aleyhi ve sellem, mezarın insanı bir sıkıştırması vardır. Eğer bundan bir kimse kurtulacak olsa, Sa'd bin Muaz kurtulurdu buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Çok hastalıklı olan Resulullah'ın kızı vefat ettiği vakit, Resulullah onu takip etti. Resulullah'ın durumu hiç hoşumuza gitmiyordu. Mezar başına geldiğimiz vakit, kendisi bizzat mezara girdi. Benzi değişti ve kızardı. Resulullah'a bu halin nedir diye sorduğumuzda bize, mezarın kızımı sıkıştırmasını ve kabir azabının şiddetini düşünerek geldim. Ve bana Allahü Teala'nın ondan bu mezar sıkmasını hafiflettiği bildirildi. Buna rağmen öyle sıkıştı ki, kızımın feryadını doğu ile batı arasında olan her şey duydu buyurdu. Keşif yoluyla ölülerin halleri. Kitap, sünnet ve ibret alma yollarından istifade edilen basiret nurları, kısa olarak ölülerin halini Said ve Şakî olarak bölünmelerini bize bildirir. Ancak muayyen olarak Ahmet veya Muhammed'in imanına inanırsak da, son nefeste nasıl öldüklerini bilemeyiz. Şayet dış görünüşüne aldanırsak, bu da değer taşımaz. Çünkü takvanın yeri kalptir. Kalp ise o kadar kapalıdır ki, değil başkasına, sahibine bile keşfedilmez. Batını takva olmadan, dış salaha göre hüküm verilmez. Zira Allahü Teala Maide Suresi 27. ayeti sonunda, Allah ancak müttekilerden kabul eder buyurmuştur. Ahmet ve Muhammed'in hükmü ancak onu ve onun üzerinde cereyan edenleri müşahede ile bilinir. İnsan öldüğü vakit mülk ve şehadet aleminden gayb ve melekût alemine intikal eder. Artık baş gözüyle değil, basiret gözüyle görebilir. O göz her insanın kalbinde vardır. Fakat insan şehvetleri ve dünya meşgaleleriyle onun üzerine kalın perde çekilir ve göremez hale gelir. O perdeyi kalbinin gözünden kaldırmadıktan sonra o göz ile bir şey göremez. Bu perde peygamberlerin basiret gözlerinde bulunmadığı için onlar melekût alemine bakar ve acayibatını müşahede ederler. Ölü melekût aleminde olduğu için peygamberler onu müşahede eder ve durumundan haber verirler. Bunun için kızı Zeynep ile Muaz'ı kabrin sıkıştırdığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Yine Cabir'in babasının şehadeti esnasındaki durum da aynıdır. Yine Resulullah durumu müşahede etmiş ve oğluna haber vermiştir. Bu gibi müşahedeler ancak peygamberlere ve mücahede ile kendilerini onlara yaklaştıran velilere mahsustur. Bizim gibiler için bu müşahedelere benzeyen ve fakat zayıf olan bazı müşahedeler de mümkündür. Bazı rüyalar gibi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İyi ve salih rüya, nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bu da yine bir keşiftir. Ancak kalpten perdeyi kaldırmakla mümkündür. Bunun için ancak salih ve sadık kimselerin rüyalarına itimat edilir. Çok yalan konuşanın, fesat ve isyanı çok olanın rüyasına güvenilmez. Çünkü onun kalbi kararmıştır. Gördüğü rüya, demet demet hayaletten ibarettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uykunun temiz olması için abdest ile uykuya yatmayı tavsiye etmiştir. Bu da iç temizliğine işarettir. Zaten asıl olan da iç temizliğidir. Dış temizliği, iç temizliğin kemalindendir. İç cilalanıp parladığı vakit, ileride olacak şeyler kalp gözünde görülür.
Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethedip oraya gireceği rüyasında kendisine gösterilmiş ve bunun hakkında Feth suresi 27. ayeti başında, "Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir." buyuruldu. Kişinin bazı şeylere delalet edip sonra onları doğru bulduğu rüyalar da az değildir. Rüya ve gaybı uykuda bilmek, Allahü Teala'nın şayan-ı hayret sanatı ve Ademoğlunun garip fıtratı icabıdır. Rüya, melekût âleminin en açık delillerindendir. Ne yazık ki insanlar, kalbin ve âlemin diğer acayip hallerinden gafil oldukları gibi, rüyanın garip hallerinden de gafildirler. Rüyanın hakikati hakkında konuşmak, mükâşefe ilminin inceliklerindendir. Muamele ilmine ilave olarak ondan bahsetmek mümkün değildir. Fakat burada mümkün olan, maksadı sana ifade edecek olan bir misaldir. Şöyle ki, kalp eşyanın asıllarını gösteren bir ayna gibidir. Allahü Teala'nın yarattığı ve yaratacağı her şey yine kendi yaratığı olan levh-i mahfuzdadır. Buna bazen İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin de denir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bu isimlerle anılmıştır. Olmuş ve olacakların hepsi orada mevcuttur. Orada yazılmıştır. Fakat bu gözler onu göremez. Bu levh-i mahfuzun bir kemik, bir tahta veya bir kağıt parçası olduğunu, yazıların bizim yazılar cinsinden bulunduğunu sanma. Kesin olarak bilinmesi gereken husus, Allah'ın levhinin bizim levhimize ve kitabının bizim kitaba benzemediğidir. Zat ve sıfatı bize benzemediği gibi, levh ve kitabı da bize benzemez. Bu hususu anlayabileceğin bir misal arıyorsan, bilmiş ol ki, mukadderatın levh-i mahfuzdaki yazısı, Kur'an-ı Kerim'in hafızların kafasına yazılmasına benzer. Kur'an-ı Kerim kafada yazılıdır. Hatta hafız okurken ona bakarak okur. Halbuki beynini parça parça etsen bir harf dahi bulamazsın. İşte levhin yazılarını bu şekilde anlamak lazımdır. Levhin kendisi de bir ayna gibidir. Bütün suretler oraya nakşedilmiştir. Şayet bir aynanın karşısına başka ayna korsan, o aynadaki suretler oraya akseder. Ancak arada perde olursa, o zaman görüntü olamaz. Kalp, karşıki aynada olanları kabul eden bir ayna, levhte bütün varlıkların kendisinde bulunduğu bir aynadır. Kalbin şehvetler ve şehvet duyularıyla uğraşması, melekût aleminden olan levh-i mahfuzdaki şeyleri görmesine engel olur. Şayet bir rüzgar eser de o perdeyi kaldırırsa, melekût aleminin esrarından bazı şeyler kalpte parlar. Bu bazen devam ederse de, bazen şimşek gibi gelir geçer. Yine uyanık bulunduğu müddetçe, mülk ve şehadet aleminden gelen şeylerle meşguldür ki, bunlar melekût alemi için bir perdedir. Uykudayken bazen böyle rüyalar görebilir. Uyku demek, duyuların durması ve kalbe uğramamaları demektir. Uyku ve hayalden temizlenip, kendi zatında saf olarak kaldığı levh ile kendi arasındaki perde kalkar. İki ayna arasındaki perde kalktığı vakit, öteki aynada olan şeylerin bazısı, beriki aynaya aksettiği gibi, levhte olan şeylerden bazıları da kalbe akseder. Ancak uyku, diğer duyulara mani olursa da, hayalin harekete geçmesine engel olamaz. Levh-i mahfuzdan kalbe aksedenleri, hayal kuvveti hemen alır ve onu bir misal ile hikaye eder. Tahayyülat onu daha iyi korur ve hayalde mahfuz olarak kalır. Uyandığı vakit ancak hayalindeki şeyleri hatırlar. Rüyayı tabir edenin gördüğü şeylerle bu hayalleri arasında bir münasebet kurması gerekir.
Rüya tabir ilmine bakan için bunun örneği meydandadır. Bu hususta bir örnek kâfi gelir. Adamın biri İbn-i Sirin'e, rüyamda elimde bir mühür, bununla erkeklerin ağızlarını ve kadınların edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Bu nedir diye sorar. İbn-i Sirin, sen Ramazan'da sabah ezanı okuyor musun diye sorar. Adam da evet deyince durum kendiliğinden meydana çıkar. Zaten herhangi bir kapı veya yazıyı mühürlemenin ruhu men etmektir. Artık daha yok, bitti, içeri girilmez demektir. Mühür bunun için kullanılır. Adam da ezanı okumakla oruç tutanların yeme, içme ve münasebetlerini men etmiş oldu. Levh-i Mahfuz'dan kalbe keşfedilen müezzinin halidir. O da insanları yiyip içmekten men etmesidir. Fakat hayal, bu mananın asıl ruhu olan mühürlemek ile zapt etmiştir. Zaten uyku diğer beş duyuyu durdurur. Fakat hayali durduramaz. Bunun için hatırda ancak hayalin düşündüğü suret kalır. İşte bu anlattığımız rüyanın acayip hallerinden bir nebzedir. Onun acayip halleri bitmez. Nasıl bitsin ki? Ölümün kardeşidir. Ölüm ise daha acayiptir. Uyku, gayb aleminin perdesini kaldırmakta, zayıf bir yönden ölüme benzediği için bu sayede ileride olacakları insan bilebilmektedir. Ya tamamen perdeyi yırtan ölüme ne dersin? İnsan ölür ölmez ya çeşitli azaplarla kuşatılmış olduğunu görür yahut da sonu gelmeyen nimetlere müstarak olduğunu görür. Allahü Teala Kaf suresi 22. ayetinde şakilere, ey insanoğlu, dünyadayken bugünden gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir buyurdu. Tur suresi 15 ve 16. ayetlerinde ise siz ey kafirler, dünyadayken peygamberlere sihirbaz diyordunuz. Bu azap da mı sihir, yoksa dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi anlamıyor musunuz? Girin oraya, ister azabına sabredin, ister etmeyin. Artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz, buyuruldu. Zümer suresi 47. ayetinde, eğer bütün arzdakiler o kâfirlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi. Artık zannetmedikleri bir azap Allah tarafından onlar için meydana çıkmıştır, buyuruldu. Bilginlerin en bilgini ve hakimlerin en hikmet sahibi olanına ölümün akabinde öyle şeyler keşfedilmiştir ki o ana kadar hatır ve hayaline bile gelmemiştir. Aklı başında olan kimsenin yalnız bu anın muhatarasından başka bir düşüncesi olmasa bile bütün ömrünü o hallerin açığa çıkacağı gün için düşünerek geçirmesi yeterdi. Bütün bu büyük tehlikeler önümüzde bizi beklerken hala gaflet içinde yaşamamız cidden şaşılacak durumdur. Bundan daha şayanı hayreti hepsinden ayrılacağımızı bildiğimiz halde mal, aile, evlat ve hatta azalarımız ile sevinmemizdir. Cebrail'in aleyhisselam peygamberimizin kalbine üflediği gibi kimi seversen sev ondan ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa sonunda vefat edeceksin. Nasıl istersen amel et sonunda onun karşılığını bulacaksın. Nerede kalbine böyle söylenecek adam? Şüphesiz bu gerçek keşfi yakin ile kime keşfedilirse o dünyada bir yolcu gibi yaşar ve dünyada taş üstünde taş koymaz. Altın, gümüş gibi her şeyi bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Altın, gümüş gibi bir şey bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ben dost edinseydim,
Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat sahibiniz Rahman'ın dostudur buyurmakla, Rahman'ın dostu olması onun kalbinin derinliğine yerleştiğini, artık ondan başka sevgiliye yer kalmadığını bildirdi. Allahü Teala Ali İmran suresi 31. ayetinde ümmetine hitaben de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur. Onun ümmeti ona uyandır. Ona uyan da dünyadan yüz çevirip ahirete yönelendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'a ve ahiret gününe davet etmiş ve dünya zevklerinden men etmiştir. İnsana ahireti unutturacak gayrimeşru zevklerden. İnsan dünyadan yüz çevirip ahirete yöneldiği nispette ona uymuş ve ona uyduğu nispette de ona ümmet olmuş olur. Dünyaya yöneldiği nispette de onun yolundan çıkmış ve ona uymaktan uzaklaşmış olur da, Allahü Teala'nın Naziat suresi 37, 38 ve 39. ayetlerinde artık kim haddi aşarak küfretmiş, dünya hayatını tercih eylemişse işte muhakkak ki o alevli ateş onun varacağı yerin ta kendisidir buyurduklarından olur. Eğer aldanmaktan kurtulur ve insaf ile düşünürsen sabah akşam dünyalık peşinde olduğunu kolaylıkla anlarsın. Durum böyleyken hala onun ümmetinden olmak ümidindesin. Çok uzak bir ihtimal, çok soğuk bir tamadır. Nitekim Kalem suresi 35 ve 36. ayetlerinde öyle ya, biz Müslümanları o günahkarlar gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Buyurulmuştur. Artık konumuza dönelim. Şimdi maksada dönerek, uyku alemindeki rüyalarla keşfedilen ölülerin hallerinden ve kendisiyle büyük faydalar temin edilen hususlardan bahsedelim. Çünkü nübüvvet sona erdi ve elde müjdeci olarak yalnız rüyalar kaldı. Ölülerin halleri ve rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a baktım fakat o bana bakmadı. Ne oldu diye kendilerinden sorduğumda bana yöneldi ve sen oruçluyken öpmedin mi buyurdu. Ben de ondan sonra oruçluyken katiyen ailemi öpmedim dedi. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'e aşık idim. Öldükten sonra onu rüyamda görmek istedim. Ancak bir yıl sonra görebildim. Baktım ki alnından terlerini siliyor ve işte ancak şimdi kurtardım diyordu. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma anlatıyor. Babam dedi ki, rüyamda Resulullah'ı gördüm ve bu senin ümmetinin elinden çektiğim nedir diye sordum. Resulullah da Allah'a dua et buyurdu. Babam da Allah'ım beni bunlardan daha hayırlılarına ulaştır ve bunlara da benden daha fenasını musallat et dedi. Ertesi sabah İbn-i Mülcem tarafından şehit edildi. Yaşlılardan birisi şöyle anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm ve benim için istiğfar etmesini kendisinden diledim. Resulullah bana iltifat etmedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, Cabir'den radıyallahu anh gelen bir rivayette senin hiç kimseye hayır olamaz dediğin duyulmamıştır. Halbuki bana yok diyorsun dedim. Bunun üzerine Resulullah bana dönerek Allahü Teala
seni mağfiret etsin buyurdu. Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Leheb, ana ayrı benim kardeşimdi. Cahiliye devrinde onu sever, onunla düşer kalkardım. Nihayet ölümünde hakkında nazil olan ayet de nazil olduktan sonra durumunu merak ettim ve kendisini rüyamda görmemi Allah-u Teala'dan diledim. 2 yıl sonra kendisini ateşler içinde kıvranırken gördüm ve durumunu sordum. Ebu Leheb bana, işte gördüğün gibi yanıp gidiyorum. Azabım hiç durmuş değildir. Yalnız Resulullah'ın doğumunu bana müjdeleyen Süveybe'nin haberine sevindim de bir köle azat ettim. İşte bu sebeple her pazartesi azabım biraz hafifler dedi. Amine validemiz nurlu yavrusunu kucağına aldığında kocası Hazreti Abdullah'ın vefat acısını unutur gibi oldu. 9 gün emzirdikten sonra da Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Hatun birkaç gün süt annelik hizmetinde bulundu. Süveybe Hatun daha önce de Hazreti Hamza'yı sonra da Ebu Seleme'yi emzirmişti. Hafız İbni Cezri diyor ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiül Evvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. 2 parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Resulullah dünyaya gelince Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azat etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor dedi. Abdülvahid bin Zeyd anlatıyor. Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Resulullah'a selatü selam getirip duruyordu. Bazı yerlerde okunması daha uygun, bazı dualar olduğu halde genç her yerde dua yerine selatü selam getiriyordu. Bu dikkatimi çekti. Durumu kendisinden sordum. Genç şöyle anlattı. Babamla beraber hacca gelmiştik. Yolda uyudum. Rüyada bana, kalk, baban öldü dediler. Kalktım baktım ki babam ölmüş. Aynı zamanda yüzü de kararmış. Ölümü ve ayrıca yüzünün kararması beni fazlasıyla üzdü. Bu üzüntü arasında tekrar uyuyakaldım. Bu sırada rüyamda siyahinin ellerinde demir kamçılar olduğu halde babama doğru yaklaştıklarını ve tam vuracakları sırada yüzü nurlu bir zatın göründüğünü ve onlara dönerek vurmayın dediğini ve eliyle babamın yüzünü meshederek nurlandırdığını ve artık uyan, baban nurlanmıştır dediğini gördüm. Ben sen kimsin diye sorduğumda o ben peygamberim. Bana selatü selam getirdiği için ona şefaat ettim dedi. Uyandım, durumu düzelmiş gördüm. Bunun için ben de salavat-ı şerifeye devam ediyorum dedi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma da yanlarında oturuyorlardı. Ben de selam verdim ve oturdum. Biz otururken Ali ve Muaviye radıyallahu anhüma da geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. Biz otururken Ali ve Muaviye de geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. İlk çıkan Hazreti Ali oldu. Ve çıkarken Kâbe'nin Rabbi hakkı için benim işim bitti dedi. Sonra Muaviye çıkarak Kâbe'nin Rabbi hakkı için Rabbim beni mağfiret etti dedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir defa uykusundan uyanınca inna lillah
ve inna ileyhi raciun, vallahi Hüseyin şehit edildi, dedi. Bu, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da, ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma bir defa uykusundan uyanınca inna lillah ve inna ileyhi raciun, vallahi Hüseyin şehit edildi, dedi. Bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Bana, benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun? Onlar, oğlum Hüseyin'i şehit ettiler ve işte bu bardaktaki kan onun ve arkadaşlarının kanıdır. Bunu Allah'a arz ediyorum, dedi, diye söyledi. Aradan 24 gün geçtikten sonra rüyayı gördüğü gün, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehit edildiği haberi geldi. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh rüyada görüldü. Ne oldun diye soranlara, la ilahe illallah dedim, Allahü Teala da beni cennete koydu, dedi. Şeyhlerin uykuları. Şeyhin biri anlatıyor. Mütemmim Devraki'yi rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O bana, beni cennette dolaştırdılar ve Allahü Teala nasıl, hoşuna gitti mi? Burada hoşuna giden bir şey var mı diye sordu. Ben de, ya Rabbi, hayır, hiçbiri hoşuma gitmedi, dedim. Allahü Teala, eğer hoşuna giden bir şey olsa seni onunla baş başa bırakır ve kendime almazdım buyurdu, dedi. Yusuf bin Hüseyin'i rüyada gören birisi, Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordu. Yusuf da, şaka ile ciddiyi karıştırmadığım için Allahü Teala beni affetti, dedi. Mansur bin İsmail diyor, Abdullah Bezzar'ı rüyamda gördüm ve ona Allahü Teala hakkında ne muamele yaptı diye kendisinden sordum. O da, Allahü Teala beni manevi huzuruna aldı ve ikrar ettiğim bütün kusurlarımı affetti. Yalnız utanarak itiraf edemediğim bir kusurumu affetmedi. Beni kan ter içinde bıraktı. Hatta yüzümün eti döküldü, dedi. Bu günah neydi diye kendisinden sorduğumda o, bir defa genç bir çocuğun yüzüne baktım. Hoşuma gitti. İşte bunu Allahü Teala'nın huzurunda ikrar etmekten utandım, dedi. Ebu Cafer Sidelani diyor, etrafında fakirlerden bir topluluk olduğu halde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Tam bu sırada gök kubbesi açıldı. İki melek indi. Birinin elinde bir leğen, diğerinin elinde bir ibrik vardı. Resulullah'ın elini ve oradakilerin de ellerini yıkadılar. Sıra bana gelince, leğeni benim önüme koydukları vakit, meleklerden biri diğerine, onun elini yıkama, çünkü o onlardan değildir, dedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a, sen kişi sevdiğiyle beraberdir, buyurmadın mı, dedim. Resulullah, evet deyince, ben, ey Allah'ın Resulü, işte ben sizi ve bu fakirleri severim, dedim. Bunun üzerine Resulullah, elime dökmesi için meleğe emir verdi. Cüneyd-i Bağdadi diyor, rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve Allahü Teala'ya insanı en çok yaklaştıracak amel nedir diye benden sordu. Ben, ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir diye cevap verdim. Melek geri dönerken, vallahi başarılı bir cevap, dedi. Mecme rüyada görüldü ve durumu nasıl buldun diye kendisinden soruldu. Cevabında, vallahi zahitler
dünya ve ahiretin hayrını bir araya topladılar, dedi. Şamlı zatın biri, Âlâ bin Ziyad'a, rüyamda seni cennetlik gibi gördüm, dedi. Âlâ yerinden kalktı, adama doğru yaklaştı ve belki şeytan beni azdırmak istedi, muvaffak olamadı. Bu sefer beni mağrur edip helak etmek için seni gösterdi, dedi. Muhammed bin Vasi, rüya insanı sevindirmeli fakat mağrur etmemeli, dedi. Salih bin Beşir diyor, Ata Süllemi'yi rüyamda gördüm. Kendisine, Allahü Teala sana rahmet etsin. Hayatını hep hüzün ve üzüntü içinde geçirdin. Şimdi durumun nasıldır diye sordum. O da, işte o uzun hüzün beni uzun huzur ve istirahata kavuşturdu, dedi. Ben, derecen nerelerdedir diye sordum. O da, sıddıklar, şehitler ve peygamberlerle beraberdir, dedi. Zürare bin Evfa'ya, rüyada size göre hangi amel daha makbuldür, diye sordular. O da, mukadderata rıza ile kısa emellerdir, dedi. Yezid bin Mevzur da, Evzai'yi rüyamda gördüm. Kendisine, beni Allah'a yaklaştıracak bir ameli bana öğret, dedim. O da, ben burada alimlerin, sonra da dünyada hüzün içinde bulunanların derecelerinden üstün derece görmedim, deyince, yaşlı olan Yezid, bundan sonra ağlıya ağlıya gözleri görmez hale geldi. İbni Uyeyne ölmüş olan kardeşini rüyasında görüp durumunu sorunca kardeşi, tövbe ettiğim bütün günahlarımı Allahü Teala bağışladı. Yalnız tövbe etmediklerimi bağışlamadı, dedi. Süfyan-ı Sevri vefat ettiği vakit rüyada kendisini görenin birisi, Allahü Teala sana ne muamele yaptı, diye sordu. Süfyan, ayağımın birini Sırat köprüsüne, ikincisini ise cennete attım, dedi. Ahmet bin Ebul Havari diyor, yüzü parlayan çok güzel bir kızcağız gördüm. Öyle güzellik şimdiye kadar hiç görmemiştim. Kendisine, bu güzelliği nereden aldın diye sorduğumda, o, sen bir gece ağladın ya, işte o zaman senin gözyaşlarından aldım, yüzüme sürdüm ve yüzüme bu parlaklık ondan geldi, dedi. Kettani diyor ki, Cüneyd'i rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. Cüneyd, o işaret ve o ibarelerin hepsi boşa gitti. Yalnız gece vakti iki rekat bir namaz benim bağışlanmama sebep oldu, dedi. Bişr rüyada görülmüş ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sorulmuş. Bişr de, Allahü Teala bana rahmet ve merhamet etti ve ey Bişr, benden o kadar korkmaktan utanmadın mı? Buyurdu. Ebu Süleyman Darani rüyada görülüp durumu soruldukta, Rabbim bana merhamet etti. Ancak bana en çok zararı dokunan insanların parmak ucuyla beni birbirine göstermeleri oldu, dedi. Ebu Bekir Kettani diyor, rüyamda çok parlak bir genç gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben takvayım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sordum. O, bütün mahzun gönüllerde, dedi. Sonra siyah bir kadın gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben hastalığım, dedi. Ben, nerede oturursun diye sorduğumda, o, neşeli gönüllerde, diye cevap verdi. Uykumdan uyandıktan sonra, artık gülmemeye karar verdim. Ebu Said diyor, rüyamda şeytanın bana saldırdığını gördüm. Sopayı alıp ona vurmak istediğimde bir ses, şeytan bu sopadan korkmaz. O ancak kalpte parlayan iman nurundan korkar, dedi. Mesuhi diyor, rüyamda şeytanı çıplak olarak gördüm. Kendisine, insanlardan utanmıyor musun? Dediğimde o, aman sen de,
şu insanlardan mı bahsediyorsun? Bunlar gerçek insan olsaydı, çocukların top oyuncağı gibi akşam sabah benim elimde oyuncak olmazlardı dedi.

İn mübareğe, durumun nasıldır diye sorduklarında, o, her gün iki defa Allah ile mülaki olurum demiştir. Yine birisi, inceden inceye hesaba çekildik, sonra lütuf ve keremiyle azat edildik, dedi. Malik bin Enes, radıyallahu anhüma, rüyada görüldü ve Allahü Teala sana ne muamelede bulundu diye sorulunca Hazreti Osman'ın cenazeyi gördüğü zaman söylediği La ilahe illahül hayyül lezî la yemut sözüyle Allahü Teala beni affetti dedi. Hasan-ı Basri vefat ettiği gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış bir dellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan-ı Basri geldi diye seslendi. Nasr-ı Abadi Mekke'de vefat ettikten sonra rüyada görüldü ve Allahü Teala'nın kendisi hakkındaki muamelesi soruldu. O da eşrafın itabı gibi itab edildim. Yani hafifçe kınandım. Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu? Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu diye nida olundum. Ben de olmaz ey Rabbim dedim. Böylece başımı lahde koymadan Rabbime ulaştım dedi. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Davud-u Tâi vefat ettiği gece bir nur gördüm. Ayrıca bazı meleklerin inip çıkmakta olduklarını da gördüm. Bunun üzerine onlara niçin telaşlandıklarını ve bu gecenin hangi gece olduğunu sordum. Onlar da bu gece Davud-u Tâi'nin vefat ettiği gecedir. Cennet onun için hazırlanmıştır dediler. İbn-i Raşid diyor, İbn-i Mübare'yi vefat ettikten sonra rüyamda gördüm ve kendisine sen vefat etmiş değil misin diye sordum. O evet dedi. Bunun üzerine ben Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O Allahü Teala bütün kusurlarımı bağışladı dedi. Süfyan-ı Sevri ne haldedir diye sordum. O sus. O nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir dedi. Rebi bin Süleyman diyor. Vefat ettikten sonra İmam-ı Şafii Hazretlerini rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne gibi muamelede bulundu diye sordum. O da Allahü Teala beni altından bir kürsüde oturttu. Üzerime inci ve güzel kokular saçtı dedi. Hasan-ı Basri'nin vefat ettiği gece adamlarından birisi rüyasında bir dellalın Ali İmran suresi 33. ayetini okuduğunu gördü. Bu ayetin manası şudur. Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmran ailesini alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Devamla zamanının adamlarından da Hasan-ı Basri'yi tercih etti, dedi. Ebu Yakup Fâri anlatıyor. Rüyamda herkesin peşinden koştuğu uzun boylu bir adam gördüm ve bu adam kimdir diye sordum. Onlar da Üveysel Karani'dir dediler. Hemen yanına gittim ve bana vasiyet et. Allahü Teala sana rahmet eylesin dedim. Suratını bana ekşitti. Ben irşad olmak istiyorum. Bana ne kızıyorsun? Beni irşad et dedim. Bunun üzerine bana yöneldi ve Rabbinin rahmetini Rabbinin sevgisinde ara ve gadabından da isyan etmemek ile çekin. Bu arada ondan ümidini kesme dedi ve beni yalnız bıraktı. Ebu Bekir bin Meryem diyor, Verka bin Bişrel Harezmi'yi rüyamda gördüm ve ne oldu diye kendisinden sordum. O da, birçok zahmetten sonra kurtuldum dedi. Ben hangi ameli daha faydalı buldunuz dedim. O da Allah korkusundan akıtılan gözyaşlarını diye cevap verdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: bizi.
1: Merhamet et kullarına.
0: Ya Rabbi.
1: Affet bizi.

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Arş-ı Âlâ'na uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine.

zamanı hatmeden diller hürmetine, aşkınla ağlayan gözler hürmetine yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Evliyalar, enbiyalar hürmetine duası makbul, duası makbul kullar hürmetine.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

ilmin kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere, yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükût ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla

ilimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa, mahzun olup kederlendiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun. Onlarla birlikte yiyin, için, giyin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın, ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O, her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, onda

ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir. Allah'ım, seni tensih ve takdis ederim ki yarattığın şeylerden görebildiklerimiz ne kadar büyüktür de onların büyüklüğü senin kudret ve azametinin yanında ne kadar küçüktür. Melekler aleminde gördüğümüz işler ne kadar dehşet vericidir de onlar saltanat ve celaline nispetle ne kadar hakirdir. Ey Allah'ın kulları! Allah'a muhalefetten sakınınız. Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunmaz. Aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Arzu ve amelleri yorarak helak eder. Ey Allah'ın kulları! Alçak gönüllü, mütevazı ve Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de Allah'a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırıldıklarından çekinirler, korkarlar, iyiliği istemekte acele ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi amel yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler. Ülkeler ve kullar arasındaki muamelelerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız. Çünkü sizler ülkelerinizden ve hayvanlarınızdan bile sorumlusunuz. Aziz ve celil olan Allah'a itaat ediniz. Ona asi olmayınız. Bir işin hayırlı olduğuna kanaat ettiğiniz zaman onu yapınız. Şer kabul ettiğiniz şeyi de yapmayınız. Yeryüzünde az ve zayıf olduğunuz zamanları hatırlayınız. İntikam alıcı

ve ileriyi en iyi görücü olarak Allah kafidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kafidir. Kendim için ve sizler için Allah'tan af dilerim. İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır. Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir. Umumun menfaati için çalışınız. Bilhassa ölüm için hazırlanınız. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafifletin. Kendinizi dünyaya tamamen bağlamayın ki ahiretinizi kazanasınız. Oraya kavuşasınız. Önce gidenler, gelecek olanları bekliyorlar. Dini iyi anlayın. Çünkü dini iyi anlamak kalpleri parlatır. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Çünkü o gönüllerdeki marazlara şifadır. Kur'an'ı hakkına riayet ederek okuyunuz. Çünkü en güzel haberler ondadır. Kur'an okunduğu zaman dinleyiniz. Konuşmayınız. Umulur ki Allah size merhamet eder. Ey Rabbim! Dilediğin senden kaçamaz ve suçladığın senin gazabından kurtulamaz. Sana isyan eden, senin sultanlığına eksiklik getiremez. Sana itaat gösteren mülkünü büyütemez. Senin kaderine rıza göstermeyen onu değiştiremez ve senin fermanından bir şey beklemeyen ondan müstahni kalamaz. Ey Allah'ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden, Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah, sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek çeşitli felaketleri sezen kalp vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O, size güzel nimetler ikram etti, sizin her yaptığınızı da tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım ediyor. Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tazeler, ölümü yaklaştırır, umutları uzaklaştırır. Kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete düşer. Kim onu getirirse yorulur, darlığa düşer. İki türlü zaman vardır. Sana dost olan ve düşman olan. Zaman sana dost olduğunda gaflete düşüp aldanma, aleyhine döndüğünde ise sabır göster. Ne mutlu tevazu sahibine. Kazancını tertemiz bir yoldan kazanana. Ne mutlu özünü doğrultana, huyunu güzelleştirene. Ne mutlu malından yoksula dağıtana, ağzını boş sözlerden koruyana, şerrini insanlardan esirgeyene. Ne mutlu

kendisine sünnet üzere olmak ağır gelmeyene, bid'at yoluna sapmayana. Allah'ın bir meleği vardır, her gün nida eder. Doğun ölmek için, toplayın yok olmak için, yapın yıkmak için. Dünyayı yiren birini duyduğunda Hazreti Ali buyurdu ki, dünya Allah dostlarının secde yeridir, alışveriş yurdudur. Orada rahmet elde edenler, orada kâr edinirler, cenneti kazanırlar. Dünya ölümü açıkça haber verdiği, kendisinden ayrılacağımızı bildirdiği, kendisinin ve kendisinden olanların akıbetini anlattığı halde kim onu yarmaya kalkışabilir? İnsanlara bir zaman gelip çatar ki o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, zatıma andolsun ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar. Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gaffetle ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz. Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi güzel sığınak, takva gibi kerem, güzel huy gibi dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, hayırlı amel gibi alışveriş, sevap gibi kar, şüpheli şeylerden ve haramlardan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibadet, utanmak ve sabır gibi iman, alçak gönüllülük gibi yücelik, hilm, yumuşaklık gibi üstünlük, danışmak gibi dayanak yoktur. Hazreti Ali'ye, akıllı kimdir, bize anlatır mısın diye sordular. Buyurdu ki, her şeyi layık olduğu yere koyandır. Peki, cahil kimdir diye sordular. Anlattım ya, dedi. İki gözü doymaz vardır ki, istedikçe ister. İlmi isteyen ve dünyayı isteyen. Her kaba bir şey ilave edince, kap daralır. Ancak ilim kabı müstesna. Ona ilim kondukça genişler. Alim ölse de diridir. Cahil diri olsa da ölüdür. Bilgin elindekinin kadrini bilen kişidir. Cahil ne yaptığını bilmeyendir. Akıllı ameline, cahil emeline güvenir. Allah rahmet etsin. Haddini aşmayana, kadrini bilene.

Açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi akşamına Mevla tekrardan bizleri kavuşturdu. Allah bu kurulan ilim meclisinden hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bana hakkı söylesin, size hakkı dinlettirsin. Nefsimizi bu işin içerisine bulaştırmasın. Hakikat anlatıyoruz diye nefsimizi anlattırtmasın bizlere. Hakikata gerçek manada bizleri ayna etsin. Hakikatin o güzelliğini ona yakışır bir biçimde yansıtabilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah. Bu konuda sahabe-i kiram efendilerimizin inanılmaz derecede bir güzellikleri var. Onlar nübüvvetin aynaları olarak gerçekten öyle bir yansıttılar ki, bakın biz 14 asır sonra bile o aynanın üzerinden nübüvvetin izlerini okuyoruz. Bize Kur'an'ı yansıttılar, bize sünneti yansıttılar, bize kendi yaşadıkları hayatla birçok hakikati yansıttılar ve yaşadıkları o zaman içerisinde aleme derin izler bırakarak giderek bu manada 14 asır sonra bile önümüzü aydınlatacak güzellikleri bizlere miras bıraktılar. Çok güzel bir hoş seda onların bıraktıkları. Bize düşen de zaten onları anlamaya çalışmak ve onlar gibi olma adına gayret içerisinde olmak. Mevla hepimize inşallah son nefesimize kadar bu güzel yolculuğu, bu manadaki hassasiyeti, bu manadaki titizliği nasip eylesin ve kolaylaştırsın. İnsanoğlu müstağni değil. Müstağnilik başladığı anda tehlike başlıyor. Başkalarına hep ihtiyaç duyar. O ihtiyaç duyduğu bağlar, üç temel bağlardan oluşur. Onlardan birisi aile bağıdır ki biz onu kısmen işledik. İkincisi akrabalık bağlarıdır ki onu da işledik. Sosyal hayatın üçüncü önemli bağına söz gelip dayandı. Bugün inşallah komşuluk bağıyla bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Bir kronolojik sıra da aslında takip ediyoruz. Komşuluk bağını işledikten sonra bu ailemizin çocukları olacak. Çocukları işleyeceğiz. Sonra o çocuklar büyüyecekler, o büyüme süreçlerini işleyeceğiz. Sonra o çocuklar evlenmek için adımlar atacaklar, biz onları işleyeceğiz. Nişandır, düğündür, o evlilik müessesesini tekrardan nazara vereceğiz. Allah korusun ama hayatın bir gerçeği, o çocuklar boşanacaklar, bir de boşanma ahlakını işleyeceğiz. Derken böyle bir sıralamayla aile meselesini de Aleyhissalatü vesselam Efendimizin rehberiyetinde tamamen anlamaya çalışacağız. Bugün vahyin emin meleğinden mühim bir tavsiye, komşuluk hukuku diyeceğiz. Serlevhaya bu cümleyi almamızın nedenini biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın bu konuda çok önemli bir hadisi var. Biz o hadis üzerinden böyle bir serlevha belirledik. Aslında bir tane de değil, birkaç tane var ama özellikle Buhari'de geçen hadiste Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki Cebrail bana öyle komşuluk haklarından, öyle komşuluk haklarından bahsetti ki ben arkasından komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim. Neden bu vurgu? Burada bir mübalağa yok, bir hakikat var. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselatü vesselama bu manada haberler getirmiş. Bu haberler nedir? Bizzat Cebrail'in dilinden bilmiyoruz. Çünkü Cebrail'in dilinden olsaydı büyük bir kısım Kur'an'a girecekti. Ama buradan bir şey de öğreniyoruz. Demek ki Cebrail aleyhisselam, vahyin o emin meleği, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy dışında da vahiy getiriyor. Onun için biz vahyi ikiye ayırıyoruz. Vahiy metluv ve vahiy gayri metluv. Birileri itiraz ediyor bunlara ama bir

Hakikat işte bu. Bunların hepsini bir bütüncül okuduğunuz zaman o itirazların çok da gerekçeli olmadığını, çok da yerli yerinde olmadığını fark ediyorsunuz. Neden? Bir örnek vereyim sadece. Abdest ayeti diye bildiğimiz ayet Maide suresinde yıllar sonra nazil olan bir ayet iken biz ilk günden itibaren Müslümanların namaz kıldığını ve o namazlarını da abdestli kıldığını biliyoruz. Peki Cebrail aleyhisselam Kur'an dışında bir şey getirmeseydi o abdest nasıl öğretildi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nasıl öğretti sahabeye? Dolayısıyla Cebrail yine Kur'an'ın da vurgusuyla hem Kur'an, kitap hem de hikmet. O hikmetin ne olduğunu ara ara ben sizin dikkatlerinizi çekiyorum. İşte gayrimetlu vahiy diye bilinen o vahiy çerçevesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazı haberler getirilmiştir. Cebrail aleyhisselamın komşuluk hakkı meselesinde, bu işin hukuku meselesinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselama ara ara bir şeyler getirdiğini bizzat beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onların ne olduğunu bilmiyoruz dedim onu ama bir şeyi biliyoruz. 23 yıllık süreç içerisinde biraz sonra size kısmen anlatacağım ısrar ve tekrar ile Efendimizin komşuluk meselesine dikkat çekmesi bu işin kaynağının zaten neresi olduğunu bize öğretiyor. Demek ki Resulullah'ın o söylediği sözler bu konuda hukuka ait belirlediği ilkeler bu işin sağlıklı bir biçimde yürümesi adına ortaya koyduğu temel esaslar aslında Cebrail kaynaklıdır. Zaten hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki sözlerinin de kaynağının neresi olduğu bellidir. Bu işin başka bir boyutu, oraya girersek orası uzun bir mesele. Ben başka bir noktaya getireyim sizi. Ebu Ümame el-Bahili sahabeden bilinen bir sahabi efendimizdir. Ama biz fazlaca onun hayatına misafir olmadık. Bir gün özel olarak belki onu anlatmak gerekecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 250 tane hadis rivayet eden önemli bir isimdir. Bu zatın aleyhissalatü vesselam efendimizin veda haccına dair bize anlattığı bir tablo var. Diyor ki Resulullah veda haccı sırasında devesinin üstünde Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'ye doğru yürürken kaç kez ben komşuluk meselesine sözü getirdiğine şahit oldum. O kadar komşuluk meselesinden veda haccında bahsetti ki herhalde arkasından ayetler gelir diye ben bir ümide kapıldım. İşte o zatın Allah Resulü'nü gören o nübüvvet atmosferini yaşayan birinin özellikle de veda haccı sırasında Efendimizin bu konuya da bu kadar duyarlı bir biçimde ısrar ve tekrarla dikkat çekmesini belirtmesi de meselenin bir Müslümanın değerler listesinde bu işi nereye yazacağına dair önemli bir ipucu verir bize. Burada bu işin ehemmiyeti, önemi gerçekten bizim şu anda ihmal etmemize bakmayın. Bizim şu anda anladığımızın çok daha ötesinde bir meseledir. Aynen akrabalık hukuku meselesinde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin ısrarla İslam toplumunun esası kılarak zemine bunu yerleştirme adına gayret içerisinde olduğu bir meseledir. Bu kadar önemli bir meseleyi ben size nasıl anlatacağım? Dört tane ana başlıkta anlatacağım aziz kardeşlerim. Bir, Kur'an-ı Kerim'de komşuluk diyeceğim. İki, sünnet-i seniyede komşuluk diyeceğim. Üç, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk diyeceğim. Dört, saadet asrının rehberliğinde komşuluk diyeceğim. Hocam nasıl bitireceksin bu kadar meseleyi bana soracaksınız. Ben de bilmiyorum. Zorlamayacağım. Eğer ilk üçünü anlatabilirsem özellikle dördüncü başlık saadet asrının rehberliğindeki komşuluk meselesi biraz daha geniş ele alınmalı. Belki onu bir sonraki derse havale edebiliriz. Gelin öyleyse birinci maddeden bir başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de komşuluk. İlahi kelamın önüne bu meseleyi öğrenme adına oturduğumuzda
müfessirleri,

Rabbimiz ayetlerin tefsirlerine dair bize bazı bilgileri verirken dolaylı olarak bazı ayetlerin komşuluktan bahsettiğini söyler. Mesela Tahrim suresi 11. ayet, Ahzab suresi 60 ve 61. ayetler, Tevbe suresi 6. ayet, Mümtehine suresi 8. ayet, hatta bazı müfessirlere göre Maun suresi, özellikle Maun küçücük yardım, o yardımın kime yapılacağı meselesini açıklarken ulema bu meselenin içerisine de komşuyu dahil ederler. Bunlar dolaylı ayetler. Bunlar bir tarafta, sizin zihninizde dursun. Tefsirlere müracaat eder görürsünüz göreceğinizi. Asıl bizim üzerinde duracağımız ayet Nisa suresinin 36. ayeti. Ayet doğrudan komşuluk meselesine, hem de çok önemli yönlerine, belki biraz sonra okuyacağım, şaşıracaksınız ama üzerinde belki de saatlerce konuşulması gereken meselelerine değiniyor ilahi kelam. Ne diyor Rabbimiz? Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve'budullâhe ve lâ tuşrikû bihi şey'e. Ona ibadet edin ama yalnızca ona, hiçbir şeyi de ona ortak koşmayın. Hemen dikkatimizi bir şey çekmeli. Nedir? İbadet edin, ortak koşmayın. Aslında ne gelmeliydi? İman edin, ortak koşmayın gelmeliydi. Ama ibadeti öne çıkardı ayet. Yani ubudiyetten bahsederek ayet sözünü açtı. Neden? Çünkü biraz sonra sıralayacağı 9 tane sorumluluk ibadetle, ameli anlamda ibadetle alakalıdır. Dolayısıyla sözün özü olan, sözünde hiçbir zaman çelişki bulunmayan ilahi kelam başından sonuna kadar aktaracağı mesaja uygun bir biçimde kelimelerini de özenle seçerek bu konuda böyle bir şey ortaya koyar. İbni Atiye'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bazen bir ayetin içerisinden bir tek kelimeyi çıkarsanız, sonra yeryüzünün en güzel dil alimlerini toplasanız, deseniz ki oradan çıkardığımız kelimeye bildiğiniz başka bir kelimeyi koyun, hangi kelimeyi koyarlarsa koysunlar Allah'ın koyduğu o kelimenin verdiği mesajı yakalayamazlar. Belki eş anlamlıdır, yakın anlamlıdır, fark etmez. Bir harfi cer bile, bir harf orada durması çok önemli hikmetlere ve mesajlara bağlıdır. Allah sözün özünü en güzel bir biçimde oluşturmuştur ve en kamil bir biçimdedir. Bu ayette de görüyoruz. Ne diyor Kur'an? Devam ediyoruz. Ve bil valideyni ihsane. Geldi konularımızdan biri. Ana babaya ihsanda bulunun. Ve bi zil kurba, akrabalara da ihsanda bulunun. Vel yeteme, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, vel cari zil kurba. Ne dedi Kur'an? Asıl konumuz bu zaten. Yakın komşulara. Bakın, farklı bir ifade kullandı. Yakın komşulara. Vel caril cunubi, uzak komşulara. Ve sahibi bil cembi, yanındaki arkadaşlarına. Ve ibnis sebil, yolda kalmışlara, yolculara. Ve ma meleket eymanukum, elinizin altındakilere. Bunlar köledir, cariyedir, hizmetçidir, işçidir. Bunlara ihsanda bulunun dedi. Son cümle: İnnallâhe la yuhibbu men kâne muhtâlen fahura. Muhakkak ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Şimdi 9 sınıf saydı Kur'an, son cümleyi de böyle bağladı. Bizim diğer 7 sınıfla şimdilik bir işimiz yok. Zaten ana babayı gördük ihsan meselesinde. Asıl burada üzerinde duracağımız 2 sınıf var. Yakın komşu, uzak komşu. Bir de son cümle var. Neden burada Rabbimiz böyle bir şeyle ayeti bağladı? Bu var. Üzerinde durmamız gereken konu bu.
nedir yakınlık?

komşu, uzak komşu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarında ve beyanlarında aslında izahlar var. Ama müfessirlerimizin bazıları Efendimizin o sözlerini, o uygulamalarını farklı bir biçimde yorumladıkları için yakın ve uzak komşunun ne olduğu konusunda ihtilaf etmişler. İhtilafları size çokça detaylı anlatıp sizi boğmayayım. Ama üç temel görüş var burada. Birincisi, buradaki uzaklık ya da yakınlık dinle alakalıdır diyorlar. Yakın komşu Müslüman olan komşu, uzak komşu Müslüman olmayan komşu. İkinci görüş, yakın komşu hem akraba hem Müslüman olan komşu, uzak komşu ise akraba olmayan, Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez, öyle olan komşu. Üçüncüsü ise diyorlar ki komşuluk meselesinin ne dinle ne neseple bağı yok. Yakın komşu mesafeden dolayı yakın olan, uzak olan da mesafeden dolayı uzak olandır. Ve en isabetlisi de budur. Çünkü biraz sonra size aktaracağım aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı sözlerini. Direkt mesafe ile alakalı olduğunu görüyorsunuz. Peki burada şöyle bir şey aklımıza gelecek: komşumuz Yahudi ise, Hristiyansa, şuysa buysa yine bu hukuk devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Bu konuda bizden istenen mesele nesep ya da dinle alakalı bir şey değil. Müslümandır değildir fark etmez. Hukuk o şekilde işlenecek. Buna dair de size bazı örnekleri, bu ders bilmiyorum anlatabilir miyim ama muhakkak bir dahaki ders Efendimizin ve sahabenin örnekliği üzerinden aktaracağım. Mesafe olduğuna dair birkaç tane delil söyleyeyim. Ayşe anamız bir gün soruyor, diyor ki ya Resulallah, iki tane komşum var. Bazen ikram ve ihsanda bulunmak istiyorum. Hangisini öncelleyeyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap veriyor: sana kapısı en yakın olanı tercih et. Ne demiş oldu Efendimiz? Mesafeyi nazara verdi. Sana kapısı en yakın olanı tercih et. Yine bu Hüreyre'nin bir rivayeti var bu konuda. Diyor ki yakın komşu bırakılıp da uzaktaki komşudan İyilik yapılmaya başlanılmaz. İyilik yapmaya uzaktaki komşudan ziyade yakındaki komşu daha fazla hak sahibidir. Bakın burada da bu hadis Buhari'nin Tarihül Kebir'inde ve Edebül Müfred'inde geçen bir hadistir. İyilik ve ikramda yakının uzağa tercih edilmesini söylüyor. Ancak burada bir hususa dikkat etmemiz lazım. Onu dikkat etmezsek yanlış anlayabiliriz. Bugün biliyorsunuz İslam coğrafyasının dört bir tarafında sıkıntılar var. İşte yanı başımızdaki Suriye hadiselerini biliyorsunuz. Orada açlıkla karşı karşıya insanlar. Böyle bir durum varsa eğer buradaki bazı şeyler oraya tercih edilebilir. Çünkü oradaki durum daha acildir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki uyarılarını eşit derecede olanlar şeklinde anlamamız gerekir. Bilmem anlatabildim mi? Bu yardım meselesi ileride ahlakını öğreneceğimiz bir meseledir. Gerçekten o konuda da çok ciddi sıkıntılar var. Artık Müslümanların kameraları sırtlarını alıp fakir fukaranın evini basmalarından vazgeçmeleri, bu manada insanların şahsiyetini ve onurunu koruma adına hassasiyet göstermeleri, bu insanların reklam malzemesi olarak kullanılmaması gerektiği ayrı bir bahis. Ama burada böyle bir uyarıyı da dikkate almak durumundayız. Onu da söylemiş olayım. İşte burada biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yakın ve uzak komşu noktasında aslında mesafeye işi bağladığını anlayabiliyoruz. Bakın, unutulmuş bir sünnet bugün bu manada bize de bir ipucu olsun inşallah. Resulullah'ın şu sözünü de unutmayın: unutulmuş bir sünnetin ihyası özellikle böyle asr-ı felaketlerde, yani zor zamanlarda 100 şehit sevabı kazandıracak inşallah bizlere. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aynı vakitte iki komşudan davet vuku bulursa

0: önce komşu olarak yakın olanının davetine git. İki tane komşu seni davet etti aynı vakitte. Hangisini tercih et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sana en yakın olanı. İki komşun aynı güne ama farklı zamanlarda seni davet ederse ilk davet edenin davetine icabet et.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Öyle bir nezaket var ki sallallahu aleyhi ve sellemin her adımında, işte burada da görüyorsunuz. Hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan, zaten Efendimizin usvetün hasene olması bu. Şimdi bakın, biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim komşulukla alakalı. Yahu Efendimiz bunu da düşünmüş mü diyeceksiniz. Bunu da düşünmüş. Zaten usvetün hasene olması bu. Hiçbir şeyi boş bırakmadan, hiçbir şeye sıkıntıya sebebiyet verecek şekilde yanlış anlaşılmaya meydan vermeden bu konuda söylenecek en güzel şeyleri söylemiştir Efendimiz. Peki yakın ve uzak komşuyu nasıl ve neye göre tespit edeceğiz? Eskiden bu kolay, şimdi zor. Mesela Hazreti Ali diyor ki kapının önünden bağıracaksın, sesinin son noktası senin uzak komşun. Şimdi yapabilir misiniz bunu? Hasan-ı Basri ve İbni Şihab Ez-Zühri'ye göre ise şöyledir. Şu sizin eviniz, şöyle kabul edelim. 40 ev bu taraftan, 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 ev de arkadan sizin komşularınızdır. Bunu tespit edebilir misiniz şimdi? Şimdi evler yan yana değil, biliyorsunuz, üst üste. Sıkıntımız var bu konuda. Başka bir rivayete göre ise ezanı bir mescitten duyan o mahalle sakinleri birbirlerinin komşularıdır. Şimdi maşallah bizim bazı camilerimizde mikrofon öyle bir gümbür gümbür geliyor ki dört mahalleyi aşıyor. Bunu da tespit etmek zor. Yaşadığımız zemini görüyorsunuz. İşte bazılarımız öyle yerlerde oturuyor ki 20 daire, 30 daire alt alta üst üste. Böyle bir yerde, betonlarla çevrili bir alemde komşuluğu bu manada tespit etmek de zor. Ne yapacağız? Burada bir formül yok elimizde. Elimizden geldiğince en azından oturduğumuz apartmanın tamamını yakın komşu olarak kabul edeceğiz. Eğer 2-3 katsa apartman, 2-3 tane de etrafındakileri buna dahil edeceğiz. Ama eğer fazlaysa, 40 tane, 50 tane, 20 tane, 30 tane ise 1-2 tanesini buna dahil edeceğiz. Biraz uzak komşu meselesini de, sitede oturuyorsanız sitenin tamamını, yoksa işte bir mahallenin bir bölümünde oturuyorsanız orada sesinizin, sedanızın, selamınızın bir şekilde o hukuku devam ettirecek halkanın ulaşabileceği kesimleri buna dahil etmeniz gerekir. Bu konuda böyle bir tespiti yaptığımız zaman hukuku işletme noktasında da gayret içerisinde oluruz. Peki buradaki bu bilgilerin üzerine ayet nasıl bitiyordu? Muhakkak ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Niye böyle bitti ayet? Aslında burada çok önemli bir mesaj var. Bakın, akrabalık meselesini konuştuğumuz zaman, ana baba hukukunu konuştuğumuz zaman, şimdi de komşuluk meselesini konuşuyoruz. Bunu da konuştuğumuz zaman hemen itirazımız belli. Hocam işte görüyorsun halimizi. Zaten düşmüşüz bir ekmek parasının peşine. Büyük şehirde yaşamak zor. Trafik şu. 40 tane bahane geliyor. Ancak gerçekten şöyle kimselerin olmadığı bir yerde başımızı ellerimizin arasına alıp işin muhasebesini yaptığımızda ihmalimizin ya da bu bahanelerimizin çok da gerçekçi olmadığını, evet gerçekçilik payı var ama çok da olmadığını, asıl altında bir müstahnilik olduğunu fark ediyorsunuz. İnsan süreç içerisinde imkanları da özellikle artınca tamam ben kendime yeterim diyor. Zaten müstahnilik de budur. Ya da bakıyorsunuz aileler, aile büyük, biz kendi kendimize yeteriz. Bize yabancı lazım değil. Ne yapacağız komşuyu deyip o noktaya getiriyor işi. Ya da arkadaş çevresi oluşturmuş, işte cemaat, vakıf, dernek, parti, hizip neyse, ben bize yeterim diyor. O manada da yapılacak yapılıyor. Falanca İstanbul'un ucunda bir köy derneği var. O köy derneğine gidip gelmeyi çok önemli bir iş olarak ad eder, onu yapar.
ama kendi mahallesinde, kendi evinin etrafında, kendi apartmanında olan insanlarla bir araya gelme meselesinde zaman bulmaz. Böyle de bir halimiz var. İşin temeline inip sorguladığınız zaman gerçekten bir müstahnilik olduğunu görüyorsunuz. Yaratan yarattığını bilmez mi? Resmen Kur'an 12'den nişan alıyor. Senin diyor bu halin müstahniliktir. Unutma ki Allah övünüp duran, kendisini beğenen, kibire düşen ve bu manada kibrini yavaş yavaş arttıran adamı sevmez. Allah sevmezse bütün dünya sevse ne yazar? Onun için Rabbimiz meseleyi burada bitiriyor. Ayetin böyle bitmesi ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir bahis. Şimdi Kur'an'ın bu manadaki söyledikleri böyle. Size birkaç tane de Kitab-ı Mukaddes'ten ayet okusam kızar mısınız bana? Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Hocam yetmez mi Kur'an bize ki sen getirip İncil'i, Tevrat'ı gözümüze veriyorsun? Derdimiz o değil. Derdimiz ne biliyor musunuz? Bakın şimdi Avrupa'da Yahudi ile Hristiyanla komşu olan Müslümanlar var. Dolayısıyla dünya sadece bizden ibaret değil ki, bazı meseleleri onların çerçevesinden de anlamamızda fayda var. Bakın ayetlerden birkaç tane söyleyeceğim. Nasıl aslında Kur'an'ın ve biraz sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği beyanlara da uyduğunu göreceksiniz. Levililer ve çıkış babından birkaç tane okuyorum. Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Bunlar başka yerlerde muhtelif ayetler. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşunun evine, hanımına, erkek ve kadın kölesine, affedersiniz, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diyor. Aslında ne kadar da tahrif edilmiş olursa olsun yine de içlerinde bazı hakikatler taşıdığını da görebiliyoruz. İnsani anlamda bu manada ortak bir dil olduğunu da buradan en azından fark edebiliyoruz. Kur'an'ın verdiği mesajları bu kadarla iktifa edelim. İkinci maddeye gelelim. Sünnet-i Seniyye'de komşuluk. Bu konuyu da size dört başlıkta anlatmak istiyorum. Birinci başlığımız şu: komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır. Bir daha söyleyeyim mi? Komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Hepiniz biliyorsunuz. Komşu meselesini aklımıza getirdiğimiz anda ilk aklımıza gelen hadis bu. Nedir? Kendisi tok, komşusu aç. Kendisi tok, komşusu aç iken yatan bizden değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan olmamak, yani ümmeti Muhammed'den sayılmamanın en önemli alanlarından birini gösteriyor Efendimiz bu manada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda sorumluluğa davet ediyor bizi. Sen nereden bileceksin komşunun aç olup olmadığını? Onunla ilgilenmesen, halini ahvalini sormazsan, hukukunu işletmezsen bilir misin aç mıdır susuz mudur? İnanın bakın dostlar, şunu söyleyeyim size. Bazen durumunu çok iyi bildiğiniz, durumunun maddi anlamda iyi olduğunu zannettiğiniz bazı kardeşleriniz içlerinizde ayağı kaymıştır, farklı noktalara gelmiştir. Mülkü veren Allah, onun elinden mülkü alıp çekmiş almıştır. Ama siz onun ahvalini sormadığınız için, o da iffetinden dolayı size halini arz etmediği için aç susuz yatıyordur da bazen haberimiz yoktur. Ama biz eğer Müslüman olarak sorumluluğumuzun farkına varsak, istetmeden değil, istetmeden vermeyi bir öğrenmemiz lazım artık bizim. Falanca yer, filanca şey, filanca adam, bu isteme meselesini aramızdan kaldırmamız lazım. Müslüman böyledir. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rume kuyusunun satın alma meselesinde
satın alma gücüne sahip olan sadece Hazreti Osman olmasına rağmen, Hazreti Osman'ı kendi huzuruna çağırıp Osman git o kuyu al gel demeyip de umuma bir söz söyleyerek, kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak diyerek yine işi Osman'a havale etti. Bir ahlak öğretiyor peygamberimiz bize. Allah aşkına ne olur halinizi ahvalinizi sorarken bile Müslüman kardeşinizin gözlerine bakarak, sesinin titremesinden, gözünün kaymasından, söylerken bir şeyi söyleyememe adına halden hale girmesinden onun ihtiyaç sahibi olduğunu anlayacak ve gereğini yerine getireceksiniz. Getireceğiz, kendimi de işin içine dahil ederek. Yoksa biz bu sözleri sadece duymuş oluruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tokken aç yatanların halinden haberdar ol diyor bize. Onun için alakadar ol, sosyal bir insan ol, etrafını bil, komşundan haberdar ol, akrabandan haberdar ol. Bu konudaki sıkıntı içerisinde olanlara ne kadar yapabilirsen el uzatma adına sorumluluğunu yerine getir. Başka bir şey daha diyor Efendimiz. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en çok hayrı dokunandır diyor. Hadisin kaynaklarını vermiyorum, artık yazacak arkadaşlar sitedeki dökümanın altına, oradan alırsınız. Bir diğer hadis, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin diyor. Maddi olanı anladık. Bakın açlıktan bahsediyor, ikramdan bahsediyor, iyilikten bahsediyor. Ama sadece bu işi maddi anlarsak da yanlış anlarız. Bazen komşularımız maddeden toktur ama manen açtırlar. Adam maddeten karnı tok, evi, barkı, arabası, şuyu buyu senden benden daha iyi. Ama asıl açlıktan onun neredeyse beli kırılacak ve sen bundan habersizsin. Manen açlığını giderme adına da senin sorumluluğun var Müslüman, bunu bil. Ne kadar yapabileceksen, haftada bir gün, 15 günde bir, ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir fark etmez. Şöyle bir topla komşularını, peygamberin sünneti, topla ikram et onlara, hiçbir şey konuşma. Sadece onlarla insani anlamda muhabbet et, hal hatır sor, işten bahset, güçten bahset, sokaktan bahset, bir şeylerden bahset. Ama ille de meseleyi bir noktaya getirmeye çalışma. Ortak paydan komşuluk olsun. Bu konuda arızalar var, onun için bakın buna dikkat çekiyorum. Yapıyoruz, yapıyorsunuz, geliyor etrafında bir sürü ev var, bir sürü komşu var. Herkes aynı değil ki, her telden adam var. Bir araya geldiniz. Şimdi bakıyorsun bizim kardeşlerimizden bir tanesi ille orada şeyhinin cemaatinin reklamını yapacak. Onu yapmasa o gün yatamaz, uykusu gelmez onun. Onu yapacak. Ötekisi başka bir şey. Ötekisi siyaset sokacak işin içine. Oradaki muhabbeti ille de köreltme adına bir şeyler ortaya çıkacak. Bu değil arkadaşlar iş. Komşuluktan bahsediyoruz. Allah'ın bizden istediği bir sorumluluğu yerine getirme adına bir şeyler yapmamız gerekir. O zaman niye muhabbetten bahsetmeyelim? Niye sadece ortak paydamız komşuluk? Adam ne olursa olsun, belki de farklı bir dünya görüşünde, hiç önemli değil. Belki de farklı bir dünyanın insanı, öyle insanlar zaten önemli bizim için. O insanlarla da insani anlamda ortak paydaları bulup konuşmak dururken ille de dönüştürüp dönüştürüp meseleyi aynı noktaya getirmenin bir anlamı yok. Bir sevsin seni, tebliğ böyle yapılır. Ancak seven sevdiğinin sözlerinden etkilenir. Önce bir sevdir kendini. Muhabbet adına bir şeyler oluşsun orada. Evet, benim komşum güzel bir insandır, söylediği doğrudur. Bu mesele hakkında da ben bir ona görüş danışırsam en isabetli görüşü alırım noktasına onu getir. Sabırla, teenniyle sonra işi o noktaya vardır. Dolayısıyla burada bazı şeyleri dikkat ederek
manevi açlıkları da unutmadan o manada da sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. İkincisi dostlar, bu konuda sünnet-i seniyede komşuluk meselesinin ikinci maddesi, komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı, cennetin vesilesidir. Komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı, cennetin vesilesidir. Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis, bakın sahabeyi sarsan bir hadis bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturuyor bir gün, bir anda farklılaşıyor, yüzünün rengi değişiyor. Üç kez arka arkaya vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu diyor. Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz. Biraz sessizlik oluyor. Sonra içlerinden bir sahabe efendimiz, kim ya Resulallah diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, komşusu kendisinden emin olmayan kimse iman etmiş olamaz. Eğer komşun senden emin değilse iman etmiş olamazsın. Ulema yumuşatmış biraz bunu, hadis şarihleri ne demişler biliyor musunuz? Allah onlardan razı olsun, yine biraz bizi kurtardılar. Diyorlar ki kamil manada iman etmiş olamaz. El hak doğrudur da bu. Dolayısıyla komşun emin değilse sende, burada imanın kemalatı adına bir sıkıntı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de geçen hadiste ise, kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete giremez diyor. Kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete giremez. Peki ne yapacağız da biz bu emniyeti sağlayacağız? Hukuka ait şeyleri söyleyeceğim ama burada çok temel bir ilkeyi size veriyorum. Resulullah söylüyor. Diyor ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul kendisi için istediğini komşusu için veya bir başka kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Daha ne söylesin Efendimiz? Kitabın tam ortasından bir söz ve çok kolay işin testini yapmak. Ne istiyorsun kendin için? Kardeşin için, komşun için de onu iste. Rahatsız oluyorsun saat 10'da 11'de bir yerlerden ses gelince. Sen tutuyorsun onu, unutuyorsun. Gecenin bir vakti ustalığın aklına geliyor. Eline alıyorsun keseri, baltayı, neyse evde bir şeylere girişiyorsun. Sen rahatsız oluyordun biraz önce. Başkasının çocuklarının sesinden rahatsız oluyorsun. Ama senin çocukların evi yıkacaklar hiç umrunda değil. Komşun bir yere arabayı park etmiş, çileden çıkmışsın. Söyleniyorsun. Ertesi gün getiriyorsun, aynı yere sen park ediyorsun. Asansörü bırakmıyorlar diye neredeyse asansörü kıracaksın. Ertesi gün misafirlerin geldiği zaman aynısını sen yapıyorsun. Yapıyoruz değil mi bunları? Hayal değil bunlar. Ama ne dedi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ne istiyorsan kendin için, komşunun için de onu iste. Ne istiyorsan. Bu nebevi empatidir biliyor musunuz? Nebevi empati. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatın en temel ilkesini ortaya koyuyor. Emin olun, bugün Müslümanlar olarak bunu anlasak, bu memlekette ne ırkçılık asabiyet adına bir şey kalır, ne sınıf çatışmaları adına bir şey kalır, ne cemaat taassubu adına bir şey kalır. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Ne istiyorsun Türk olarak? Kürt'e de aynısını iste. Ne istiyorsun Laz olarak? Türkiye'de aynısını iste. Ne istiyorsun batılı olarak? Doğulu'ya da aynısını iste. Ne istiyorsan kendi cemaatine, başkasına da aynısını iste. Bunları yaptığın anda iş bitti. Kavga da bitti. Yorgan da gitti. İnşallah selamette, sükunette hakim oldu. Ama hiç bunu beklemeyin. Bu iş kavgası sonuna kadar da devam edecek. O da ayrı bir bahis. Şimdi biz nübüvvetin bu mesajlarıyla adam olmak için bunları konuşuyoruz. En azından içinizden bir miktar bile olsa insanlığı hayra çağıracak,
iyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek bir topluluk bulunsun diyor ya Rabbimiz. Ne olur sahabe-i kiramı kendisine örnek edinmiş bir ufacık cemaat lafla değil amelle bu işi ortaya koysa, yahu Müslümanlık böyle yaşanıyormuş deyip temsiliyet adına bir örneklik ortaya koysa ne olur? Allah bizi onlardan saysın inşallah. Üçüncüsü, komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebebidir. Komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebebidir. Efendimiz bakın ne diyor. Bir Müslüman ölür de en yakın komşularından üç kişi onun hakkında iyi bir şahitlik yaparsa Allah-u Teala şöyle buyurur. Bildikleri hususta kullarımın şahitliğini kabul ettim. Ben de kuluma ait bildiğim bütün günahları affettim. Allah'ım bizi de onlardan say. Şimdi cenazelere gidiyorsunuz. Duydunuz falanca arkadaşınızın babasının cenazesi, gidiyorsunuz. İmam efendi soruyor. Haklarınızı helal eder misiniz? Ederiz diyorsunuz. Şahitlik ederiz diyorsunuz. Bir şeyler diyorsunuz. Allah kabul etsin. Ama melekler bunları yazıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var buradan. Üç tane komşu eğer bunu derse ve bunu gönülden derse Rabbimizin buradaki müjdesi bu. Orada uydum kalabalığa, haklarımızı helal ederiz, hep beraber söylüyoruz. Tamam, o değil, önemli olanın ne olduğunu söylüyor. O halde ne yap yap, üç tane komşunu iyi şehadet edecek şekilde cenazene getir. Ne yap yap, bunu yap ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda söylediğine sen de icabet etmiş olasın. Abdullah İbni Mesud meselenin başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Diyor ki bir gün Resulullah'la birlikte huzurda oturuyorduk. Adamın birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Diyorum ki ben iyi bir Müslüman mıyım yoksa kötü biri miyim? Bu muhasebenin tam anlamıyla neticesini bulamıyorum. Bana bir muhasebe yolu göster. Ne yapsam iyi miyim kötü müyüm bunu tam anlamıyla tespit edebilirim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Git diyor komşularına sor ve onları dinle. Eğer onlar sana iyi diyorlarsa iyisin, kötü diyorlarsa kötüsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. İyi diyorlarsa iyisin, kötü diyorlarsa kötüsün. İşte komşuluğun şehadeti böyle. Onların hayattaki şehadeti, değerin tespiti, vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir. Cümlem anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Onların hayattaki şehadeti, değerinin tespiti. Nerede duruyorsun? Değerin ne? Onun tespiti. Vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir. Onların o şehadeti biraz önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeye göre inşallah berat sebebidir. Rabbim onları da bizlere nasip eylesin. Dördüncüsüne gelin. Komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir. Komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir. Sizi bir Abdullah İbni Ömer'e götüreyim mi? Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının arkasından yıllar sonraki bir hadise. Ama en hayırlı ikinci nesil, tabi'in nesliyle oturuyor Abdullah İbni Ömer. Söz nasılsa bir yere geliyor ve orada Abdullah İbni Ömer şunu söylüyor. Diyor ki gerçekten biz öyle bir zaman geçirdik ki hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman bir kardeşinden daha sevimli olmadı. Hangi zamanı kastediyor?
peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle geçirdiği zaman. O zaman diyor Müslüman bir kardeşin altından, gümüşten, her şeyden daha sevimliydi. Ancak ama ben şimdi bakıyorum ki hepimiz altın ve gümüş, gümüşü Müslüman kardeşlerimizden daha çok seviyoruz. Bu sözü söyledikten sonra ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. O dedi ki kıyamet günü komşusu yakasına yapışmış, Rabbim bu komşum kapıyı yüzüme kapattı ve iyiliğini benden esirgedi diyecek olan nice komşular vardır. İşin tehlikeli boyutunu bize söylüyor. Kapıyı yüzüne kapatacak, fakirdir, şudur budur, sofrasına almayacak, biliyorsunuz hastalıkları, altını, gümüşü, makamı, mevkii, şuyu buyu başka şeylerin üstünde görecek. Böyle bir ilişki kurduğu zaman da kıyamet günü o kapıyı kapattığı için kapılar da onun yüzüne kapanacak, Allah muhafaza. İşte bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam kapılar ardına kadar açılsın diye ümmetin züht kahramanı olan Ebu Zer'e bir gün şunu diyecek. Ebu Zer diyecek, çorba yaptın, et yemeği yaptın, ne yaparsan yap, suyunu biraz fazla koy, o yemekte komşularının hakkı olduğunu da unutma ve onlara da ikram et. Onlara da bu konuda bir ikramda bulun ki o kapılar kapanacak sınıftan olmayasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun devam etmesini ısrarla istediği için bir gün şu uyarıda da bulunacak, ama uyarıyı özellikle de hanımlara yapacak. Bilmiyorum bu konuda hanımların ihmali mi çok, ki öyle olduğu için aleyhissalatü vesselam bunu diyecek. Ey mümin hanımlar, sizden biriniz komşusunun hediyesini velev ki yanmış bir et parçası bile olsa küçümsemesin. Ne geldiyse alsın, iyilikle karşılasın, yapabilirse eğer daha güzelini onlara ikram etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Bu konuda da son bir örnek anlatayım mı size? Bakın Abdullah İbni Mesud, Ebu Hureyre, Buhari, Hakim, Suyuti'den nakille bize bir tablo şimdi aktaracaklar. Bir mecliste oturuyorduk diyor, ben Ebu Hureyre'nin naklini anlatayım size. Bir hanım geldi diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki ya Resulallah, senin de tanıdığın falanca bir hanım var ya, o hanım biliyorsun çok iyi ibadetlerini yapıyor. Geceleri de bazen ihya ediyor. Gündüzler de oruç tutuyor. Bazen elinden geldiğince de sadakada, iyilikte bulunuyor. Ama o hanım komşularına sözleriyle eziyette bulunuyor. Ne diyor biliyor musunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? O kadında hayır yoktur. Ve o cehennem azabına çarpıtılacaktır. Efendimiz söylüyor. Daha sonra mı yoksa aynı mecliste mi bilemiyoruz. Bir kadının haberi daha geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah, onu da Efendimiz tanıyor. Filanca kadın farz namazlarını kılar. Yağı alınmış peynirden sadece sadaka verir. Ne demek istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu söz üzerinden? Yani sadakası azdır. Yağlı peyniri değil, yağı alınmış peynirden sadaka verir. Biraz da azdır onun nafile ibadetleri. Ama komşuları o kadından çok memnundur. Hiç kimseye eziyet etmez. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kadın hayırlı bir kadındır ve cennet ehlindendir. Buhari'nin Edebül Müfredinde, Hakim'in Müstedrek'inde, Suyuti'nin Eddurrul Mensur'unda bunu size aktardım. Neyi söylemiş oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Aslında meselenin özünü bu tabloyla veriyor bize. Diğerleri Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlık adına yapılmış şey. Onu yaparken sen hayattan bu bağı koparırsan alacağın netice bu olur. Bu ikisini beraberce götürmelisin. Zaten namazın ufkunu anlayan bir insanın hayatın içerisinde böyle bir iş yapması mümkün müdür?
Ama şekle indirgerse insan, sadece şekilden ibaret olursa Allah muhafaza. Gelin üçüncü bahse. O ney? Kulların hukuku çerçevesinde komşuluk. Hukuk meselesi konuşulunca söylenecek çok söz var. Çok sözü de hak eder. Ama ben size bir tane hadis vereceğim sadece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadiste bir meselenin dışında komşuluk hukukuna ait her şeyi söylüyor. Bir meseleyi de başka bir hadiste söylüyor, onu da söyleyeceğim. Yani işi bugün hukuk çerçevesinde Resulullah'ın beyanlarının gölgesinde anlamış olacağız. Size biraz sonra aktaracağım hadisi bize kim naklediyor biliyor musunuz? Hepimizin hayran olduğu, hayatını okuduğumuz zaman da kendimizden geçtiğimiz Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu da aktaracağım. Muaz İbni Cebel bambaşka bir insan, siz onu biliyorsunuz. Sen 18 yaşında iman et, 22 yaşında Bedir'e katıl, Bedir ashabından ol. 28 yaşında Resulullah seni Yemen'e kadı olarak göndersin. Nasıl bir ilim elde etmişse Resulullah'ın kadısı olarak o yaşta Yemen'e varır. 35 yaşında da bu dünyadan çek git. Bu kadar kısa bir hayat. Ama bugün hangi kitabı açsanız Muaz karşınızda. Hangi kitabı açsanız, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, züht, hangi kitabı açarsanız. Zaten Muaz İbni Cebel budur. Ben onu Bitlis'te anlatırken Allah öyle dilime getirdi. O cümleyi çok sevdim, burada da söyleyeyim. İbni Cebel dağın oğlu, ama dağın oğlu dağ gibi. Gerçekten sarsılmaz bir dağ gibi aleme ilim noktasında da, cihat noktasında da, mücadele noktasında da, ahlak noktasında da bambaşka bir şey söylüyor. İşte o Muaz'ın bize söylediği, Resulullah'tan duyduğu, bize aktardığı bir hadisi size okuyacağım. Keşke bu hadisi şöyle bir tablo halinde yapsak da bütün apartmanlara alsak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bize söylüyor. Diyor ki Muaz İbni Cebel, adamın biri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah, komşunun komşu üzerindeki hakkı nedir? Efendimiz de saymaya başladı. Dikkat edin. Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona el uzatırsın. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Eğer bunu yapamayacaksan onu komşuna göstermeden gizlice evine götürürsün. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak komşunun çocuklarını huzursuz etmezsin. Efendimizin beyanı. Bir tane husus dışarıda kaldı. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyeceği her şeyi söyledi. Hukuk bu zaten. Eğer hukuku ahkemil hakimin olan bir makamın elçisi dile getirirse en güzel hukuku söyler. O hukuku da işte komşuluk hukuku çerçevesinde böyle beyan eder. Birer cümleyle tekrar edelim, konu mühim, sonra diğerine geçelim. Senden borç isterse ona borç verirsin. Şimdi bu konuda Mardinliler var aranızda, kusuruma bakmasın ama onlar bana anlattılar, ben onlardan duyduğum için size anlatayım. Şimdi bazen apartmanda bile bir bakıyorsunuz, selam verince komşu selamı almıyor. Bazen de biz o selam cimriliğinde bulunuyoruz. Mardinli bir zatın da karpuz bahçesi varmış.
Kim selam veriyorsa selam almıyor. Geliyor biri selam aleyküm diyor, hiç oralı değil. Bir gün birinin ilgisini çekiyor. Gidiyor diyor ki ya komşu diyor, selam Allah'ın kelamı. Söylüyoruz, ne olur diyor selamımıza mukabelede bulunsan. Ya diyor selam selam da selam kelamı getirecek, kelam da arkasından karpuzu götürecek. Onun için ne ben selamımı alayım ne sen selamımı ver.

vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Çok net anlaşılıyor. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Yani sadece felaket zamanlarında gözükmezsin. Saadet zamanlarında da gözükürsün. Resulullah böyle söylüyor. Zor biliyorum, ben de zorluğun altındayım ama hakikat bu. Zaten derdimiz bu meseleler çerçevesinde bir şekilde hayatlara çeki düzen verdiğini söyledik. Bakın devamına. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Ne diyor? Balkonda mangal pişirip de milletin canını yakmazsın diyor. Ne diyor? Ne yaptınsa eğer koku yayıldıysa apartmana, onlara da ikram et diyor. Bakın bu konuda bir dahaki ders size Esma anamızdan bir rivayet aktaracağım. Neleri ihmal ettiğimizi o zaman göreceksiniz. Bazen biz bazı şeyleri düşünemiyoruz. Ama ince anlayışlı olan, o ince anlayışın ifadesi nedir? Furkan sıfatını hayatına hakim kılandır. Yani Ömerül Faruk gibi Kur'an'ın Furkan sıfatıyla dirilmektir. Odur aslında ince anlayış. O ince anlayışa sahip olan insanlar, saadet asrının o saadetli insanları bu manada neler söylemişler göreceğiz. Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Belediyeyi ikna edebilirsin. Adamındır senin. Alttan girdin, üstten girdin, tamam ikna ettin. Ya komşun şikayetçiyse? Bak aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Zor değil mi anlamak? İşimize gelmeyen bir mesele. Ama hesabı var bunun. Eğer o komşun güneşi kapandı, rüzgarı engellendi, şu oldu bu oldu, bundan dolayı senden şikayetçiyse ne yap yap? Elini öp, ayağını öp, alttan gir, üstten gir, şimdi git, helallik al, bu meseleyi oraya bırakma. Ve bundan sonra yapacaksan eğer bir kat fazla çıkma adına, biraz balkondan bir metre fazla alma adına, biraz evi genişletme adına komşularına rahatsızlık verecek şekilde adımlar atma diyor senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz. Böyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın usvetün hasene oluşu bu işte. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Ya da onu, eğer bunu yapamayacaksan, olabilir yapamayabilirsin, onu komşuna göstermeden gizlice evine yürütürsün. Gizlice evine götürürsün. Burada eskiden bizim büyüklerimiz çok önemli şeyler söylerlerdi. Şimdi Anadolu'daki o güzellik buralara taşınmadığı için modern hayat bizi farklı yerlere savurdu. Gerçekten bu konuda çok önemli itinayla bazı şeyler yapılırdı. İşte kaynağının da Efendimizin bu beyanı olduğunu anlıyoruz. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak, iyi bir oyuncak almışsın, salmışsın çocuğu dışarıya. Mahallede başka çocuklar var, ona karşı farklı ilgi gösteriyorlar. Efendimiz onu söylüyor işte. Komşunun çocuklarını huzursuz etmezsin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hukuka ait bir hadiste söyledikleri bunlar. Dedim bir tanesi burada yok, onu da söyleyeyim. O ney? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ondan önce bu hadisin devamını söyleyeyim. Diyor ki hadisin devamında, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Bunları söylüyor. Sonra Efendimiz bunu da söylüyor. Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Allah'ım bize o rahmetinden nasip ver ki o nasipdar olanlardan olalım inşallah. Burada söylenmeyen, o bu hadiste söylemeyen hakkı söyleyeyim. Bakın Efendimiz ne diyor? Evin komşusu eve başkalarından daha fazla hak sahibidir. Yakınındakine sahip olmada ilk hak komşunundur. Anladınız mı ne diyor Efendimiz? Evini satacaksın. İlk haber vereceğin kimdir? Emlakçıdan önce

0: yanındaki komşundur. Arsanı satacaksın, iş yerini satacaksın. İlk haber vereceğin kimdir? Komşundur. Ona söyleyeceksin. Başkasına 3 ise ona 2,5, 2,70, 2,80 neyse komşuluk hakkı, biraz da ikramda bulunacaksın. Komşu hakkı bu ama ben sana bu fiyata veriyorum. İlk hak senindir, sana teklif ediyorum. Alırsan al, almazsan başkasına söyleyeceğim diyeceksin. Bu sünneti ihya edeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda da bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Allah hepimizi bu uyarılar çerçevesinde hayatını tanzim eden, şekillendiren, burada o rahmete muhatap olan bahtiyarlar var ya, o bahtiyarlardan kılsın inşallah. Şimdi şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Tamam, iyi hoş da ya adam komşumuz çok da öyle iyi birisi değilse, her türlü sıkıntı elinden geliyorsa, yine de bu tarz şeyler geçerli mi? Bunlar sağlanmalı mı? İlimden bahsettim. İlim şehri aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kapısı da Hazreti Ali. Kapısından bir şey söyleyeyim, son sözüm olsun. Bakın Hazreti Ali bu konuda nasıl bir şey söylüyor bize. Diyor ki güzel komşuluk komşuya eziyet etmemek değil. Asıl güzel komşuluk komşunun eza ve cefasına sabr etmektir. Söz Hazreti Ali'nin, kerremallahu veçe. Allah bizi de bu sözün gölgesi altında yaşasın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
4: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
11: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
14: Radyo Hedef.
15: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen

0: bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ölüm bana yakın da size uzak mı?
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
4: Radyo Tiyatrosu.

0: İkiyüzlü Kadın.
1: Buyurun, cinayet masası, komiser dedektif Selçuk.
2: Memur bey, korkunç bir şey oldu. Cinayet.
1: Cinayet mi?
2: Evet, hemen buraya gelin. Ceset bahçede.
1: Tamam tamam, sakin olun bayan. Kadın mı erkek mi belli mi?
2: Bir erkek. Ah memur bey, çok korkuyorum yalvarırım, hemen gelin.
1: Sakin olun bayan, adınızı alayım.
2: Suzan Koral.
1: Suzan Koral mı? Şey, yoksa siz şu ünlü iş adamı Erdal Koral'ın...
2: Evet evet evet, onun eşiyim. Lütfen acele edin memur bey. Kocam iş seyahatinde ve ben evde yalnızım. Bahçemde de bir ceset var.
1: Tabii tabii, adresi söyleyin lütfen.
2: Villa yolu numara 15 Sarıya.
1: Tamam, birazdan oradayız. Biz gelinceye kadar hiçbir şeye dokunmayın.
2: Tamam tamam.
3: Hayrola Selçuk, cinayet ihbarım var.
1: Evet komiserim, hem de ihbarı yapan kim biliyor musun?
3: Kim?
1: Şu senin hayran olduğun, idealim kadın dediğin ünlü iş adamı Erdal Koral'ın karısı Suzan Koral.
3: Ne diyorsun Selçuk, cinayet nerede işlenmiş?
1: Villasının bahçesinde olduğunu söyledi.
3: Hemen arabayı atlayıp gidelim.

0: Ama şanslı adamsın be komiserim.
1: Neden?
0: Gazetelerde ne zaman resmini görsen bayılıyorum dediğin kadına gidiyoruz. Onu yakından göreceğin için heyecanlı mısın?
1: Değilim desem yalan söylemiş olurum. Biliyor musun, Suzan Hanım harika bir kadın. Öyle güzel bir yüzü var ki bakıp da etkilenmemek mümkün değil. Ya da benim tipim ya, belki de bana öyle geliyor.
0: Hayırdır komiserim, seni gören de kadına aşık olduğunu sanacak.
1: Güleceksin ama hakikaten aşığım o kadına Selçuk. Ama nerede o şans? Öyle harika zengin bir kadın benim gibi cebi delik bir polise değil varmak, yan gözle bile bakmaz. Üstelik evli bir kadın
0: o. Canım o kadar da değil, siz de bayağı yakışıklısınız.
1: Neyse, gideceğimiz adrese yaklaştık herhalde.
0: Evet, geldik bile komiserim. Villa şu sarı boyalı olan.
1: Vay canım ya, harika bir yer. Bütün Boğaz ayağının altında. Kim bilir kaç milyar eder böyle bir villa. İnelim hadi. Kadın bizi nasıl karşılayacaktı?
0: Kadına bizi evinde beklemesini söyledim.
1: Dur Selçuk, cesedi gördüm.
0: Nerede komiserim?
1: Bak şu ağacın altında. Hadi gel benimle.
0: Vay canına. Sırtından kurşunla vurulmuş. Acaba ne zaman öldürüldü?
1: Şimdi anlarız. Evet, ceset oldukça soğuk. Ayrıca kan da çok kuru. Sanırım ölüm 24 saat önce olmuş.
0: Yani ceset bir gündür burada mıymış komiserim?
1: Durum onu gösteriyor. Gel Suzan Hanım'la görüşelim. Ben kadını sorgularken sen de telefon açıp ambulansla doktor iste.
0: Peki. Bakalım kadın öldürülen adamı tanıyor mu?
1: Birazdan anlarız.
2: Kimsiniz?
1: Cinayet masasından dedektif Orhan.
2: Ah, geldiniz mi efendim? Bir dakika, şimdi açıyorum. Buyurun girin.
0: Affedersiniz. Komiser arkadaşım telefonunuzu kullanabilir mi acaba?
2: Tabii, telefon antrededir.
1: Selçuk sen merkezi arayıp ambulans iste.
0: Peki komiserim.
1: Bizi siz mi aradınız?
2: Evet. Cesedi gördünüz mü?
1: Gördük. 45 yaşlarında bir erkek. Sırtından tabancayla vurulmuş. Kim olduğunu biliyor musunuz hanımefendi?
2: Evet biliyorum. Kocamın iş ortağı Cem Devran.
1: Siz kendisiyle tanışıyor muydunuz?
2: Bir iki sefer villamıza yemek yemeye gelmişti.
0: Birazdan ambulans gönderecekler komiseri.
1: Teşekkür ederim Selçuk. Suzan Hanım, anladığıma göre Cem Devran dün öldürülmüş. Neden cinayeti hemen değil de bugün haber verdiniz?
2: Evde değildim. Henüz bu sabah geldim. Kahvaltı yaptıktan sonra arka bahçeye çiçeklere su vermek için çıktığımda yerde kanlar içinde yatan birini gördüm. Sonra da hemen sizi aradım.
1: Peki Suzan Hanım, maktul sizin villanızın bahçesinde ne arıyordu?
2: Bilmiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok Orhan Bey.
0: Cinayet sırasında neredeydiniz?
2: Şehir dışında. Yoksul çocuklar yararına düzenlenen bir kermesteydim. Affedersiniz ama bu cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsunuz?
0: Kusura bakmayın hanımefendi. Biz polisiz. Şüphelenmek bizim işimiz. Unutmayın. Ceset sizin bahçenizde bulunduğu gibi ölen şahsı da tanıyorsunuz. Elbette sizi sorgulayacağız.
1: Ama duydun Selçuk. Suzan Hanım cinayet sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.
2: Evet öyle. Kusura bakmayın. Moralim öyle bozuk ki. Hayatımda ilk defa bir şeyle, yani cesetle karşılaşıyorum. Yani çok şaşkınım. Nasıl anlatsam...
1: Üzülmeyin Suzan Hanım. Duygularınızı anlıyorum. Kaldı ki siz bu konuda zanlı değil, şahitsiniz.
2: Teşekkür ederim dedektif. Çok naziksiniz.
1: Buyurun, size kartımı vereyim. Cinayetle ilgili aklınıza bir şey gelirse çekinmeden arayabilirsiniz beni. Bu arada kocanız seyahatten döndüğü zaman haber verin bize, oldu mu?
2: Olur, ararım. Kocam yarın akşam dönecek. Gelir gelmez söylerim.
1: Teşekkür ederim. Hadi gidelim Selçuk.

0: Ne muhteşem bir kadın değil mi Selçuk?
1: Evet, sizi de bayağı etkilemiş görünüyor.
0: Etkilenmemek elde mi komiser? Ne harikulade bir kadın, öyle değil mi?
1: Sizce katil kim olabilir?
0: Bilmiyorum. Bunu soruşturmaya başlayınca anlayacağız. Bu işte belki Suzan Hanım'ın kocasının parmağı olabilir ha?
1: Neden?
0: Öldürülen adamın ortağı da ondan. Belki aralarında iş yüzünden bir anlaşmazlık çıktı. Belki birbirlerine borçlandılar ha?
1: Ama karısı da olabilir.
0: Suzan mı? O harika sarışın mı?
1: Sarışın güzel kadınlar cinayet işlemez diye bir kural mı var efendim? 3 yıl önce aşını zehirleyerek öldüren bir kadın vardı, hatırladınız mı? O da sarışın ve çok güzel bir kadındı.
0: Evet, hatırladım. Hı. Yani tabii güzel kadınlar da cinayet işleyebilirler. Ama ben bu olayda Suzan Hanım'ın bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.
1: Hemencecik bu sonuca nasıl varabildiniz?
0: Gayet açık. Villada yaşayan, hayatı refah içinde geçen, her şeye sahip olan zengin bir kadın. Neden birini öldürsün ki?
1: Bu sözünüzden bütün katillerin fakirlerden çıktığı, zenginlerin ise hiç cinayet işlemediği anlaşılıyor. Ki gerçekte, umumiyette bunun tersi oluyor. Kim bilir, belki de Suzan Hanım'ın kocasının iş ortağını öldürmesi için geçerli bir nedeni vardı.
0: Hadi dostum, at kafandan bu düşünceyi. Suzan Hanım asla katil olamaz.
1: O değilse kim o halde?
0: Dedim ya, bunu tahkikatten sonra anlayacağız. Merkeze gider gitmez hemen bir ekip hazırlan. Cem Devran'la ilişkisi olan herkesi tespit etsinler. Adamın dostunu, düşmanını, varsa kadın kız arkadaşlarını, kumara meraklı mı değil mi? Bütün geçmişi tek tek tespit edilsin. Maktulün ölüm saati tespit edildikten sonra bir ekiple cinayet mahalline gönder. Soruşturma yapsınlar. Belki olayı gören biri vardır.
1: Baş üstüne komiserim.

0: Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Ha, buyurun Suzan Hanım. Hayrola?
1: Ay, çok korkuyorum Orhan Bey. Ne olur yardım edin bana.
0: Sakin olun. Ağlamayı bırakın da anlatın bakalım ne oldu?
1: Telefonda anlatamam. Zahmet olmazsa evime kadar gelir misiniz?
0: Tabii tabii. Korkmayın, hemen geliyorum. Ben gelinceye kadar kapınızı kimseye açmayın. Perdeleri de kapalı tutun.
1: Peki.

Heyecandan her tarafım tir tir titriyor. Birazdan hayatımın kadınıyla baş başa olacağım. O muhteşem, harika yaratıkla yan yana. İyi ama ne oluyor bana ya? Komiser Selçuk'un dediği gibi amma etkilemiş bu kadın beni. Kendine gel Orhan. O evli bir kadın oğlum. Hem belki cinayete de parmağı vardır. O zaman ne yapacaksın? İşte geldim. Bakalım gecenin bu saatinde neden çağırdı beni evine.

0: Kimsiniz?
1: Benim Suzan Hanım, dedektif Orhan.
0: Ah, siz misiniz dedektif? Açıyorum.
2: Buyurun girin.
1: Evet, söyleyin Suzan Hanım. Korkunuzun sebebi nedir?
2: Öyle heyecanlıyım ki söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben yani çok korkuyorum. Bilmem duygularımı anlayabiliyor musunuz?
1: Evet, tabii anlıyorum. Ne de olsa zan altında kalacağınız bir cinayetin tanığısınız.
2: Yo, yanılıyorsunuz dedektif. Beni etkileyen cinayet değil. Benim o olayla bir ilgim yok. Benim derdim başka.
1: Nedir?
2: Kocam.
1: Kocanız mı? Nasıl yani?
2: Bana çok kötü davranıyor. Her fırsatta dövüyor ve aşağılıyor. Ne olur bana yardımcı olun Orhan Bey.
1: İyi de Suzan Hanım, ben ne yapabilirim ki? Madem eşinizle geçinemiyorsunuz, mahkemeye verip boşanın ondan.
2: Boşanmak mı? Erdal'dan boşanmak kolay mı sanıyorsunuz? Öldürür de yine boşamaz beni.
1: Neden? Sizi çok mu seviyor?
2: Sevmek mi? O kendinden başka kimseyi sevmez. Onun kitabında boşanmak yoktur. Benimle genç ve güzel olduğum için evlendi. Ama hayvanın, sapığın tekidir. Nefret ediyorum ondan.
1: Bakın Suzan Hanım, duygularınızı anlıyorum ama bu mesele benim görev alanımın içine girmiyor. Eğer Cem Bey'in ölümüyle ilgili bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Aksi takdirde gitmem gerekiyor.
2: Durun. Sizi buraya çağırmamdaki sebep, kocamın beni öldürmesinden korkuyorum.
1: Ciddi mi söylüyorsunuz?
2: Evet. Size başımdan geçen birkaç olayı anlatmak istiyorum.
1: Kapınız çalıyor.
2: Evet, duydum.
1: İyi ama bu saatte kim olabilir?
2: Bilmiyorum ama şimdi öğreniriz. Erdal sen ha? Ne işin var burada?
3: Ne demek ne işim var? Evim değil mi burası Suzan?
2: Ben senin yarın geleceğini sanıyordum.
3: Olabilir. İşim erken bitti. Bu gece döndüm. Ne o, yoksa yokluğumdan istifade edip Efes Ampar'a mı aldın?
2: Lütfen biraz nazik olur musun Erdal? İçeride bir misafirimiz var.
3: Misafir mi? Gecenin bu saatinde misafirin işi ne be?
2: Cinayet masasından bir dedektif.
3: Ne? Cinayet masası mı? Ne oldu ki?
2: İş ortağın Cem. Öldürüldü.
3: Ne? Ne dedin? Öldürüldü mü?
2: Biri bizim bahçede öldürmüş. Bu meseleyle ilgili içeride bir dedektif bulunuyor.
3: Bana bak, yoksa ortağımı sen mi öldürdün? Bu işte parmağın var mı söyle. Cem'den hoşlanmadığını biliyordum.
2: Saçmalama. Hadi salona gel de seni dedektifle tanıştırayım. Affedersiniz Orhan Bey. Bu kocam Erdal.
1: İyi akşamlar beyefendi.
3: Evimde ne arıyorsunuz memur bey?
1: Herhalde eşiniz söylemiştir. Ben cinayet masası şefiyim. Bugün bahçenizde bir ceset bulduk. Bu cinayetle ilgili tahkikat yapıyordum.
3: Boş versene sen. Bu yalanları pabucuma anlat. Gecenin bu saatinde yalnız bir kadının evine girerek tahkikat yapıldığı nerede görülmüş be?
1: Bakın ben...
3: Eğer şüpheleniyorsan alır karımı merkeze götürür, orada ifadesini alırsın.
2: Erdal lütfen.
3: Kapa çeneni. Beni aldatamazsınız. Siz ikiniz burada benim yokluğumdan istifade ederek gönül eğlendirmek istediniz. Ahlaksız karı, bunun hesabını sorarım sana.
1: Sakin olun beyefendi, düşündüğünüz gibi değil. Ben burada bir cinayet soruşturması için bulunuyorum.
3: Madem öyle evime girmek için izin belgesi aldınız mı peki? Dağ başım burası be. Her isteyen polis kapıları çalıp içeri girebiliyor mu?
1: Bakın evinize zorla girmedim. Kapıyı çaldım. Kendimi tanıttım ve eşiniz de sorularıma cevap vermek için beni evine buyur etti.
3: Madem eşim aldı, ben de sizi kovuyorum. Hemen gidin evimden.
1: Acele etmeyin, gideceğim. Ama hazır sizi bulmuşken size de cinayetle ilgili bazı sorular sormak isterdim.
3: Hayır, hiçbir sorunuza cevap vermem. Şimdi evimden gidin. Eğer ifademi almak istiyorsanız yarın şubeye gelir, orada ifademi veririm.
1: Peki, nasıl isterseniz. İyi geceler hanımefendi.
2: Sizi kapıya kadar geçireyim dedektif. Sizi müşkül durumda bıraktığım için affedin beni. İnanın kocamın geleceğini bilmiyordum. Başka bir gün bu konuyu tekrar görüşmek isterim lütfen.
1: Tabii nasıl isterseniz.
2: Kocamın nasıl bir adam

0: olduğunu gördünüz. Bu adamdan bir an önce kurtulmak zorundayım dedektif. Aksi takdirde gençliğim, güzelliğim bu kaba adamın yanında solup mahvolacak.
1: Bu konuda hak veriyorum size. Çok asabi ve saldırgan bir tip.
0: Bana yardım edecek sizden başka dayanağım yok Orhan Bey. Ne olur anlayın beni. Sizin gibi biriyle tanıştığım için kendimi dünyanın en mutlu insanı addediyorum. Hadi gidin artık. Müsait bir zamanda sizi yine ararım.

0: Dünkü cinayetle ilgili tahkikat ne aşamada Selçuk?
1: Özel ekip maktulün bütün hayatını didik didik etti komiserim. Ama bize ipucu verecek bir şey elde edemedik. Otopsi raporuna göre Cem Devran 2 gün önce gece yarısı öldürülmüş.
0: Tahmin etmiştim.
1: Bütün ümidim Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'de. Seyahatten dönsün de onu sorgulayalım. Belki bir şeyler öğrenebiliriz.
0: Erdal denilen adam dün gece döndü Selçuk.
1: Döndü mü? Siz nereden biliyorsunuz?
0: Dün gece Suzan Hanım'ın evindeydim. Kocası çıka geldi.
1: Vay canına. Helal olsun be komiserim. Demek dayanamayıp hayran olduğun o kadının evine gittin ha?
0: Düşündüğün gibi değil Selçuk. Suzan arayıp acele evine gelmemi istedi.
1: Tabii tabii. Kocası üstünüze gelince konuşamadınız ama değil mi?
0: Selçuk söyledim sana. Ben Suzan'ın evine onunla gönül eğlendirmeye gitmedim. Ondan hoşlandığım doğru. Ama gitme nedenim bu değildi.
2: Komiser Orhan Bey'i arıyorum. Nerede o?
0: Sakin olun Erdal Bey. Beni neden arıyorsunuz?
2: Buraya sizinle konuşmaya geldim. Söyleyin bakalım, dün gece ne hakla benim evime geldiniz?
1: Hop, ağır ol bakalım. Komiserimle böyle konuşamazsın.
0: Boş ver Selçuk. Bu adam Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey.
1: Ya öyle mi?
2: Evet öyle. Senin komiserin dün gece dedektifçilik ayağıyla benim evime gelmişti. Hem de karım yalnız başınayken. Söyleyin bakalım, sizin kanunlarınızda böyle bir şey var mı? Bu adamın yaptığı suç değil mi?
1: Bakın. Dün sizin villanızın bahçesinde iş ortağınızın cesedini bulduk. Daha doğrusu bulan ve ihbar eden karınızdı. Komiserimin bu meseleyi aydınlatmak için evinizde bulunması son derece normal.
2: Ya ama...
1: Şimdi sakinleşin de oturun. Benim adım Selçuk. Ben de komiserim. Buraya geldiğiniz iyi oldu. Biz de sizi arıyorduk.
2: Neden?
1: Cinayetle ilgili. Komiserim, Erdal Bey'i sorgulayabilir miyim?
0: Evet, iyi olur. Ben dışarıdayım.
2: Ne biçim adam sizin bu komiseriniz ya? Madem karımı sorgulayacaksın, gündüz yaparsın bu işi. Gece yarısı yalnız bir kadının evine girilmez.
1: Bu işe neden bu kadar kızdınız beyefendi? Sonuçta evinize giren karınızın aşığı ya da dostu değil, görevli bir komiser.
2: Kardeşim, uzun zamandan beri karımla aram açık. Çırpıntı beni öldürüp mirasıma el koymak istiyor. Şimdi de iş ortağım, en yakın dostum öldürülmüş. Bu yüzden çok tedirgin ve sinirliyim.
1: Bakın, karınızla aranızdaki sorun bizi hiç ilgilendirmez. Hakikaten karınızın sizi öldürmesinden korkuyorsanız savcılığa başvuracaksınız. Şimdi söyleyin bakalım, sizce bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
2: Kim olacak? Mutlaka karım işlemiştir.
1: İyi ama karınız o gün evde olmadığını söylüyor.
2: Çocuk gibi konuşmayın komiser. Bir insan cinayeti azmettikten sonra evde olsa ne olur, olmasa ne olur? Burada söylüyorum. İhbar ediyorum işte. Ortağım Cem'i öldüren karım Suzan'dır.
1: Neden karınızın iş ortağınızı öldürdüğünü düşünüyorsunuz?
2: Çünkü onu öldürerek suçu üzerime atmak, ben hapse girdikten sonra da servetimin üzerine konmak istiyorum. Sebep bu kadar basit. Hemen tutuklayın o kaltağı.
1: Bakın, sizin ifadenize dayanarak karınızı tutuklamamız mümkün değil. Delil ister, şahit ister. Ve maalesef bunların hiçbiri ortada yok.
2: O zaman siz de bulun kardeşim.
1: Araştırıyoruz, araştırıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

0: Allah Allah. Gecenin bu vaktinde kim arıyor? Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Suzan Hanım, hayrola?
1: Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim.
0: Rica ederim, buyurun.
1: Sizi cep telefonundan arıyorum. Mutlaka konuşmam gerekiyor sizinle.
0: Tabii tabii. Şu anda neredesiniz?
1: Arabamdayım. Çok kötü durumdayım Orhan Bey. Eğer bir sakıncası yoksa sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum.
0: Tabii, size adresimi vereyim. Hanımeli Sokak 18 numara, Şişli. Aklınızda tutabilecek misiniz?
1: Tutarım. Birazdan oradayım.
0: Saat gecenin biri, ne istiyor benden bu kadın? Ne oldu Suzan Hanım? Gecenin bu vaktinde sizi evime getiren sebep ne?
2: Evden kaçtım Orhan Bey.
0: Ne? Nasıl yani?
2: Kocamla, o alçak adamla kavga ettim. İş ortağını benim öldürdüğümü sanıyor. Silahı var. Beni öldürmek istedi. Sonunda dayanamadım ve arabama atladığım gibi kaçtım.
0: Vay alçak herif. Çıldırmış mıdır nedir? İnsan karısına katil damgası vurur mu ya?
2: Dün gece sana bunları anlatmak için çağırmıştım. Ne olur bana yardımcı olun, yoksa öldürecek kocam beni.
0: Korkmayın, bir şey yapamaz.
2: Yapar. Onu tanımıyorsunuz. Manyağın sapın tekidir o.
0: Sakin olun. Ağlamayın, elimden geleni yapacağım.
2: Çok mutsuzum Orhan Bey. Bilemeyeceğiniz kadar mutsuzum.
0: Tahmin edebiliyorum Suzan Hanım.
2: Her gece dayak yemekten, hakaret işitmekten bıktım artık. Her defasında onu öldürmeyi düşündüm. Yemeğine, içkisine zehir koymayı düşündüm. Ama yapamadım. Onu öldürecek cesareti kendimde bulamadım. Ama böyle giderse bir gün öldüreceğim onu.
0: O namusuza ne yapsanız azdır ama değmez. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Ama artık o eve gidemem.
0: Haklısınız, gidemezsiniz. Bence siz bir süre 5 yıldızlı bir otele gidip yerleşin ha?
2: Zaten benim de niyetim buydu Orhan Bey. Ama inanın, nereye gidersem gideyim bu adamdan kurtulmam mümkün değil.
0: Kocanızdan neden bu kadar çekiniyorsunuz?
2: O çok tehlikeli biri. Elimde delil yok ama inanın ortağını da o öldürdü.
0: Merak etmeyin. Hakkında geniş bir tahkikat yaptıracağım. En küçük bir delil bulursam hemen içeri sıktıracağım onu.
2: Neyse, dertlerimle sizi de üzdüm. Affedin beni.
0: Rica edin. Hangi otele gideceksiniz? Bilmemde yarar var.
2: Silivri'de Klasis Oteli. Orada beni aramak kimsenin hakkına gelmez.
0: Tamam, yalnız orada kaldığınızı en yakın dostlarınıza bile söylemeyin sakın.
2: Söylemem. Arada sırada gelip beni görürsünüz değil mi?
0: Gelmemi istiyor musunuz?
2: Evet, çok istiyorum.
0: Cinayetle ilgili bir gelişme var mı Selçuk?
3: Yok komiserim, yok.
0: Maktulün hayatını araştırdınız mı? Yani düşmanları, ilişkide olduğu bir kadın falan yok muymuş yani?
3: Adam temiz komiserim. Ne düşmanı var, ne ilişki içinde olduğu bir hanım arkadaşı. Yani öldürülmesi için en ufak bir sebep bile yok.
0: Peki bu işle ilgili herkesi sorguladınız mı?
3: Bir kişi hariç sorguladım.
0: Sorgulamadığın o kişi kim?
3: Cesedi bulan Suzan Hanım.
0: Suzan mı?
3: Evet. Bence bu cinayetin sırrı o kadında düğümleniyor komiserim. Ama siz de ona toz kondurmuyorsunuz.
0: Suzan Hanım'ın cinayetle ilgisi olduğu kanısına nereden varıyorsun?
3: Komiserim, cesedi bulan o. Cinayetin işlendiği yer onun evinin bahçesi. Üstelik ölen kişi kocasının iş arkadaşı.
0: Olabilir. Bütün bunlar neyi ifade eder ki?
3: Yapmayın komiserim, bu kadar duygusal davranmayın. O kadından kocası bile şikayetçi. Adam cinayeti karısının işlediğini söylüyor ama buna rağmen siz bir kere bile bu kadını şubeye çağırıp ifadesini almak istemediniz. Kadın evine gidiyor. Bir nevi koruculuğunu üstleniyorsunuz.
0: Sözlerine dikkat et komiser. Çizmeyi aşıyorsun. Eğer Suzan Hanım'ı suçlayacak elinde bir delil varsa tutukla onu. Yok şüphelerle hareket ediyorsan onun ve benim hakkımda böyle konuşmaktan vazgeç.
3: Kızmayın komiserim, ben fikrimi söylüyorum. Her ne kadar ikimiz de komisersek şefsizsiniz. Bu konudaki tecrübeleriniz benden fazladır.
0: Suzan Hanım dün gece bana geldi. Kocasından kaçıyordu. Aralarında şiddetli bir tartışma çıkmış. Adam tabancayla onu öldürmek istemiş. Zavallı zaten canının derdine düşmüş. Bir de onu sorgulayarak daha fazla üzmenin bir anlamı yok ki Selçuk.
3: Ne istiyordu sizden?
0: Hiç. Sadece dertleşmeye gelmiştim.
3: Yine kızacaksınız ama. Komiserim, görünen köy kılavuz istemiyor. Sizin ondan hoşlandığınız kadar o da sizden hoşlanıyor. Bu gün gibi ortada.
0: Saçmalama.
3: Sizden hoşlanmasa dertleşmek için gelir miydi? Hadi itiraf edin komiserim. Siz o kadına aşık oldunuz. Öyle değil mi?
4: Komiser Orhan nerede? Buradaymışsınız.
3: İtağın çomağı hazırla demişler. Bakın kim geldi komiserim.
0: Ne var Erdal Bey, ne istiyorsunuz?
4: Karımın nerede olduğunu öğrenebilir miyim Mahap?
0: Sakin olun bayım. Karınıza ne oldu?
4: Dün gece evden kaçtı.
0: Ya neden peki?
4: Gece biraz tartışmıştık.
0: Şuna dövdüm, kötü davrandım desenize. Hangi kadın durup dururken evini terk eder ki? Kim bilir neler yaptınız da kaçırdınız kadını.
4: Sen beni yargılayamazsın komiser. Bana ahlak dersi vereceğine görevini yap da karımı bul.
0: Ben görevimi yapıyorum.
4: Yapmıyorsun. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Dün geldim, ortağımın karımı öldürdüğünü söyledim. İhbar ettim ama lütfedip de ifadesini bile almadınız.
0: Alırım ya da almam. Bu sizi ilgilendirmez. Görevimi hatırlatmak size düşmedi.
4: Ya öyle mi? Şikayet edeceğim sizi. Üst mercilere şikayet edeceğim.

0: Amma içmişim ya. İyi ama komiser Selçuk bu gece bana neden bu kadar içirdi ki? Selçuk iyi adam. Öteki neydi? Orhan. Orhan denen komiseri hiç sevmedim.
1: Hele şükür gelebildin.
0: Ha? Suzan? Sen ha?
1: Evet benim.
0: Demek sonunda dönüp dolaşıp geldin ha?
1: Gelirim tabii. Burası benim de evim Erdal Bey.
0: Dün geçiden beri neredeydin? Kimin koyundan şırfıntı söyle.
1: Nerede olduğum, kiminle olduğum seni ilgilendirmez.
0: Karım değil misin? Elbette ilgilendirir. Cevap ver. Kiminleydin?
1: Yeter be. Yeter, bıktım senden artık pis şişko.
0: Pis şişko mu? Al bakalım.
1: Ah! Yanağım, yanağım.
0: Duracak mısın? Ahlaksız karı.
1: Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni Erdal.
0: Ne? Bana silah. Vuracak mısın yoksa beni?
1: Vuracağım tabii. Öldüreceğim seni. Alçak herif, yıllar yılı kan kusturdun bana. Ama artık tamam. Tamam, buna bir son vereceğim.
0: Dur. Yapma. Beni öldürme. İstersen bütün servetimi sana veririm.
1: Sersem. Sen öldükten sonra servete zaten benim olacak.
0: Önünde sonunda polis seni yakalar. Adaletin elinden kurtulamazsın.
1: Yanılıyorsun. Polis benim avucumun içinde. Cinayeti soruşturan komiser sırılsıklama aşık bana. Benim için yanıp tutuşuyor.
0: Fahişe. Evet, sen bir fahişesin. Fadi bir yaratıksın.
1: Bu bana yaptığın son hakaret olacak. Al bakalım.
0: Dur yapma.
1: Geberdi.
2: Alo.
1: Orhan Bey.
2: Suzan ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Korkunç. Korkunç şeyler oldu. Lütfen hemen gelin.
2: Nereden arıyorsun? Otelden mi?
1: Hayır, evden arıyorum.
2: İyi ama sen otelde değil miydin?
1: Şu an hiçbir şey konuşacak halde değilim. Lütfen bana kadar gelir misin? Çok korkuyorum. Lütfen, yalvarırım.
2: Tamam canım, korkma. Birazdan oradayım.
3: Cinayet masası, komiser Selçuk.
1: Ben Suzan.
3: Ne oldu, ne yaptın?
1: Plan gereği kocamı öldürdüm ve komiser Orhan'ı da evime çağırdım.
3: Harika, tebrik ederim seni güzelim.
1: Şimdi ne yapacağım?
3: Planı aynen uygulamaya devam edeceksin.

0: Aman Allah. Suzan, kocanı sen mi öldürdün?
1: Evet Orhan.
0: İyi ama neden, niye yaptın Suzan? Tamam, ağlama, sakin ol. Hay Allah. Her şey gelirdi de bu aklıma gelmezdi. Cinayet işleyeceğin aklıma gelmezdi.
1: Mecbur bıraktı beni. Yaptıkları canıma tak etmişti artık.
0: Neden ayrıldın otelden?
1: Erdal'dan ayrılmayı planlamıştım. Bu yüzden onunla bu konuyu konuşmak için gelmiştim eve. Ama olmadı. Dövmeye, tekmelemeye başladı beni. Ben de daha fazla dayanamadım.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim. Neden? Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum. Belki de yardımınız dokunur diye aradım sizi. Ama siz ne yapabilirsiniz ki? Nihayet siz de bir kanun adamısınız. Affedersiniz. Sizi dertlerimle üzdüm.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Polisi arayacağım.
0: Ne yapacaksın? Kendini mi ihbar edeceksin?
1: Başka ne yapabilirim ki? Ben hayatımda zaten hep karalar bağlamış bir kadınım. Benim gülmeye hiç hakkım yok. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de katil oldum.
0: Kapat o telefonu.
1: Ama...
0: Kapat dedim. Ağlama, yardım edeceğim sana.
1: Yardım mı edeceksin?
0: Önce sorularıma cevap vereceksin.
1: Peki.
0: Otele kaç günlük rezervasyon yaptırmıştın?
1: Bir hafta.
0: Otelden ayrıldığını resepsiyona söyledin mi?
1: Hayır, zaten bavulum hala odamda duruyor. Anahtarı yanıma alıp çıktım.
0: Güzel. Bu takdirde sen hala otelde müşteri gibi gözüküyorsun.
1: Evet, öyle.
0: Peki eve gelirken onu evde bulacağını biliyor muydun?
1: Bilmiyordum. Zaten buraya onu öldürmek için gelmedim. Ben geldiğimde evde yoktu. Bir saat önce geldi, sarhoştu. Önce ağız kavgası yaptı. Sonra üzerime yürüdü, dövdü beni. Ben de kendimi savunmak için.
0: Tamam, anlaşıldı. Seni bu beladan kurtarmaya çalışacağım Suzan.
1: Sahi mi? Yapacak mısın bunu Orhan?
0: Evet. Ama ben ne dersem onu yapacaksın. Bütün söylediklerime harfiyen riayet edeceksin, anlaşıldı mı?
1: Tabii.
0: Önce şu yerdeki cesedi kaldırmak için bir battaniye getireceksin. Bir de çamaşır ipi. Bunları bulabilirsin değil mi?
1: Tabii. Cesedi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum ama bir yere saklarız.
1: Şey, baraj gölüne atsak, orada onu aramak kimsenin hakkına gelmez.
0: Öyle mi? Evet, bu iyi fikir. Yalnız daha önce yapmamız gereken şeyler var. Parkelerdeki kan izini silmek için bir kova su, deterjan ve bir bez getir bana hemen.
1: Tamam.
0: Kocanı öldürdüğün tabanca nerede?
1: Burada, masanın üzerine koydum.
0: Ver bana.
1: Al.
0: 14 milimetrelik bir silah. Bende kalsın. Yolda giderken bir yere atarız. Ruhsatı var mı bunun?
1: Hayır, yok. Ruhsatsız bir silahtı bu.
0: Yani senin bir silahın olduğunu kimse bilmiyor değil mi?
1: Hayır. Bir tek kocam biliyordu.
0: O da öldü. Şimdi ben dışarı çıkacağım ve arabayı arka kapıya getireceğim. Sen de arka kapının önüne gel, tamam mı?
1: Dur bir dakika.
0: Ne var?
1: Sen bir kanun adamısın Orhan. Görevin beni tutuklamakken neden bunu yapıyorsun?
0: Hala anlamadın mı neden yaptığımı?
1: Yoksa?
0: Seni seviyorum Suzan.

0: Çok korkuyorum Orhan.
1: Neden korkuyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Korkma. Polis senden şüphelense bile ortada seni suçlayacak en küçük bir delil bile bulamaz. Ben hepsini yok ettim Suzan. Sen konuşmadığın sürece kimse bir şey öğrenemeyecek.
0: Benim için kendini yaktığının farkında mısın Orhan? Ben değer miyim buna?
1: Belki inanmayacaksın ama ben senin resimlerinden aşık olmuştum Suzan.
0: İnanamıyorum. Hangi resimlerimden?
1: Gazetelerin sosyete sayfalarında çıkan resimlerinden. O resimlerdeki kadın benim düşlerimde gördüğüm, hayalimde sevdiğim kadındı. O kadın sendin Suzan. Ve ne gariptir ki kader seni karşıma kocanın iş ortağının cinayetiyle çıkarttı.
0: Ne garip. Ben de sana cesedi görmeye geldiğin gün hayran olmuştum Orhan. Genç kızlığımda hep senin gibi biriyle evlenmeyi hayal ederdim. Yakışıklı, cesur ve fedakar. Keşke kocamı tanımadan önce tanısaymışım seni.
1: Yine de birbirimizi sevmek için geç kalmış sayılmayız Suzan. Bak yan yanayız, birlikteyiz. Düşlerimizi gerçeğe çevirebiliriz.
0: İyi ama cinayet?
1: Ne olmuş cinayete?
0: Ben bir katilim Orhan. Hala beni sevmeye devam edecek misin?
1: Neden sevmeyeyim? Ben de seni suç ortağı sayılırım.
0: Peki işlediğim cinayet bir gün ortaya çıkmaz mı?
1: Sen söylemedikten sonra çıkmaz. Geldik işte.
0: Ne yapacağız?
1: Önce cesedi sardığımız battaniyeyi çıkartacağız. İleride ceset bulunursa battaniyenin senin olduğu anlaşılmasın. Sonra da cesedi ağır bir taş bağlayıp göle atacağız.
0: Peki ceset bir gün suyun üstüne çıkmaz mı?
1: Hayır. Birileri onun orada olduğunu öğrenmediği sürece kocanın cesedi sonsuza kadar orada kalır. Gel hadi.

0: Hadi somurtmayı bırak artık Suzan. Kocanın cesedinden kurtulduk.
1: Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Senin evine. Sabahleyin sen oteline, ben de işime gideceğim.
1: Yani ben yine otele geri mi döneceğim?
0: Evet, hiçbir şey olmamış gibi, sanki sabah yürüyüşünden dönüyormuşsun gibi doğru odana çıkacaksın. Ve oda servisini arayacaksın. Kahvaltı isteyeceksin.
1: Becerebilir miyim?
0: Beceremeyecek bir şey yok ki. Seni o otelde kimse tanımıyor ki zaten.
1: Haklısın. Biraz değişik saç modeli, biraz makyajla bu işi halledebilirim. Peki otelde ne kadar kalacağım?
0: Rezervasyonu bitene kadar. Yani 5 gün daha. Bu arada kimseyle ne telefon görüşmesi yapacaksın ne de telefonlara çıkacaksın, tamam mı?
1: Anlıyorum. Peki otelden eve döndüğüm zaman ne yapacağım?
0: Polisi, yani beni ya da bizim komiser Selçuk'u arayıp seyahatteydim, eve geldim ama kocamı bulamadım. Başına bir iş gelmesinden endişe ediyorum diye başvuru yapacaksın.
1: Peki sonra?
0: Polis kocanı bulmak için geniş bir tahkikat yapacak. Bulamayınca cinayet ihtimali üzerinde duracak. Selçuk senin kocanla aranın açık olduğunu bildiği için seni sorgulayacak. Kocanı öldürmekle suçlayacak ama sen ne ona ne de bir başka dedektife hiçbir şekilde açık vermeyeceksin.
1: Aman Allah'ım. Peki bu sorgulamalara, suçlamalara dayanabilecek miyim?
0: Dayanmak zorundasın Suzan. Bunu ikimiz için, mutluluğumuz için yapacaksın. Aksi takdirde her ikimiz de mahvoluruz.

0: Alo.
1: Selçuk, ben Suzan.
0: Ben de senden haber bekliyordum. Tamam, balık sokağı yuttu mu?
1: Yuttu zavallı.
0: Neyin var senin? Sevinmen gerekirken neden böyle üzülüyorsun? Planımız tıkır tıkır işliyor.
1: Biliyor musun? Orhan beni gerçekten seviyor Selçuk.
0: Biliyorum. Zaten sevdiği için de onu kurban seçmedik mi?

0: Var. Gel istersen hemen gidip çektirelim.
1: Yo, geçti zaten.
0: Ne iyi o zaman, mesele yok. Ha, dün akşam Erdal Bey'le beraberdim, biliyor musun?
1: Hangi Erdal Bey'le?
0: Canım, şu Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'le.
1: Şahin mi? Hı. Ne konuştun o adamla?
0: Cinayete kurban giden iş ortağıyla, kendisiyle, karısıyla ilgili bir sürü şey konuştum. Biliyor musun? Adam ısrarla iş ortağını karısının öldürdüğünü ve ifadesinin alınmasını istiyor.
1: Boş ver, normal biri değil o. Zırvalıyor, anlattıklarına bakma.
0: Ama sonuçta adam karısını ihbar ediyor komiserim. Bizim görevimiz de bu ihbarı değerlendirmek ve kadın hakkında soruşturma açmak, değil mi?
1: Bak, ben kadınla, yani Suzan Hanım'la konuştum. Cinayetle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ayrıca kocası olacak o sapık, manyak, zavallı kadına öyle eziyet ediyor ki... Suzan Hanım psikolojik bir bunalımın içine girmiş. Bu yüzden de ben kendisine bir süre için evden uzaklaşıp bir otelde kalmasını tavsiye ettim.
0: İyi de komiserim, onun içinde bulunduğu ruhi durum bizi ilgilendirmez ki. Biz cinayet masasıyız ve bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyoruz. Suzan Hanım hasta ya da değil, ifadesini almak zorunda değil miyiz?
1: Tamam Selçuk. Kadın tadilden dönsün, alırsın ifadesini. Ha. Sen de nedense bu kadına taktın kancayı.
0: Ben kancayı takmadım ama bilakis siz onu başından beri korur gibi davranıyorsunuz. Ona olan hislerinizi anlıyorum. Beğeniyorsunuz o kadını. Ama bu vazifemizi yapmamıza engel olmamalı, değil mi?
1: Her neyse. Adam başka neler anlattı sana?
0: Hepsi bu. Sonra da kalktık, evine kadar bıraktım onu.
1: Evine mi bıraktın?
0: Biraz sarhoş olmuştu. O şekilde araba kullanmasını istemedim.

0: Cinayet masası şefi komiser Orhan.
1: Orhan sevgilim.
0: Suzan, nereden arıyorsun?
1: Otelden arıyorum.
0: Delirdin mi sen Suzan? Sana otelden hiçbir yere arama demiştim.
1: Merak etme, otelden dediysem odadan değil, umumi telefondan arıyorum.
0: Peki ne oldu, niye aradın beni?
1: Canım çok sıkılıyor Orhan.
0: Sıkılacak tabii. Bu işler kolay değil Suzan. Biraz daha sabredeceksin.
1: Ama ben dayanamayacağım artık. 3 gündür bu otelde yapayalnızım. Yarın sabah erkenden eve döneceğim.
0: Peki tamam, dön. Dönünce ne yapacağını biliyorsun değil mi?
1: Evet. Eve döner dönmez senin şubeyi arayıp kocamın kaybolduğu ihbarını yapacağım.
0: Tamam. Görüşmek üzere.
2: Arayan kimdi komiserim?
0: Şey, bir arkadaş, tanımazsın.

0: Cinayet masası komiser Selçuk. Kim? Aa, siz misiniz? Buyurun, sizi dinliyorum. Ne? Sahi mi? Merak etmeyin, endişelenmenize gerek yok. 3 gündür iş yerine de mi uğramıyorum? Allah Allah. Evet. Evet evet, anlıyorum. Tamam. Hı-hı, not aldım. Gerekli araştırmayı yapacağız. İyi günler. Komiserim, arayan Suzan Hanım'dı.
1: Ya, ne istiyor, neden aramış?
0: Kocasını arıyormuş komiserim. Erdal Bey 3 günden beri ortalıkta yokmuş.
1: Ya Allah Allah.
0: Suzan Hanım evden aradığına göre otelden dönmüş. Sence erken dönmedi mi?
1: Ne bileyim ben.
0: Gittiği otelde kaç gün kalacağını bilmiyor muydu?
1: Yok canım, nereden bileyim?
0: Ha neyse. Gelir gelmez kocasını işten aramış. Sekreter 3 gündür işe gelmediğini söylemiş. Anlayacağınız, Erdal Bey benim bıraktığım geceden sonra ortadan kaybolmuş.
1: Peki o akşam bıraktığında adamın eve girdiğini görmedin mi?
0: Hayır. Ama kapısının önüne kadar bıraktım. Sarhoştu. Sakın eve girmeyip de dolaşmaya kalkmasın. Belki de arabanın biri vurdu, öldürdü. Sonra da götürüp denize attı cesedi.
1: Denize mi? Tabii doğru söylüyorsun. Olur mu? Olur. Peki Suzan Hanım ne diyor?
0: Kocasının hayatından endişe duyuyormuş. İstersen aç bir telefon konuş.
1: Yok canım, niye arayayım? İhbarını yapmış işte.
0: Ha, hani ne bileyim, belki geçmiş olsun filan dersin dedi.
1: Yok canım, gerek yok.
0: Ne yapalım? İhbarı değerlendirmeye alıp tahkikat yaptırayım mı?
1: Dur bakalım. Bir iki gün bekleyelim. Biliyorsun adam psikopatın teki. Belki kimseye haber vermeden bir yere çekip gitmiştir. Çıkar gelir bakarsın.
0: Öyle olsun. O halde bu ihbarı şimdilik sümen içinde tutuyorum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Şey, bir işim vardı. Bu Selçuk iyice canımı sıkmaya başladı. Keşke Suzan'dan hoşlandığımı hiç söylemeseydim ona. Zaten kadından hoşlanmıyor. Şimdi kocasının kaybını da ona yükleyip soruşturmaydı filan da derken iyice bunaltacak. Ya bu arada Suzan ağzından bir şey kaçıracak olursa? İşte o zaman ikimiz de yanarız.
2: Herkes 3515 arıyor. Cevap verin. Tamam.

0: Bu benim... Merkez 3515 dinlemede tamam.
1: 3515. Cinayet masası amiri acilen sizi makamında bekliyor. En kısa zamanda şubeye intikal ediniz, tamam.
0: Anlaşıldı merkez, tamam.
2: Allah Allah, amir bey niye benimle görüşmek istemiş ki?
0: Buyurun amirim.
3: Gel bakalım Orhan, otur, seninle konuşacaklarım var.
0: Emredin amirim.
3: Şu Suzan denilen kadınla nasıl bir ilişkin var senin?
0: İlişki mi?
3: Aa, bize gelen duyumlara göre Cem Bey'in öldürülmesinde birinci derecede tanık ve sanık durumunda olan Suzan Koral adındaki kadını inatla sorgulamamışsın. Doğru mu bu?
0: Doğru efendim.
3: Neden peki?
0: Çünkü kadının psikolojik sorunları vardı. Bunalım geçiriyordu. Sağlıklı bilgi veremeyeceğini düşündüğüm için sorguya almadım amirim.
3: Ayrıca kadının kocası cinayeti karısının işlediğini söylemesine rağmen yine kadının ifadesini almamakta direnmişsin. Bu da mı doğru?
0: Evet ama adamın iddiaları inandırıcı gelmedi amirim. Çünkü karısı ondan dertliydi. Kendisini iki kez öldürmeye teşebbüs etmiş.
3: Yani Suzan Hanım'ın sözleri size ifade verirken psikolojik olmuyor da cinayetle ilgili soruşturma istenince mi psikolojik oluyor?
0: Ama amirim...
3: Bütün bunlar yetmiyormuş gibi karısının katil olduğunu iddia eden Erdal Bey ortadan kayboluyor. Ya adam karısı tarafından öldürüldüyse?
0: Adamın öldüğü ya da öldürüldüğü belli değil ki efendim. Karısı 3 gündür kayıp olduğunu söyledi. Adam belki de bir kadınla bir yere gitmiştir.
3: Üzgünüm komiser ama ileri sürdüğünüz nedenler inandırıcı değil. Bu yüzden sizi bu soruşturmadan alıyorum. Ve yerine yardımcınız komiser Selçuk'u veriyorum.
0: Selçuk mu?
3: Evet. Bu soruşturmayı o sürdürecek. Siz de ona yardımcı olacaksınız.
0: Tebrik ederim seni Selçuk. Sonunda muradına erdin.
4: Hayrola komiserim.
0: Amirim bir soruşturmadan beni aldı ve yerime seni atadı. Beni de senin yardımcın yaptı.
4: Öyle mi? Bana kimse hiçbir şey söylemedi.
0: Neden yaptın bunu Selçuk? Yerime geçmek için Suzan Hanım'la aramda ilişki olduğunu söylemek zorunda mıydı?
4: Bakın komiser, ben sadece adaletin yerine gelmesini istedim. Maksadım Suzan Hanım'ı sorgulamaktı. Siz bunu yapmak istemeyince...
0: Gittin beni amire gambazladın. Kutlarım seni. Evet komiserim, emrinizdeyim. Suzan Hanım'ı ne zaman sorgulamayı düşünüyorsunuz?

0: Affet beni Orhan. Benim yüzümden işinden oldu.
1: Önemli değil Suzan. Sadece görev değişikliği oldu. Şef Selçuk oldu.
0: Korkuyorum Orhan, çok korkuyorum. Komiser Selçuk başından beri benden hoşlanmamıştı. Şimdi şef olduğuna göre cinayeti benim işlediğimi ortaya çıkarabilir, öyle değil mi?
1: Hayır. En zeki dedektif bile kocanı senin öldürdüğünü kanıtlayamaz. Bunun için ortada bir delil olması lazım. Ben bütün delilleri yok ettim, biliyorsun.
0: Kendim için korkmuyorum Orhan. Senin için korkuyorum.
1: Neden?
0: Seni de bu pis işe bulaştırdığım için. Eğer cinayet ortaya çıkarsa sana da yazık olacak. Oysa senin bütün suçun beni sevmek.
1: Her güzel şeyin olduğu gibi sevmenin de bir bedeli vardır Suzan. Gerekirse ben de bu bedeli öderim. Ne yapalım?
0: Ah sevgilim, sevgilim. Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet. Ya sen? Sen de beni seviyor musun?
0: Elbette seviyorum. Ama yakalanacağız diye de korkuyorum.
1: Korkma. Eğer bu oyunu kuralına göre oynarsak ne sana ne de bana bir şey olmaz Suzan.
0: Peki ne yapmamı istiyorsun?
1: Selçuk ya da bir başka polis. Seni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar hep aynı şeyleri söyleyeceksin. Sen kocanla tartıştın ve otele gittin. Döndüğünde kocanı bulamadın. İş yerini aradın. Sekreteri 3 gündür işe gelmediğini söyledi. Başka da hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı?
0: Tamam sevgilim.
1: Ben artık gideyim.
0: Gitme, burada benimle kal. Nasıl olsa kocam yok artık.
1: Bunu çok isterdim ama kalamam Suzan. Şimdi yalnız senden değil, benden de şüpheleniyorlar. Bu riski göze alamam.

0: Kocanıza haber vermeden otele gittiğiniz doğru mu Suzan Hanım?
1: Evet doğru.
0: Evden kaçtıktan sonra otele gitmenizi komiser Orhan mı tavsiye etti?
1: Evet ama o bunu benim iyiliğim için yaptı.
0: Peki otelde kaç gün kaldınız?
1: 4 gün.
0: Ama bizdeki otel kayıtlarına göre 2 gün daha kalmanız gerekiyormuş.
1: Aslında...

0: aslında kalabilirdim ama sıkıldım, eve döndüm.
1: Yoksa eve bu ani dönüşünüzün sebebi kocanızı öldürmek miydi?
0: Saçmalamayın lütfen, ne öldürmesi? Benim kocam kayıp.
2: Suzan Hanım kocasının kayıp olduğunu söylüyor Selçuk.
1: Lütfen Orhan Bey, işe mani olmayın. Soruşturmayı benim yürüttüğümü unutuyorsunuz galiba.
2: Peki. Siz sorgulamayı sürdürün, ben tuvalete gideceğim.
1: Ceset nerede Suzan?
0: Ne cesedi?
1: Ne cesedi be? Kocanın cesedi, onu ne yaptınız? Sana söylediğim gibi baraj gölüne mi attınız?
0: Bak Selçuk, bu oyundan usandım artık. Buna bir son vermeliyiz.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Orhan'ı daha fazla kandırmaya vicdanım el vermiyor. Onun hisleriyle yeteri kadar oynadım. Ondan hoşlanıyorum ve bu yüzden de onun mahkum olmasını istemiyorum. Kendine başka bir katil ara.
1: Delirdin mi sen? Bunu yapamazsın. Bu oyunu sonuna kadar sürdürmek zorundasın. Kocanın mirasını düşün. Mahkeme kocasını öldüren bir kadına mirastan 5 kuruş bile vermez.
0: Evet ama bunun için kocamı öldürdüğümün ispat edilmesi şart, öyle değil mi?
1: Ne ispatı, ben biliyorum ya.
0: Hayır, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir plan olarak onu öldürmemi, komiser Orhan'ın bana olan duygularından istifade ederek bana yardım edeceğini ve cesedi onunla birlikte göle atmamı söylemiştin.
1: Evet. Sen de söylediklerimin hepsini yaptın. Şimdi sıra bende. Kocanın cesedi bulunduktan sonra vücudundan çıkan kurşunu balisteye göndereceğim. Ve o kurşunun Orhan'ın tabancasından çıktığını ispatlayıp katil diye hapse attıracağım. Sonra da ikimiz kocanın servetini yarı yarıya paylaşacağız. Hadi sevgilim söyle, kocanın cesedi nerede?
0: Ceset meset yok. Kimse kocamı öldürmedi.
1: Seni civan, seni kahpe. İnkara kalkışma. O gece telefon açıp öldürdüğünü söylemiştin.
0: Yanılıyorsun. Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.
1: Öldürdün. Adım gibi biliyorum ki öldürdün. Sen katilsin.
0: Peki ya sen nesin? Sen de katil değil misin? Kocamın iş ortağı Cem'i sen öldürmedin mi?
1: Evet ama bu senin ne işine yarayacak?
0: Eğer bu işi unutmazsan, beni ve Orhan'ı rahat bırakmazsan seni Cem'in katili olarak polise ihbar edeceğim.
1: Sahi? Doğrusu çok komik. Polis de sana inanacak öyle mi? Senin gibi kocası kayıp, iş ortağı öldürülmüş, şaibeli bir kadın dururken benim gibi başarılı, şerefli bir polisten şüphelenmek kimin aklına gelir canım?
0: Eğer bana inanmazlarsa o zaman kocamı öldürdüğümü itiraf ederim. Böylece mirastan da mahrum olurum. Ben mahrum olunca sen de avucunu yalarsın.
1: Bunu göze alacağını sanmıyorum güzelim. Sen bolluk ve refah içinde yaşamaya alışmışsın. Hapse girdin mi bir daha iflah olmazsın. En az 20 yıl yatarsın. Bırak da hapse Orhan'ı yollayayım. Sen kocandan kalan servetle kraliçeler gibi yaşa. Orhan geliyor.
2: Evet, sorgu bitti mi Selçuk?
1: Evet, bitti komiser. Suzan Hanım kocasının kaybolduğu günlerde otelde olduğunu iddia ediyor. Bunun doğru olup olmadığını araştıracağız. Şimdilik bu kadar Suzan Hanım. Gidebilirsiniz.

0: O kadın yalan söylüyor. Önce kocasını öldürdü, sonra da kayıp ihbarını yaptı. Aklı sıra bizi inandıracağını sanıyor.
1: İyi ama sence nasıl yaptı bunu Selçuk? Otel kayıtlarını araştırdık. Otelden dışarı çıkmamış. Otel çalışanlarını sorguladık. Kimse onun dışarıya çıktığını görmemiş. Suzan Hanım oteldeyken aynı zamanda kocasını nasıl öldürebilir ki?
0: Onun öldürmesi şart mı? Birine yaptıramaz mı bunu?
1: Kime?
0: Mesela kendini delicesine seven birine. Aşığına.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Ne demek istediğim çok açık komiser. Suzan Hanım kocasını aşığına öldürttü. Sence bu kim olabilir?
1: Seni alçak, senin namusu herif. Şimdi sana gösteririm ben.
0: Hareketlerine ve sözlerine dikkat et komiser. Bu büronun şefiyim. Bana karşı gelmekten hakkında disiplin soruşturması açtırır, seni açığa aldırır. Alo, cinayet bürosu, şef dedektif komiser Selçuk. Sahi mi? Tahmin etmiştim. Güzel, güzel. Aferin çocuklar. Birazdan oraya geliyorum. Sana o kadının kocasının kaybolmadığını söylerken haklıymışım komiser Orhan.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Adamın cesedi bulundu.
1: Bulundu mu? Nerede?
0: Baraj gölünde. Gelen telefon onunla ilgiliydi. Dalgıçlar az önce adamın cesedini gölden çıkarmış.
1: Peki adamı gölde aramak nereden aklına geldi?
0: Tahmin ettim. Çünkü ben iyi bir polis dedektifiyim. Evet, cesedi bulduk. Şimdi geriye kaldı katilini bulmak.
2: Aman Allah'ım. Kocamın cesedini bulmuşlar ha.
1: Evet ama Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl öğrendi anlamıyorum. O göründüğü kadar zeki bir polis değildir.
2: Şey, belki tahmin etmiş olabilir.
1: Bana doğruyu söyle Suzan. Yoksa sen mi ağzından bir şey kaçırdın ha?
2: Yok yok, inan ben hiçbir şey söylemedim.
1: Madem öyle, Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl anladı?

0: gölü tahmin ederek araştıramaz. Mutlaka cesedin orada olduğunu biliyordu. Telefonum çalıyor. Komiser Orhan.
1: Komiser, ben Selçuk.
0: Ne var Selçuk?
1: Belki ilgini çeker diye düşündüm. Cesedin göğsünde kocaman bir kurşun deliği bulduk.
0: Yani cinayet mi?
1: Evet. Adam 9 milimetrelik bir kurşunla öldürülmüş.
0: Ne? Ne dedin?
1: 9 milimetrelik bir kurşun dedim. Yani polislerin kullandığı bir tabanca. Suzan Hanım'ı görürsen olanları anlat. Hoşça kal.
2: Ne oldu Orhan? Arayan kimdi?
0: Komiser Selçuk'tu. Kocanı öldüren kurşunu bulmuşlar Suzan. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Kocan senin silahınla değil de başka bir silahla öldürülmüş.
2: Anlayamadım.
0: Kocanı öldürdüğün gün evine geldiğimde bana bir silah verdin. Bu 14 milimetrelik bir silahtı. Ve kocanı o silahla öldürdüğünü söylemiştin bana. Hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: Ama kocanın cesedinden çıkan kurşun 9 milimetrelik. Bu nasıl oluyor Suzan? Bunu nasıl izah edeceksin?
2: Ben bilmiyorum Orhan. Silahı sana vermiştim. Sen de atmıştın.
0: Alo.
3: Komiser Orhan.
0: Evet. Benim, siz kimsiniz?
3: Komiserim, ben cinayet masasından polis memuru Bora.
0: Hayrola Bora, ne oldu?
3: Bakın komiserim, sizi sever ve sayarım. Bir çatışmada benim hayatımı kurtarmıştınız. Bu yüzden size haber vermek istedim.
0: Ne haberi vereceksin bana Bora?
3: Efendim, büro şefi Selçuk Bey az önce tutuklanmanız için bir emir çıkarttı.
0: Peki gerekçe ne?
3: Şu gölde cesedi bulunan adamla ilgili. Balistik raporuna göre cesedin üzerinden çıkan kurşun sizin tabancanızdan atılmış.
0: Ne? Olamaz. Benim tabancamdan ha?
3: Evet efendim. Bu yüzden ne büroya gelin ne de evinize gidin.
0: Sağ ol Bora. Sağ ol aslanım. Teşekkür ederim.
2: Ne oldu?
0: Neden yaptın bunu Suzan?
2: Niye Orhan?
0: Artık bu oyuna bir son verelim güzelim ha? Her şey ortada. Bana Selçuk'la çok güzel bir pusu kurdunuz. Ve bunda muvaffak oldunuz da. Suç ortağın Selçuk az önce tutuklanmamla ilgili bir emir çıkartırmış.
2: İnan söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Orhan.
0: Her şeyi Selçuk'la planladınız değil mi? Aksi takdirde o geri zekalı kocanı baraj gölüne attığımızı nereden bilecekti ha? Sonra benim tabancamla kocanı öldürdün ama bana başka bir tabanca verdin.
2: Bak Orhan ben...
0: Ama anlayamadığım bir şey var. Neden kurban olarak beni seçtiniz? Neden bir başkası değil ha? Boşuna ağlamasın. Eskiden olsa etkilenirdim ama şimdi iğreniyorum senden artık.
2: Seni seviyorum Orhan.
0: Sahi mi? Ya bir de sevmeseydin ne yapardın bana? Ha? Çok merak ediyorum.
2: Üzgünüm Orhan, inan çok üzgünüm. Evet, seni kullandık, kandırdık. Bana olan saf duygularını sömürdüm, çıkarlarıma alet ettim. Ama başlangıçta sana karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Ama sonra seni sevdim. Mertliğini, fedakarlığını sevdim. Sana aşık oldum.
0: Bana masal anlatma güzelim. Gerçekleri anlat.
2: Bütün bu olanlar para hırsı yüzünden oldu. Ben parayı çok seviyordum. Selçuk da seviyordu.
0: Hadi Selçuk'u anlarım. O maaşlı bir polis. Ya sen? Kocanın onca milyarları az mı gelmişti sana ha?
2: Kocamın milyarları mı? Zaten beni onun karısı yapan da o milyarlar olmadı mı? Ama evlendiğim zaman yanıldığımı anladım. Erdal hastalık derecesinde cimri bir adamdı. 5 kuruş verirken insanı inletirdi.
0: Peki Selçuk'u nasıl tanıdın?
2: Bir kokteylde tanıştık onunla. Kısa zamanda arkadaş olduk. Dostluğumuz sürdükçe birbirimize açıldık ve gördük ki ikimiz de parayı seviyorduk. Sonunda bir plan yaptık. Kocamı katil suçuyla hapse atıp servetinin üzerine ben konacaktım ve yarısını da Selçuk'a verecektim.
0: İyi de kocanı durup dururken katil yapamazdın ki. Bunun için onun birisini öldürmesi gerekmez miydi ha?
2: Gerekirdi. Zaten Cem'i de bu yüzden öldürdü Selçuk.
0: Ne? Cem'i Selçuk mu öldürdü?
2: Evet. Bu cinayeti kocamın üzerine yıkacak ve onun hapse girmesine neden olacaktık. Ama her şeyi hesaplayamadık.
0: Neyi?
2: Kocamın cinayet sabahı Avrupa'ya gittiğini bilmiyorduk. Bunu bilmeyen Selçuk aynı gece Cem'i öldürdü. Oysa olaydan saatler önce kocam Avrupa'ya gitmişti.
0: Yani adamı boşu boşuna öldürdünüz ha?
2: Evet. Bunun üzerine Selçuk kocamı öldürmeye karar verdi. Ama bize bir katil lazımdı. Bu elbette Selçuk olamazdı.
0: Ama ben olabilirdim, değil mi?
2: Evet. Selçuk senin bana hayran olduğunu, hep benim gibi bir kadınla evlenmek istediğini söylemişti.
0: Doğru söylemiş. İnsan bir polis de olsa her zaman kuvvetli olamıyor. Bazen duygularına yenilebiliyor.
2: Başlangıçta senin sadece adını biliyordum. Yüzünü bile görmemiştim. Selçuk senin çok duygusal biri olduğunu, sevdiği insan için her şeyi yapabileceğini söyleyince ben de...
0: Sen de önce kocanı öldürdün, sonra beni çağırıp gözyaşı döktün. Kocanın ahlaksız, manyak ve sadist biri olduğunu söyledin. Ben de hem sana hayranlığından hem de kocanı öldürmek zorunda kaldım.

0: aldığın gerekçelerine inanarak seni bu işten kurtarmaya çalıştım. Ben 15 yıllık polislik şerefimi, namusumu, sana olan sevgim yüzünden bir kalemde silerken meğer siz o sırada benim aptallığıma gülüyordunuz, öyle değil mi?
1: Hayır, yemin ederim ki bu doğru değil. Başlangıçta değil ama sonradan sevdim seni. Yemin ederim ki çok sevdim Orhan. Deliler gibi aşık oldum sana.
0: Sus! İnanmıyorum sana. Gururumla, şerefimle oynadın Suzan. Ben de olmayacak şeylere giriştim. Olmayacak bir sevginin peşine düştüm.
1: Lütfen, lütfen böyle konuşup da yaralama beni. Karşında kahroluyorum zaten. Biraz cesaretim olsa canıma kıyardım.
0: Peki kocanı benim tabancamla nasıl vurdun? Bunu pek merak ediyorum doğrusu.
1: Cinayet günü Selçuk verdi bana. Bu Orhan'ın tabancası, kocanı bununla vur. Orhan gelince ona sendeki ruhsatsız tabancayı ver dedi. Ben sadece söyleneni yaptım.
0: Peki daha sonra tabancamı ne yaptın?
1: Aynı gece Selçuk gelip geri aldı.
0: Vay canına, şimdi anladım. Bir gün önce tabancam tutukluk yapınca bakımı için Selçuk'a vermiştim. Geri alıncaya kadar da başka bir silah kullandım. Şimdi hatırlıyorum da dikkatimi çekmemişti. Cinayetin ertesi günü Selçuk tabancanız onarıldı diye geri vermişti bana. Doğrusu harika bir plan yapmışsınız.
1: Affet Orhan. Suçlu olduğumu biliyorum ama yalvarırım affet beni.
0: Affetmek mi? Seni affetsem ne olur ha? Şu andan itibaren kocanın katil zanlısı olarak aranıyorum. Polis arkadaşlarım beni nerede görseler tutuklarlar.
1: Hayır, kimse sana bir şey yapamayacak.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Polise gidip her şeyi itiraf edeceğim. Senin adını bile söylemeyeceğim. Kocamı öldürdüğümü, bu işi Selçuk'la planladığımı itiraf edeceğim.
0: Boşuna, bunun hiçbir faydası olmaz. Değil mi ki kocanın cesedinden çıkan kurşun benim tabancama ait? Senin anlattıklarına inanmazlar bile.
1: Peki ne yapacaksın? Kendini nasıl sıyıracaksın bu işten?
0: Tek çözüm Selçuk'un Cem'i öldürdüğünü ispat etmek.
1: Gerek yok buna. Selçuk Cem'i öldürürken ben yanındaydım. Bunun için şahitlik yaparım.
0: Şahitliğin yetmez. Delil de gerekir. Kaldı ki Selçuk senin benimle işbirliği yaparak böyle bir iftira attığını söyler.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Bilmiyorum. Ama tutuklanıp da hapse gitmektense ölmeyi göze alırım daha iyi. Rahmetli babam da polisti. Bütün ömrünü şerefiyle, namusuyla yaşadı. Ölürken tek sözü aç kal ama şerefini satma olmuştu. Asla onun hatırasına saygısızlık yaparak mahkeme önüne çıkamam. Hoşça kal.
1: Dur gitme. Yalvarırım bırakma beni, burada kal.
0: Burada kalamam. Birazdan polisler buraya gelirler. Gitmekten başka yapacağım bir şey yok. Aa, bu da ne böyle? Şu çiçeklerin arkasındaki şey kamera değil mi? İyi ama bu kameranın burada ne işi var? Vay canına, şimdi anladım. Bu bir güvenlik kamerası. Hırsızlığa karşı Erdal Bey koydurtmuş olmalı. Gece gündüz bahçede olan bitenleri kaydediyordu. He? Aman Allah'ım. O halde Selçuk Cem'i öldürürken de kaydetmiş olabilir. Hemen Suzan'ın evine dönmeliyim. Eğer kaseti bulursam kendimi temize çıkartabilirim. Hadi hadi aç şu kapıyı. Aman Allah'ım. Bu ses de ne böyle? Suzan! Suzan aç kapıyı, aç çabuk şu kapıyı. Olamaz. Yoksa kendisini mi vurdu bu? Hay Allah, ne yapsam? En iyisi kapıyı kırayım. Suzan! Suzan! Neredesin? Aman Allah'ım. Suzan ne yaptın? Neden kendini vurdun?
1: Affet beni Orhan. Bunu yapmak zorundaydım. Seni kaybetmektense ölmeyi tercih ederim. Seni çok seviyordum.
0: Allah kahretsin. Kıpırdama, dur. Telefon. Telefon neredeydi? Buldum. Alo. Alo, ben cinayet masası dedektifi Orhan. Sarıyer Villa yolu 15 numaralı eve hemen bir ambulans gönderin. Bir kadın kendini vurdu. Sık dişini. Birazdan ambulans burada olacak.
1: Neden beni kurtarmaya çalışıyorsun ki? Değer miyim buna?
0: İnsan yüreğindeki sevgiyi bir anda çıkartıp atamıyor ki.
1: Demek beni hala seviyorsun. Doğru mu bu?
0: Evet. Evet, ne yazık ki seviyorum. Elimde değil bu.
1: Seni çok seviyorum Orhan. Yemin ederim ki seviyorum. Bilirsin, ölecek insan yalan söylemez.
0: Biliyorum. İnanıyorum. Keşke başka şartlar altında tanışsaydık seninle.
1: Kader işte. Bazen ipler elimizde olmuyor.
0: Suzan, az önce bahçenizde bir güvenlik kamerası gördüm. Bundan haberin var mıydı?
1: Evet. Erdal hırsızlardan çok korkardı. Onun için koydurmuştu.
0: Evet, tahmin etmiştim. Kocan kameranın çektiği kasetleri ne yapıyordu?
1: Yan odada, çalışma odasına. Orada camlı bir dolap var. Neden sordun?
0: Eğer kamera kaydetmişse Selçuk'un Cem'i öldürdüğü ortaya çıkacaktır. Sen sakın kıpırdama. Çok kan kaybediyorsun.

0: Ben şu kasetlere bir bakacağım. Allah kahretsin. Polis arabalarının sesi bu. Suzan'ın tabancasından çıkan sesi duymuşlar. Kaseti hemen bulmalıyım. Suzan'ın söz ettiği camlı dolabı buldum. Evet, içinde bir sürü kaset var. Cem ne zaman öldürülmüştü? 17 Aralık'ta. 14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık. Tamam buldum işte, 17 Aralık. Bütün umudum bu kasette. Eğer kamera cinayeti görüntülemişse hapse benim yerime Selçuk girecek.
1: Buldun mu Orhan?
0: Buldum. Umarım istediğim görüntü vardır. Video nerede?
1: Televizyon sehpasının altında.
0: Dur şu kaseti bir seyredeyim. Tamam koydum işte.
1: Git. Lütfen git. Polisler geliyor.
0: Seni kaçmanın bir faydası yok Suzan.
1: Ama seni hapse atacaklar.
2: Arkayı tut. İşte burada.
0: Tamam.
2: Teslim olun.
0: Tamam.
2: Tutuklarım.
0: Tamam sakin olun, bir yere gittiğim yok.
2: Burada olduğunu tahmin ediyordum. Kadını da vurmuş. Yakalayın, kelepçe takın çabuk. Tamam,
0: hadi. Durun arkadaşlar durun, bir yere gidecek değilim.
2: İnanmayın ona, kaçacak. Teslim olun.
0: Beni tutuklamadan önce televizyona bakın çocuklar. Orada bir cinayete şahit olacaksınız.
2: Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum.
0: Yakalayın onu, silahını alın.
2: Durun, inanmayın, montaj yapmış. Kendini kurtarmak için bana komplo kurmuş, anlamıyor musunuz? Çabuk yakalayın onu, emrediyorum size.
3: Silahınızı verin komiserim.
2: Sen benim silahımı isteyemezsin. Ben senin amirinim.
3: Artık değilsiniz komiserim. Televizyondaki görüntülere göre siz bir katilsiniz. Evet. Tabancanızı verin diyorum.
2: Hayır vermem.
3: Kuralları biliyorsunuz efendim. Silahınızı vermezseniz size ateş edeceğim.
0: Ne diyorsa yap Selçuk. İnkar etmek faydasız. Güvenlik kamerası her şeyi görüntülemiş. Bu yeterli bir delil.
1: Kocamın iş ortağı Cem'i o öldürdü. Ben yanındaydım. Kocamı da Selçuk'la planlayıp ben öldürdüm. Orhan Bey'in suçu yok.
2: Yalan. Kocasını Orhan öldürdü. Balistik raporuna göre cesetten çıkan kurşun Orhan'ın tabancasından atılmış. Raporu siz de gördünüz çocuklar.
0: Bunun açıklaması kolay Selçuk. Tutukluk yapan tabancamı onarmak için sana vermiştim. Ama sen tabancamı bana geri vermeden önce Suzan'a verip kocasını öldürttün. Sonra geri alıp ertesi günü bana verdin.
2: İnanmayın, yalan söylüyor.
1: Orhan doğru söylüyor. Onun tabancasını Selçuk verdi bana. Son anlarım, yaşıyorum. Bu benim itirafımdır memur beyler. Komiser, Orhan şerefli bir polistir. Her şeyin başı Selçuk denen bu yılandır.
3: Sizi Cem Devran'ı öldürmek, Erdal Koral'ı da öldürmeye azmettirmek suçuyla tutukluyor.
2: Yalan.
3: Lütfen bizimle gel.
2: Yalan. Hadi, bu bir komplo.
3: Zorluk
2: çıkarmayın. Bunu yapamazsınız. Yürüyün.
1: Benim ifadem seni kurtarmaya yetecek mi?
0: Yetecek Suzan. Zaten kasetteki görüntüler her şeyi ortaya koyuyor.
1: Orhan, lütfen yardım et bana.
0: Tabii canım.
1: Beni affettin mi Orhan? Affettin mi?
0: Sus artık. Çok kan kaybediyorsun.
1: Beni affettin, söyle.
0: Suzan! Suzan! Suzan!

0: İkiyüzlü Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra bugün Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
13: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
14: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
15: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Yüzme bilmeyen kibirli alimin sonu. Geçmiş vakitlerin birinde alimin biri boğazın öbür yakasına geçmek için bir sandalcının yanına gelerek ona sorar. Karşıya geçirmek için ne kadar para alıyorsun? Karşıya 1 liraya geçiririm efendi. Alim sandalcının bu bozuk Türkçeyle verdiği cevabı beğenmez. Bu ne biçim konuşma böyle? Yoksa sen dil bilgisi bilmiyor musun? Yok ağam. Küçükken haytalık ettik okuyamadık. Tüh yazık sana desene gitti hayatın dörtte biri. Bir müddet gittikten sonra dil alimi tekrar sorar. Allah bilir şimdi sen matematik de bilmezsin. Yok beyim onu da bilmem. Dedük ya küçükken haylazlıktan okula gidemedik. Tüh yazık. Hayatın dörtte biri daha boşa gitti. Bir müddet daha yol aldıktan sonra alim tekrar sorar. Sakın fizik ve kimya okumadım deme. Belki hayatımın dörtte biri daha boşa gitti. Ama o dediklerini de bilmem efendi. Vaktinde öğrenemedik işte. İyi de sandalcı, dil bilgisi bilmezsin. Matematik, fizik ve kimya da bilmezsin. Sen ne diye yaşarsın? Bu arada hava bozulmaktadır. Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini anlar ve alime sorar. Efendi, yüzme bilir misin? Dil alimi sandalcının bu sorusundan endişeye düşer. Bir korkudur başlar. Sandalcıya yalvaran gözlerle cevap verir. Sandalcı, ben yüzme bilmiyorum. Çocukluktan beri o ilmi öğren, bu ilmi öğren derken yüzme öğrenmeye fırsat bulamadım. Aha, ne yapacaksın şimdi? Şimdiden başla dua etmeye. Çünkü gitti hayatının dörtte dördü. Bildikleriyle övünen insan, bilmediklerinden dolayı dövünmeyi de hak eder.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, tdv

0: Haş Mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. kainatın ve

0: Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Risale-i Nur külliyatından Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü işlemeye devam ediyoruz. 25. söz Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği

cihetini ispat eden Allah kelamı olduğunu, asla taklit edilemeyeceğini, hiçbir benzerinin getirilemeyeceğini, Kur'an-ı Kerim'in hangi cihetlerle nasıl mucizelikler gösterdiğini, bahsettiği hususları, esaslarını anlatan gayet kıymetli bir risale, bir eser değerli dinleyenler. Hem kendi imanımızın kuvvetlenmesi açısından, derecesinin, mertebesinin yükselmesi cihetinden, hem nefsimizin, şeytanların, cinni ve insi şeytanların şüphe suretinde aklımıza, kalbimize verdiği yahut vereceği vesveseleri önlemek için, onlara karşı durmak için Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, niye taklit edilemez bir tarzda Allah kelamı bulunduğunu anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor değerli dinleyenler. Az önce de ifade ettiğim üzere hem kendi nefsimiz hem de başkalarından gelecek vesveselere karşı. Üstelik iman ettiğimiz hususlar, başta tevhid hususu olmak üzere kıymetli dinleyenler, imanın her mevzusunda ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin dediğimiz pek çok mertebeler vardır. Bunlar tahkiki imanı, yani bilerek, araştırarak, idrak ederek, delilleriyle, ispatlarıyla, kendi nefsimiz başta olmak üzere kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu her cihetle ikna edecek, feyizlendirecek, nurlandıracak tarzda imanda mertebeler kat etmemize vesile olur inşallah. Onun için kıymetli dinleyenler, biz burada yaklaşık bir saate yakın bir zaman sizlerle bu mevzuyu işliyoruz veya başka mevzuları. Ama tamamını evinizde otururken günde bir sayfa, iki sayfa ne kadar okuyabilirseniz, hasreten bu 25. sözü, Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği cihetini anlatan ve diğer imani mevzuları sizlere buradan acizane tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü derecede kalmıştık geçen hafta, oradan inşallah öğrenmeye, anlamaya, zevk etmeye devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Üçüncü derece, binler mesailinden yalnız numune olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir, daima gençtir, kuvvetlidir. Misal verecek şimdi, misalden önce geçen haftaki programımızdan dinleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'in esasları, düsturları, ahkamı nasıl hep genç kaldığını, her asra ve her asırdaki âmi olsun, âlim olsun, küçük olsun, büyük olsun, her fehme, her anlayışa hitap ettiğini, bu cihet itibariyle de her zaman gençliğini, tazeliğini, şebabetini muhafaza ettiğini anlatmıştık, izah etmiştik. Kur'an-ı Kerim'in mucizelik ciheti olan bu şebabetinin asırlara damgasını nasıl vurduğunu anlattıktan sonra, orada Kur'an'ın ahkamının yerine, onun düsturlarının karşısına beşeriyetin kendi aciz nakıs fikirleriyle vaaz etmiş oldukları, hasreten hazır medeniyetin ve felsefenin fikirlerinin ne kadar çürük olduğunu karşılaştırmalı olarak, yani Kur'an ahkamı ne diyor, kanunları nasıldır, düsturları nelerdir ve beşere nasıl saadet getirir,
hedefi nedir, gayesi nedir anlatmıştı. Hazır medeniyetin ve felsefenin beşeri nasıl karanlıklara gömdüğünü, nasıl huzursuz, mutsuz ettiğini anlatmıştı. İşte mesela Kur'an-ı Kerim'in hayata dair esasını koyarken muavenet, yani yardımlaşmadan bahsederken Cenab-ı Hak öyle istiyor. Hazır medeniyet ise kavgayı, cidali öngörüyordu. Hazır medeniyetin ve felsefenin beşeriyetin önüne koyduğu gaye, hedef, menfaat, şahsilik, bencillik iken Kur'an-ı Kerim'in beşerin önüne insanlığa saadet düsturu olarak hayat nizamı olarak koyduğu esasların Allah'ın rızasını kazanmak, Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde hareket etmek, ahiretini elde etmek, hem dünyasını hem ahiretini nasıl mesut ve saadetli yaşayacağının esaslarını anlatıyordu. İşte oraya dikkat çekiyor. Yine başka bir cihet itibariyle diyor ki Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geliyor ve ebede gidiyor. Halbuki hazır medeniyetin kanunları ihtiyar olup ölüme mahkum oluyor kendileri gibi. Ama Kur'an'ın kanunları, düsturları ise asla ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, daima kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cemiyat-ı hayriyeleriyle, bütün cabbarane, şedid inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla Kur'an Hakim'in iki meselesine karşı muaraza edip mağlup düşmüşlerdir. Diyor ki medeniyetin iki meselesinde, pek çok meseleleri geçen programda az önce de söyledim, izah etmişti ama burada iki mesele söylüyor. Bu üçüncü derecede Kur'an'ın nasıl gençliğini, kuvvetliliğini muhafaza ettiğini, ezelden ebede gittiğini, asla ihtiyarlayıp zevale mahkum olmadığını anlatmak için iki mesele söylüyor. Diyor ki hazır medeniyetin birçok cemiyeti hayriyeleri, yani hayır kurumları var. Bununla birlikte böyle azılı, cabbar, şiddetli kanunları var, nizamları var, asker polis güçleri var. Yine ahlaki terbiyegahları var, yani eğitim müesseseleri diyelim. Bütün bunlarla Kur'an-ı Kerim'in iki meselesine karşı harp açmışlar. Muaraza ediyorlar, karşı duruyorlar. Ama mağlup düşüyorlar ve hep de mağlup düşmüşler. Nedir bunlar? Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ve gimus salate ve atuz zeka ve hallallahu'l beye ve harramer riba. Yani namazı kılın, zekatı verin. Diğer ayet-i kerimede de Allah Teala'nın alışverişi helal, faizi haram kıldığını bahsediyor değerli dinleyenler. Meallerinde söyleyeyim şu şekilde: hem namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin. Bakara suresi 43. ayet. Diğeri de yine Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesinin meali de halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Kur'an'ın bu galebe-i icaz karanesini bir mukaddeme ile beyan edeceğiz. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'in nasıl üstünlük sağladığını ve mucize bir tarzda bunu yaptığını bir giriş ile, bir ön söz ile anlatacağız diyor. Şöyle ki İşaratul İcaz'da ispat edildiği gibi, İşaretul İcaz yine Risale-i Nur eserlerinden değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinin tefsir edildiği ve yine Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini harf harf, ayet ayet, sure sure izah ispat eden gayet güzel, mükemmel bir eser değerli dinleyenler. İşte orada diyor ispat edildiği gibi bütün ihtilalat-ı beşeriyenin, yani beşerdeki bütün karışıklıkların madeni, kaynağı bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı seyyiyenin menbaı dahi bir kelimedir. Şu insan cemiyetinde, bütün dünyada
insanların içindeki

Her türlü kavganın, mücadelenin, ahlaksızlığın, karışıklığın, kötülüklerin, seyyiatın, şerlerin kaynağı birer kelimedir diyor her ikisi de. Hem kötü ahlakın hem karışıklıkların menbaı, ikisinde de birer kelime var. Nedir o kelimeler? Az sonra söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'in şu iki emrine az önce sizlere arz ettiğim ayet-i kerime meallerinde namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin. Buna ve alışverişi Allah helal kılmıştır. Faizi, ribayı yasaklamıştır. Hazır medeniyet bunlarla mücadele ediyor. Bunlara karşı Kur'an'ın icazkerane galebesini anlatmak ve beşeriyette, yani insanlığın cemiyetlerinde Kur'an'ın bu iki hükmünün yerine koymuş oldukları hususlar ki iki kelimede Üstad Hazretleri toplamış, bütün kötü ahlakın ve karşılıkların sebebi bunlardır diyor. Birinci kelime, ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? Tüm insanlar arasındaki kavganın, gürültünün, haksızlıkların, karışıklıkların birinci kelime olarak sebebi bu. Hazır medeniyet ve felsefe Kur'an'ın ramına olarak, Kur'an'la muaraza ederek diyor ki, herkesi şahsileştirerek, bencilleştirerek bu fikri veriyor. Ben tok olayım, başkası ne olursa olsun. İşte bu anlayışladır ki, Kur'an'ın bu ahkamına muarazadan dolayıdır ki, ben yaşayayım, başkası ne olursa olsun, ben rahat edeyim, her şey benim olsun, diğer insanlar sürünse de olur mantığı, Kur'an'la muaraza eden bu kelime budur işte. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölsün. Bundan dolayı işte Filistin'de zulümler var. Bundan dolayı işte Suriye'de kan dökülüyor. Bundan dolayı dünyanın her tarafında mazlumlar ve zalimler var. Birileri birilerini sürekli eziyor. Neden? Kendisi tok olacak, diğerleri ne olursa olsun. Halbuki Kur'an-ı Kerim böyle demiyor. Kur'an-ı Kerim yardımlaşın diyor. Birinci kelime buydu. İkinci kelime de bütün rezilliğin, kötü ahlakın kaynağı olan kelime. Bu da şudur ki, sen çalış ben yiyeyim. Yani başkasının sırtından geçinmek. Başkası kazansın, o yesin, o rahat etsin, başkası eziyet çeksin. İkinci kelime de budur. Evet, hayat-ı içtimaiyeyi beşeriyede, yani insanlığın cemiyet hayatında, havas ve avam, yani zenginler ve fakirler muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattır. Cenab-ı Hak hikmeti gereği, kıymetli dinleyenler, insanların hepsini bir yapmamış. Kabiliyet itibariyle, akıl itibariyle, beden itibariyle, düşünce itibariyle aklınıza ne gelirse. Herkes farklı farklı. Dolayısıyla toplumlara baktığımız zaman havas ve avam sınıfları var. Zengin var, fakir var. Kademe kademe hepsi. Ama bunlar arasında bir ölçü, bir denge olması gerekiyor. O muvazene içinde bunlar rahat ederek yaşarlar birbirleriyle. Yoksa kavga çıkar. Peki bu muvazene nasıl olacak? Nasıl esaslı bir denge kurulması gerekiyor ki havas ve avam, zengin ve fakir bir arada rahat ederek yaşasınlar. Karışıklık, kavga, gürültü, eziyet, zulüm, isyan çıkmasın. Bunun ölçüsü, esası ne? İşte bu muvazenenin esası ise ne diyor? Havas tabakasında, yani o zengin sınıfında, durumu iyi olanlarda diğerlerine karşı ne olacak? Merhamet ve şefkat olacak. Onlara acıyacak, onlara yardım edecek. Kendisinde varsa zekat suretinde, sadaka suretinde yardımcı olacak. Böyle olursa bir denge olur. Peki avam tabakada ne olacak? Fakir kısmında, onlarda da hürmet ve itaat olacak. İşte patron işçi gibi düşünebilirsiniz bunu. Zengin fakir gibi düşünebilirsiniz. Güçlü güçsüz gibi düşünebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Onlarda da ne olacak? Üsttekilerin merhamet ve şefkatine karşılık hürmet ve itaat olacak. Böylece bir denge esası kurulmuş olur. Bu muvazene içinde rahatla yaşarlar. Şimdi birinci kelime. Neydi birinci kelime değerli dinleyenler? Ben tok olayım, başkası açından ölse bana ne? Hazır medeniyetin ve felsefenin koyduğu zulümane, zalimane bir düstur.

Bu birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla muvazeneyi bozuyorlar ya, o ahkama uymamakla yani. O ahkama karşı kendileri kanun koyuyorlar ya, ne diyorlar? Ben güçlüyüm, ben zenginim, ben kuvvetliyim, ben sağlıklıyım. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'in o şefkat ve merhamet düsturunu hayatına esas yapmaz ise, o zaman üst tabaka, mevki sahibi, güç sahibi, para sahibi, o havas tabaka zulme. Çünkü kendisi tok olacak, kendisi rahat edecek, başkalarının ezilmesine ihtiyaç hissedecek. O şeytani düsturla zulme girecek, ahlaksızlığa, merhametsizliğe bu düstur onu sevk edecek. İkinci kelime avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahatı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi. İkinci kelimede de sen çalış ben yiyeyim düsturu vardı ki bütün ahlaksızlığın sebebi buydu. Bu da ne olacak? Zayıf olanı, fakir olanı, işçi olanı, kuvvetsiz olanı diğerlerine karşı, onlar çünkü ahlaksızlık, zulüm, merhametsizlik ettikleri için şefkat ve merhamet yerine, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uysalar şefkat ve merhamet edeceklerdi. Alttan da itaat ve hürmet göreceklerdi. Onlar felsefenin ve hazır medeniyetin, yani beşeriyetin kendi koymuş olduğu zulüm düsturu olan ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne ve sen çalış ben yiyeyim bu şeytani hükümlerle hareket ettikleri için ahlaksızlık, merhametsizlik, zulüm ettiklerinden avam tabakasından da ne görecekler? Kin, nefret, haset, mübareze. Böylece ne oluyor değerli dinleyenler? Beşerin rahatı kaçacak. Kaçmış mı? Evet, kaçmış. İşte yaklaşık 3-5 asırdır insanlık tüm tarih boyunca böyle de hasreten son zamanlardaki hadiselere baktığımız zaman Osmanlı'nın zayıflamasından tutunuz bu zamana kadar beşer birbiriyle çarpışıyor. Bu zalim hükümlerden, düsturlardan dolayı işte sadece 1. ve 2. Dünya Harbi'nde ölenlerin sayısı 20 küsur milyonlarla ifade ediliyor. Bugün hala işte Suriye gibi, Filistin gibi veya dünyanın başka bölgelerinde, hasreten İslami coğrafyada, ama varsa bir yerde bir kaynak, bir altın madeni, bir petrol yahut başka bir şey, bu düsturu, zulüm düsturunu kendine rehber edilen Avrupalılar, Siyonistler, Amerikalılar, kim geliyorsa aklınıza. Çünkü bu düstur kim uyguluyorsa onlar zalimdir. Kim başkasının üstünden onun eziyet çekmesine, ezilmesine, mazlum durumuna düşmesine vesile olup onun üzerinden şimdiki tabirle rant sağlıyorsa, bir merhameti şefkati yoksa, bir damla petrol için belki milyonlarca litre kan döktüyse, işte bu düstur yüzündendir ve beşeriyet rahat edemiyor. Halbuki Kur'an'ı dinleseler insanlık rahat edecek, mesut olacaktı. Evet, şu asırda, birkaç asırdır böyle olduğu gibi şu asrımızda da say sermaye ile mübareze neticesi, yani emek ve sermaye çatışıyor. Neden çatışıyor? Sermaye sahipleri emek sahiplerine hakkını vermiyor. Neden? Çünkü sen çalış ben yiyeyim, ben tok olayım öbürü sürünsün, umurunda değil. Çünkü Kur'an'ın şefkat ve merhamet, hürmet düsturunu esas almıyor. İşte hazır medeniyetin insanlığa sunduğu tablo, levha bu. Mutsuzluk, huzursuzluk, karışıklık, ahlaksızlık tablosu. Neden dolayı? Kur'an'ın başta okuduğumuz iki emrine itaat etmemelerinden dolayı. Zekatın kaldırılıp faizin onun yerine ikamesiyle. İşte bu asırda say ve sermaye ile mübareze neticesi, yani emekle sermayenin çarpışması sonucu herkesçe malum olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi. İşte medeniyet bütün cemiyat-ı hayriye ile, şu hazır medeniyet bütün hayır müesseseleriyle ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki

tabakasını müsalaha edemediği gibi. Başta da söyledik. Kur'an-ı Kerim'in ahkamının yerine şeytanın destasane vesvesesiyle fikir vermesiyle hazır medeniyet ve felsefenin koyduğu düsturlardan dolayıdır ki işte dünyada bir tarafta kapitalizm, bir tarafta komünizm, sosyalizm, sürekli harpler, ihtilaller, sürekli karışıklıklar, bir huzursuzluk ve mutsuzluk var, sürekli kan dökülüyor. Halbuki bu medeniyetin hayır kurumları yok mu? Var. Asker kuvveti, polis kuvveti yok mu? Fazlasıyla var. Tüm cemiyetlerde, devletlerde bu görülüyor. Peki ahlaki mektepleri yok mu? Okulları var, bir şeyler anlatıyorlar orada. Neden bu mutsuzluğu, bu karışıklığı, bu kan dökmeyi ortadan kaldırıp sulh içinde, barış içinde mutlu, mesut bir şekilde yaşayamıyor beşeriyet? Çünkü Allah-u Teala'nın o iki kanuna uymuyorlar. İşte o iki kanunun nasıl beşeriyette saadet getirdiğini ve bu cihet itibariyle tüm asırlara bakan, kıyamete kadar da geçerli olan bu hükmünde nasıl mucizelik olduğunu buradan anlayabiliriz değerli dinleyenler. Demek bu kadar nizamatıyla, hayır kurumlarıyla, inzibatıyla bu iki tabakasını, say ve sermaye, zengin fakir arasındaki dengeyi kurup onlarda bir musalaha temin edemediği gibi hayatı beşerin, insan hayatının iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeye esasından vücubu zekat ile kal eder, tedavi eder. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in esası ne olur? Zekatı ortaya koymakla ben tok olayım, başkası acından ölse bana ne dedirtmez. Der ki benim malımda fakirin, fukaranın, garibanın hakkı var. Benim malımda ihtiyacı olan akrabamın hakkı var. Benim malımda akrabam olsun olmasın, dışarıdaki mazlumun, yetimin, garibanın, hastanın, yolcunun, fakir fukaranın Allah-u Teala tarafından da konulmuş üstelik ve emredilmiş bir istihkakı var. Ben tok olayım, o ölürse ölsün diyemez o zaman. Götürür zekatının nisap miktarı neyse ona göre, ölçüsüne göre fakiri gözetir. Bakınız Kur'an-ı Kerim bir tek zekat ayetiyle, zekatı vaaz etmekle, vücubu zekatla, yani zekatın farz olmasıyla bu birinci kelimedeki bütün karışıklıkları, merhametsizliği, şefkatsizliği ortadan kaldırıp söker atar ve beşerin bu yarasını tedavi eder. Çünkü bu hüküm, yani kendisi tok olsun başkası acından ölse umursamaz tavrı bir hastalıktır. İşte bunu da tedavi eder. İkinci kelimenin, yani sen çalış ben yiyeyim, o bozuk fikrin esasını da ne ile ortadan kaldırır? Hürmeti riba ile kal edip tedavi eder. Der ki faiz yasak, paradan para kazanmak yok. Ben oturduğum yerde sermaye sahibiyim, faizle, bankayla, tefecilikle, hepsi faizdir zaten. Sürekli nemalanayım, parama para katayım ama gariban dışarıda benden aldığı parayı bana bir parayı beş para olarak ödesin. Bire beş, on, yüz kazanayım. Ne kadar alabiliyorsam adeta ciğerini sökeyim. Faiz mantığı bu. Ama Kur'an-ı Kerim ne der? Faiz yasak. Dur bakalım. Faiz haramdır der. Böylece başkasının çalışmasından nemalanmayı ortadan kaldırır. Herkes çalışacak. Herkes bir ölçü, bir denge içerisinde hareket edecek. Zekatını verecek. Faizden uzak duracak. Paradan kazanmak yok diyerek o ahlaksızlığı da, beşer içindeki sefihane ahlaksızlığı da ortadan kaldırır. O yarayı da ne yapar? Tedavi eder. Evet, ayet-i Kur'aniye, Kur'an'ın ayeti alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Alem kapısında durur Kur'an'ın ayeti, der ki faize yasaktır, giremezsin. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız diyerek, siz kavgayı, insanlar arasındaki huzursuzluğu, sıkıntıları, yaralamayı, öldürmeyi, ihtilalleri kaldırmak mı istiyorsunuz? O zaman faizle iş yapan bankalar

kapısını kapatınız. Yani faizi yasaklayınız. Tefeciliği yasaklayınız. Resmi olsun, müessesevi olsun. Faize yasaktır, sen buraya giremezsin deyiniz. Kavga kapısını kapatmak istiyorsanız banka kapısını kapatınız diyerek Kur'an'ın ayeti insanlara ferman eder. Şakirtlerine, Kur'an kendi talebelerine, yani Müslümanlara, biz Kur'an'ın talebesi değil miyiz hepimiz? Bize de der ki girmeyiniz emreder. Faizden uzak durunuz, banka kapısına ve faize bulaşmayınız, girmeyiniz der. Demek ki kıymetli dinleyenler, faizin cemiyetler içinde yayılması, vücut bulması, varlığını devam ettirmesi, zekatın ortadan kalkması, insanlığın huzurunu, saadetini kaçıran, her türlü ahlaksızlığa kaynaklık eden, her türlü kötülüğün, kavganın, cidalin, merhametsizliğin, isyanın ana sebebidir. Kur'an bunları yasaklar, böylece mucizeliğini gösterir. Peki, Kur'an-ı Kerim madem bunu emrediyor, biz şimdi Müslümanlar olarak, herkes kendi açısından, kendi nefsinde hadiseye bakacak. Zekatını veriyor mu? Kur'an'ın bu mucize olan ayetinin emrini yerine getiriyor mu? Başka, faizden uzak duruyor mu? Maalesef. Zekat yine bir nebze. Ama bugün görüyoruz ki camileri, mescitleri dolduran, 5 vakit namaz kılanlarımız dahi, avam kısmını geçtik, hiçbirini tasvip etmiyoruz da, enflasyonun altıydı, yok üstüydü diyerek, yok evimi yenileyeceğim, yok bir üst araba alacağım, yok şu arabayı alıp ya da şu malzemeyi malı alıp satacağım diyerek maalesef ticaretine dahi faiz bulaştırıyor. Allah Teala yasak etmesine rağmen. Hem haram, bir muzur haşerat gibidir faiz. Ama maalesef sokaktan geçen, iş yerinde yahut camide 10 Müslümandan acaba kaç tanesi faizle bulaşmamıştır? Ama herkesin bir gerekçesi var. Yok evim yoktu, yok küçüktü, yok çocuğuma şunu alacaktım, yok bunu alacaktım diyerek kapitalizmin getirdiği her türlü nefsani hazzı, konforu yaşamak adına cennetteki o lüksü, konforu bırakıp Allah göstermesin cehenneme doğru yol alıyorlar. Neyle? Faizle. Evet, faiz tüm cemiyetlerin belalısı olduğu gibi hasreten bu zamanda Kur'an'ın talebesi, Müslümanların girmeyiniz dediği halde o banka kapıları adeta haşa gidin, girin faiz alın denmiş gibi Müslümanlarla dolu. Muhterem dinleyenler, Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın bu emrini göz ardı etmeyelim. Ne ailemizde, ne kendi kalbimizde, ne cemiyette kalmaz bu hiç böyle giderse. Faizsiz işlem yap, alsatla iş gören finans kurumları var. Buna rağmen Müslümanlar gidiyor maalesef bankayla iş yapıyor. Fazla parası varsa götürüyor, kendince getirisi fazla diye bankaya yatırıyor. Yarın Cenab-ı Hak bize şöyle bir soru sorsa: ey kulum, sen kirada oturma imkanın var mıydı? Vardı. Peki faizle para alıp ben yasak ettiğim halde gidip ev aldın, buna mecbur muydun? İmkanın var. Ne diyeceğiz? Borç olarak ya da başka şekillerde helal yolda, elbette ev de alsın herkes, araba da alsın, başka işte yapsın. Fazla parası varsa alışverişte, ticarette değerlendirsin ya değerlendirenlerle birlikte iş yapsın. Kimse bir şey demez helal dairesinde. Ama Allah aşkına kıymetli Müslümanlar, bankalardan bir istatistik yapılsa, faizle çekenlerin şu ad altında, bu ad altında acaba kaçta kaçı gayrimüslim, kaçta kaçı Müslümandır? Demek biz Kur'an'ın bu emrini çiğniyoruz. Allah'ın faiz yasaktır emrine, ya Rabbi sen böyle demişsin ama ben böyle yapıyorum dercesine akın akın o banka kapılarından girip faiz alıyoruz. Ondan sonra evimizde, hanemizde, toplumumuzda, iş yerimizde, ailemizde, devletimizde huzur bekliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah en kısa zamanda

bırakarak sen çalış ben yiyeyim, zekatı ödeyerek ben toplayayım başkası açlıktan ölsün. İşte beşeri huzursuzluğa, saadetsizliğe, kavgalara, gürültülere, katliamlara sevk etmiş, zenginde, fakirde, rahat içinde yaşayamamış. Demek Kur'an-ı Kerim bu iki esasıyla da hem dünya saadetini hem ahiret saadetini bize temin eden iki mucizeyi böylece görmüş, anlamış olduk. Değerli dinleyenler, onu emrediyor. Evet, ikinci esas değerli dinleyenler şöyle ki, medeniyet taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Taaddüd-ü ezvaç nedir? Birden çok hanımla evliliktir. Birden çok hanımla evliliği Kur'an-ı Kerim, İslamiyet, Peygamber Efendimiz uygulamasıyla cevaz vermiş. İlla birden çok evlenin denilmemiş. Ama dörde kadar evlenmeyi caiz görmüş. Ama bugünkü medeniyet bunu kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalif hikmet ve maslahat-ı beşeriye münafi telakki eder. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmünü, birden fazla evliliğe izin veren hükmünü, insanlığın barışı açısından, hikmet açısından kendince muhalif görüyor. Evet, eğer izdivacdaki hikmet, yani evlenmekteki maksat, gaye yalnız kazai şehvet olsa, taaddüt bilakis olmalı. Halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi tenasüldür. Kazai şehvet lezzeti ise o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücreti cüz'iyedir. Şimdi deniliyor ki değerli dinleyenler, İslamiyet Kur'an-ı Kerim birden fazla evlenmeyi caiz görüyor, müsaade ediyor. Hazır medeniyet ise bunu kabul etmiyor. Eğer evlenmekten maksat, hikmet sadece insanın şehvetini tatmin olsaydı, bu değildir. Evlenmekten maksat nedir İslamiyet'e göre? İşte evleniniz, çoğalınız, kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde olduğu gibi neslin devamıdır. Oradaki o şehvet, onun kaza edilmesi bu işe verilmiş cüz'i bir ücrettir. Eğer sadece şehvetin yerine gelmesi, onun kaza edilmesi olsaydı asıl maksat, o zaman taaddüt çok olmasına gerek yoktu. Yani çok evliliğe ihtiyaç olmazdı. Tam tersi, bir kişi yetebilirdi ama asıl maksat bu değil. Nedir asıl maksat? Neslin devamıdır. Nereden anlıyoruz bunu? Hayvanların ve bitkilerin işte üremek dedikleri, şimdi nesillerini devam ettirmek için yaptıkları, bizim tabirimizle evlilik. Buradan anlıyoruz ki izdivacın hikmeti, gayesi neymiş? Neslin devamıymış. Kazai şehvet ne? O kazai şehvetteki lezzet ise o vazifeyi gördürmek için Cenab-ı Hakk'ın o muamelenin içine koyduğu cüz'i bir ücrettir. Madem hikmeten, hakikaten izdivaç, yani hem hikmet itibariyle hem hakikat itibariyle evlilik ne içindir? Nesil içindir. Nesil devam etsin içindir. Nev'in bekası içindir. Bitkilerde, hayvanlarda olduğu gibi insanlıkta devam etsin diye izdivaç bunun için gereklidir. Elbette bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabili telkih olan, yani aşılanmaya, döllenmeye şimdiki tabirle müsait olan ve 50 senede yese düşen bir kadın, ekser vakitte ta 100 seneye kadar kabili telkih bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişe haneleri kabul etmeye mecburdur. Birden fazla evliliği kabul etmeyen medeniyet bu kadar fuhuşhaneleri, genel ev diyorlar, açmaya niye mecbur oluyor? Niye sokaklarda kadınlar fuhuş yapıyor? Niye bunlara giden erkeklerin çoğu evli? Yahut da şimdiki modern tabirle birliktelik yaşıyoruz diyorlar, zina ediyorlar. İşte Kur'an'ın bu hükmüne muhalefet ettiklerinden dolayıdır. Çünkü değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim birden fazla evliliğe müsaade ederken bunda da yine bir mucizelik cihetini gösteriyor. Nedir o? Allah-u Teala kadını ve erkeği

0: Şeyi farklı farklı yaratmış. Evlilikten de maksat neslin devamıdır.
1: Peki bir kadın senede kaç defa doğurabilir?
2: Bir defa.
0: Buna kabil, böyle bir kabiliyetle Cenab-ı Hak yaratmış onu.
1: Senede bir defa tevellüde, yani doğurmaya kabil birisi.
0: Ayın yarısında
1: kabili telakkuh da değil. Yani aşılanmıyordu ayın yarısında.
0: Adet işte o dönemlerden dolayı.
1: Peki başka 50 yaşından sonra
0: işte menopoz dedikleri duruma geçiyor.
1: Burada 50 seneden sonra YS düşen bir kadın demiş.
0: Yani artık o doğurma kabiliyetini de kaybediyor. Peki beşeriyetin neslinin devamı lazım, çoğalması lazım. Kadın bu halde ayın yarısında aşılanmaya müsait değil. Senede ancak bir defa doğum yapabilir bir kabiliyette Allah-u Teala onu yaratmış. 50'sinden sonra da o vazifeyi bitiriyor. Erkek nasıl? Erkek böyle değildir. Erkek tam tersine. 100 yaşına kadar yaşasa bir erkek, 100 yaşında yine çocuğu olabilir. İşte bundan dolayıdır ki Kur'an'ın bu hükmüne, çok evlilik hükmüne, medeniyet muhalefet ettiğinden, kendince işte beşeriyetin maslahatına uygun değil deyip tek eşliliği güya hikmete, hakikate daha uygun gördüğünden, Kur'an'a bu hustada muarız ettiğinden ne yapmış? Eğer tek evlilik yetiyorsa niye bu kadar fuhuşhaneler var? Niye her taraf fahişe dolu? Niye zina alıp başını gidiyor? İşte beşeriyetin kanunları, Kur'an-ı Kerim'in fıtri kanunları karşısında muaraza edemediğinden. Muaraza için yola çıkıyor. Bir tek erkeğe 2, 3 yahut da 4 kadını kabul etmezken, bir erkeğe ömrü boyunca düşünürseniz fuhuş yapan erkekleri belki 50-100 kadını kabul ediyor. İslamiyet'in koyduğu düsturlar mı daha uygun, daha muvaffak? Beşeriyetin muarızane, Kur'an'a muarızane açtığı yol mu daha uygundur?
1: Üçüncü esasa geçiyoruz değerli dinleyenler. Üçüncü esas muhakemesiz medeniyet. Kur'an kadına sülüs verdiği için ayeti tenkit eder. Halbuki hayat-ı içtimaiyede ekser ahkam, hükümlerin çoğu ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın pederinden yarısını alsa kocası noksaniyetini temin eder. Erkek pederinden iki parça alsa bir parçasını tezviç ettiği kadının idaresine verecek, kız kardeşine müsavi gelir. İşte adalet-i Kur'aniye böyle iktiza eder, böyle hükmetmiştir. Üçüncü esas da mirasla ilgili değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in erkek ve kadına miras bölüştürmesindeki hususa hazır medeniyet ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Erkek de kadın da eşittir diyor. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Erkeğe iki hisse, kıza bir hisse veriyor. Sebebi ne? Diyor ki hayat-ı içtimaiye dediğimiz şu cemiyet hayatında ahkam neye göre verilir? Kur'an-ı Kerim ahkamını ekseriyet itibariyle olur. Yani çoğunluk itibariyle verilir. Ekseriyet itibariyle bir kadın ne yapar şu toplumda? Çoğunluk baktığımız zaman her bir kadın kendisini himaye edecek, koruyacak birisini bulur. Yani biriyle evlenir, onun himayesine girer. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesaiye mecbur olur. Erkek kiminle evlenir? İslamiyet'e göre kadın nafakasını temin etmekle yükümlü değildir. Onun geçimi, nafakası, muhafazası, canı, malı, namusu, her şeyi erkeğe emanettir. O yükü İslamiyet erkeğe vermiştir. Erkek ne yapar? Aldığı kadının geçimini temin eder, onu korur, muhafaza eder. Nafakasını üstlenir, o yükü de erkek çeker. Kadın çalışmaya mecbur değildir ama erkek o kadının için çalışıp geçimini temin etmeye mecburdur. Böylece bir kadın mesela pederinden yarısını alsa kocası nafakasını temin eder. Erkek pederinden iki parça alsa, yani bir malı üçe böldüğünüz zaman erkek

iki parça o mirastan pay alsa, bir parçasını tezvic ettiği kadının idaresine verecek. Kız kardeşine müsavi gelir. Onun kız kardeşi de bir parça aldı, kendi kocası da iki parça aldığı için yine ne oldu? Birbirleriyle müsavi duruma gelmiş oldular. İşte Kur'an'ın adaleti böyle tecelli eder diyor değerli dinleyenler. Yani kadına mirastan az pay vermekle onu eksik bırakmış olmuyor. Kocasının üzerine nafakasını yüklemekle ve kocasından gelen mal da yine onun olmakla birlikte erkek aldığı malı karısıyla, erkeğin kız kardeşi de varsa aldığı malı o da kendi kocasıyla, kocasının aldığı mal da yine karısının olmak hasebiyle her iki tarafta da Kur'an-ı Kerim bir müsavat vücuda getirir değerli dinleyenler. Bunun bir haşiyesi var, dipnotu onu arz edeyim sizlere, zamanımız da dolmak üzere. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layiha-i temyizin müdafaatından bir parçadır. Bu makama haşiye olmuş. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asrında 350 milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kutsi ve hakikatli bir düstur-u ilahi 350 bin tefsirin tasdikiyle ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı haksız yere mahkum eden kararı elbette ruh-i zeminde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakz edecektir. Mahkeme bu cihetten dolayı Üstad Hazretlerini mahkum etmeye kalktığından dolayı Üstad Hazretleri de bunu almış burada mahkemeye, temyiz mahkemesine ek olarak göndermiş, buraya da haşiye olarak koymuş. Diyor ki Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. 1400 senedir, 1400 küsür senedir bu hüküm cari ve bu dinin, bu İslam'ın her senede la akal 350 milyon insanların tasdikiyle ve onların içtimai hayatlarında bu düstur, yani miras meselesi Kur'an'ın hükmüne göre yapılmış. Bu düstur hem kutsidir hem hakikatli bir düsturu ilahidir. Allah'ın düsturudur. 350 bin tefsir bunun doğru olduğunu tasdik eder, ittifak ederler. 1400 küsür senedir, o zaman 1350 sene diye yazmış, şimdi 1400 küsür senedir geçmiş bütün ecdadımız bu böyle itikad etmişler, mirası böyle yapmışlar. Bu son asra kadar eşitlik mevzusu her zaman adil olmaz. Kur'an-ı Kerim eşitliği kadın ve erkek arasında bir adalet dengesiyle sağlıyor. Bizim ecdadımız böyle yapmış. 1400 senedir Kur'an-ı Kerim böyle gelmiş. Bütün Müslümanlar, sahabe-i kiram, herkes böyle icra etmiş bu hususu, böyle uygulanmış. Bütün tefsirler böyle yazmış. Bütün Müslümanlar hayatlarında bu düsturu uygulamışlar. Ben de onlara iktida etmişim diyor Üstad Hazretleri. Ehl-i sünnet vel cemaatın bu itikadına ben de uymuşum. Ona göre tefsir etmişim bunu. Buna göre bana ceza vermek, eğer yeryüzünde diyor adalet varsa o kararı, bu hükmü nakz edecektir, bozacaktır. Evet değerli dinleyenler, demek ki miras itibariyle de Kur'an-ı Kerim'in ahkamında bir mucizelik böylece görünüyor. Zamanımız doldu. Dördüncü esası ve diğer başka hususları da inşallah bir sonraki programda Allah nasip ederse sizlerle birlikte mütalaa etmeye devam ederiz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına riayet eden, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını itikad eden, hayatına Kur'an'ı ve sünneti esas yapan, o çerçevede yaşayan, o dairede hareket eden, öylece ölen ve Allah'ın razı olduğu kul olarak huzuruna çıkanlardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Kurban Kardeşliğe Çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Peygamberin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'yi hac etmek, Ramazan orucunu tutmak hadisi şerifi ve icma ile sabittir. Hac, İslam'ın 5 farzından biridir ve ibadetler içerisinde en son farz kılınanıdır. Bu ibadetle İslam gönderilişindeki nihai gayesini temsil ve ikmal eylemiştir. Her yıl Ramazan-ı Şerif ayında tuttuğu oruçla nefsini kötü arzulardan kurtaran, malı ve servetindeki fakirlerin var olan haklarını verdiği zekatla fedakarlık duygularını geliştiren, her gün kıldığı 5 vakit namazla ruhen arınıp yükselen mümin, ancak bu durumları kazandıktan sonra Allah'a layık bir kul olabileceği için hacla da kendisini Allah'a arz ve takdim etmek imkanına kavuşur. İslam'ın 5 esasından biri olan hac, hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Hac yapmasına mani bir hali bulunmayan, maddi durumu hacca gitmeye müsait, sağlığı iyi olan buluğ çağına erişmiş, akıllı her kadın ve erkek, Müslümanın ömründe bir defa yapması gereken bir farzdır. Zira inancın pratiğe yansımaları olan ibadetler, hem bireyi hem de toplumu dünya ve ahiret huzuruna taşır. Hac, mali ve bedeni, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ferdi ve içtimai boyutları olan bir ibadet olarak, yapıldığı mekanlar itibariyle de bir taraftan geçmişe yapılan ibretli bir yolculuk ve aynı zamanda da geleceğe yapılacak yolculuk için çizilecek hikmetli bir yol haritasıdır. Hac, insana toplumsal şuur ve birliktelik ruhu aşılar. Benleri bize çevirir. Onları bir noktada toplayıp aynı istikamete yönlendirir. İbadetlerden tad almayı, Duyufur Rahman olarak Hakk'ın evinde ona yakın olmanın lezzet ve izzetini duyurur. Hasılı hac, hakikati üzere onu ifa edebilen bahtiyarı, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanı ile "sen onu görmesen de o seni görür" dediği ihsan makamına erdirir, o ulvi dereceye yükseltir. Haccın kendine özgü pek çok hikmetleri, ahlaki, sosyal, ekonomik ve psikolojik yararları vardır. Hac, kula en belirgin bir şekilde Rabbi karşısında aczini ortaya koyma kulluğunu ifade etme ve onun bahsettiği nimetlere şükretme imkanı vermektedir. Zira Müslüman, hac ibadetini ifa ederken mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah'a yönelmektedir, yönelmelidir. Mümin, sahibine karşı teslimiyet ve bağlılığını ifade edip kul olmanın zevkini tatmaktadır. Nitekim hac, Müslümanların karşılıklı olarak sevgi, bilgi, görgü, tecrübe ve kültürel alanlarda alışveriş yapma, birbirlerinden yararlanma olanakları sağlayan ve eğitim boyutu olan bir ibadettir. Hac sayesinde Müslümanlar arasında güzel etkileşimler meydana gelir. Müminler birbirlerinden güzel hasletler alır. Fikirlerinde ideal ve düşüncelerinde müsbet anlamda
önemli.

değişmeler olur. Hac, insanları birbirinden uzaklaştıran, aralarına kin, nefret ve düşmanlık duygularını sokan ve aynı zamanda dinin asla tasvip etmediği ırkçılık gibi olumsuz düşüncelerin törpülenmesini, müminler ancak kardeştirler hakikati ışığında kardeş olduklarının şuurunu kazanmalarını sağlar. Çünkü hacda dünyanın dört bir tarafından gelen renkleri, dilleri, kültürleri farklı fakat hedef ve gayeleri aynı binlerce Müslümanın birbirleriyle kaynaşması sağlanmış olur. Bu durum Müslümanların birbirleriyle irtibat kurmalarına, birbirlerinin dertlerinden haberdar olmalarına ve hatta ticari bağlantılar kurmalarına imkan sağlar. Hac mevsiminde kutsal mekanları dolduran milyonlarca Müslümanı gördüklerinde yalnız olmadıklarını hatırlar ve kardeşlik duygularını canlandırırlar. Hac yapan Müslümanlar izdihama, sıcağa, kalabalığa ve ihram esnasındaki yasaklara riayet ederek sabır, tahammül, sıkıntılara katlanma, güçlüklere göğüs gerebilme yetisini kazanır, büyük kalabalıklarla aynı anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adapte olabilme gibi ahlaki özelliklerini geliştirirler. Hac, Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatıralar bırakır. Bu hatıralar müminin hacdan sonraki yaşamında istikametini kaybetmemesine hizmet eder. Hac, müminin hayatında adeta bir dönüm noktası oluşturur. Arafat gibi mahşerin örneğini oluşturan bir yerde Allah'a el açıp yalvaran ve günahlarından sıyrılan bir Müslüman, bir daha kolay kolay eski işlediği günahlara dönmek istemez. Bu yönüyle hac bir arındırma ve iyileştirmedir. Zira hac kişinin kendi kötülüğünü isteyen nefsine ve şehvetine karşı başlattığı bir cihattır. Hac, bütün bunların yanında kişiye ölümü, dirilişi ve mahşeri hatırlatır. Hacda adeta ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provası vardır. Statüleri ve dünyadaki makamları ne olursa olsun, bütün Müslümanlar aynı kıyafetler içerisinde kardeşliklerini ve Allah'ın huzurunda eşit olduklarını haykırırlar tüm cihana. Hac, sadece ibadet maksadıyla kişinin normal şartlarda kendisine helal ve mübah olan bazı hal ve hareketleri giydiği ihramla birlikte nefsine yasak etmesini ihtiva eder ki, bu olay hakikatte çok büyük bir nefis terbiyesidir. Belki burada en önemli unsursa hac esnasında kazanılan bu tecrübe ve deneyimlerin hac sonrası da kişinin hayatında devam etmesi gerektiği olmalıdır. Kişi sadece Müslümanlara veya insanlara değil, canlı cansız, bütün her şeye karşı gönlünde sevgi beslemeli, hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermemelidir. Çevresine karşı son derece duyarlı ve ilişkilerinde de son derece dikkatli ve titiz olmaya özen göstermelidir. Bunların yanında hac, kişiye öfkelenmemeyi, kimseyi incitmemeyi, güler yüzlü ve ahlaklı olmayı, toplumsal barışı ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyarıcı her şeyden sıyrılmayı, hasılı kul olmayı öğretir. Nitekim hac, Allah'a karşı tevbe, niyaz ve yakarışların arttığı, kişinin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olduğu,
ve hak tarafından günah kirlerini

kirlerinden temizlenip güzel bir kokuya sahip oldukları kutlu zaman dilimidir. Hac, hakikati bilmek, tanımak, anlamak ve kavramaktır. Hac, Arafat'tır. Arif olan anlar, idrak eden arif olur. Onun için hac, arif olma, marifeti yakalama, önce kendini bilme, kendini bulma ve ardından ötelere, ötelerin ötesine erme yeridir ve zamanıdır. Hadis kitaplarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hac ibadetiyle ilgili olarak şu haberler yer almaktadır. Sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh bir soru üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın veda haccını şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 yıl Medine'de kaldı, hac yapmadı. Hicretin 10. yılının Zilkade ayında hac yapacağını Müslümanlara duyurdu. Hac yapmak isteyenler Medine'de toplandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 26 Zilkade cumartesi günü öğlen namazını Medine'de kıldıktan sonra kızı Fatıma radıyallahu anha, hanımları ve Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve aldı. Zülhüleyfe'ye geldi. İkindi namazını burada 2 rekat olarak kıldı. Geceyi burada geçirdi. Ertesi günü burada umre ve hac için niyet etti. Telbiye getirip ihrama girdi. Mekke'ye kurbanlık develer götürdü. Yolculuğunu Kasva adlı devesiyle yaptı. Yolculuk boyunca telbiye ve tekbir getirdi. 8 günlük yolculuktan sonra 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Mekke'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip 2 rekat tavaf namazı kıldı. 1. rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun suresini, 2. rekatta İhlas suresini okudu. Sonra Kabe'yi istilam edip Safa tepesine çıktı. İnne Safa vel Mervete ayetini okudu. Tekbir ve tehlil getirdi. Safa ile Merve arasında sa'y etti. Kendisi ihramdan çıkmadı. Ashab-ı kiramdan temeddü haccı yapanların ihramdan çıkmalarını emretti. Ashabın kimi ifrat, kimi temeddü, kimi de kıran haccına niyet etmişti. Hac süresince Mekke'nin muhassap bölgesinin Ebtah denilen mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Perşembe gününe kadar burada kaldı. 8 Zilhicce Perşembe günü Mina'ya hareket etti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Mina'da kıldı. Geceyi burada geçirdi. 9 Zilhicce Cuma sabahı namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Mina'da kaldı. Sonra Müzdelife'den geçerek Arafat'a gitti. Nemire mevkiinde kendisi için bir çadır kuruldu. Arefe günü zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp Kasva adlı devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasındaki Ürene Vadisi'ne geldi. Burada meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan ve iki kametle öğlen ve ikindi namazlarını birlikte kıldırdı. Sonra Arafat'a gitti. Akşama kadar duayla meşgul oldu. Güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla yatsı namazını birleştirerek akşamı 3, yatsıyı 2 rekat olarak kıldırdı. Geceyi Müzdelife'de geçirdi. Bayramın birinci günü olan 10 Zilhicce cumartesi sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Sonra Cemerat'a gitti. Cemre-i Akabe'ye 7 adet küçük taş attı. Sonra Mina'ya döndü. Mina'da deve üstünde bir konuşma yaptı. Kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi kurban olarak kesti. Diğer develeri de damadı Hazreti Ali kesti. Kurban etinden bir parça yedi. Geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra

0: Tıraş olup ihramdan çıktı. Aynı gün Kabe'ye gidip farz olan tavafı yaptı ve öğlen namazını Kabe'de kıldı. Tekrar Mina'ya döndü. Bayram günlerini Mina'da geçirdi. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri cemrelere taş atma görevini yaptı. Bayramın ikinci günü Mina'da üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın dördüncü günü 13 Zilhicce Pazartesi Mina'dan Muhasseb Vadisi'ndeki Ebtah mevkiindeki çadırına geldi ve burada geceledi. Ertesi günü Mekke'ye geldi. Veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye gitmek üzere hareket etti. 29 Zilhicce tarihinde Medine'ye geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendisiyle birlikte hac yapan ve sayıları 100 bini aşan ashabıyla vedalaştığı için bu haccı Haccetül Veda, hac menasikinin nasıl yapılacağını ashabına öğrettiği için de Haccetül İslam ve Haccetül Kemal ve Temam diye anılır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hacdan 80 ya da 81 gün sonra vefat etmiştir. Peygamberimizin yaptığı haccın ifrat, kıran veya temettü olduğuna dair rivayetler vardır. Sonuç olarak şunlar söylenebilir ki, sorumlu tutulduğumuz ibadetler belirli şekil ve sembollerle yerine getirilmektedir. Bu sembollerin belki de en yoğun ve fazla olduğu ibadet hac ibadeti olsa gerektir. Kul, ibadetleri Allah ve Resulünün sunduğu program dahilinde kendisine bir yük olarak telakki ederek değil, aksine zevk alarak yerine getirir. Bu esnada aklına gelebilecek pek çok sorunun cevabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında mevcuttur. Namazı ve diğer bütün ibadetleri nasıl ondan öğrendiysek, bunun gibi hayatın kıyamı ve manası olan hac ibadetinin yapılış şekillerini yine ondan öğrenmiş bulunmaktayız. Rabbim bizlere dünyada onun yolundan yürüyen, sünnetine uyan, ahlakını yaşayan, ahirette de şefaatine nail olan kullarından olmayı nasip eylesin. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i istikamet üzere yaşasın ve hepimize mebrur haclar nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
6: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Göl

0: Başı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Hazreti Musa ile Yahudi, Nil Nehri'ni geri akıtmak için bahse girdiler. Yahudi kazandı. Halk arasına aslı esası olmayan şöyle bir uydurma kıssa sokulmuştur. Güya Hazreti Musa ile bir Yahudi iddiaya girmişler. Demişler ki, Nil Nehri'ni kim aktığı istikametin aksine yani suyun geldiği yöne akıtabilir? Yahudi, ben akıtırım demiş. Musa aleyhisselam, hayır sen akıtamazsın. Çünkü sen Allah'ın emrettiği manada inanmayan birisin. Ancak benim sözümle nehir geldiği yöne akar. Yani geri akar. Bu işi ben yaparım. İddia kızışmış. Sonunda yarın sabah falanca yerde buluşalım. Kim iddiasını gerçekleştirebilecek bakalım demiş.

etmişler ve ayrılmışlar. Yahudi evine varınca evinin tavanına bir zincir asmış. Ucuna bir çengel koymuş. Çengele de burnunu takmış. Sabaha kadar bu işin kendisinin muvaffakiyetiyle gerçekleşmesi için kendi inancına göre dua etmiş. Yalvarmış, yakarmış, inlemiş, sızlamış. Musa aleyhisselam da ben bir peygamberim nasıl olsa Allah beni mahcup etmez. Benim emrim üzerine Nil nehri gerisin geriye geldiği yöne akar demiş ve yatmış. Sabaha kadar uyumuş. Hiç dua etmemiş. Sabah olunca kalkmış. Yahudi ile buluşacakları yere gitmiş. Bakmış Yahudi orada bekliyor. Yanaşmışlar Nil nehrine. Yahudi Hazreti Musa'ya ''Göster maharetini'' demiş. Musa aleyhisselam da Nil nehrine hitaben ''Ey Nil, geldiğin yöne ak'' demiş. Birkaç defa daha bu isteğini tekrar etmesine rağmen Nil nehri istifini bile bozmadan istikameti üzerine akmaya devam etmiş. Sonra arzusunu söyleme sırası Yahudi'ye gelmiş. O da ''Ey Nil, geldiğin yöne gerisin geriye ak'' demiş. Nehir Yahudi'nin bu sözü üzerine gerisin geri akmaya başlamış. Musa aleyhisselam da mahcup olmuş. Nil'in Hazreti Musa'nın sözünü tutmayıp Yahudi'nin sözünü tutmasının sebebi Yahudi kendi inancına göre olsa bile sabaha kadar dua etmiş. Musa aleyhisselamsa sabaha kadar peygamberliğine güvenerek uyumuş. Onun için çalışan kazanacağından Yahudi bahsi kazanmışmışmış. İşte kıssa diye yutturulan bu hikaye tam bir kuyruklu yalan. Tam bir Yahudi uydurması. Yahudinin kendini su yüzüne çıkarmak için yapmayacağı rezillik yoktur. Dünya tarihi Yahudinin insanlığı ifsatıyla doludur. Onlar 70 küsur peygamberi öldürmüş, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i bozmuş, diğer kitapları da bozmak için her türlü yola başvurmuş hain bir toplumdur. Bugün de dünyayı ifsat eden Yahudi milletidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hiçbir peygamberini mahcup etmemiştir. Her peygamber ne yaptı ve söylediyse vahyidir. 4 büyük kitaptan biri olan Tevrat'ın kendisine vahyon olduğu Hazreti Musa aleyhisselam hiçbir Yahudi'ye böyle alt olur mu? Gecesini gündüzünü gaflet içerisinde uykuyla geçirir mi? Bu mümkün değildir. Uydurulan bu kıssadan Yahudinin kastı peygamberlik müessesesine gölge düşürmek, peygamberleri insanlığın gözünde alelade bir insan olarak göstermektir. Böyle bir hata Müslümanı küfre götürür. Genelde çalışmanın önemini izah etmek için anlatılan bu uydurmaya hiçbir mümin kesinlikle inanmamalı, hiçbir vesileyle anlatmamalı, anlatanları uyarmalı, iddiasında ısrar edenleri ellerinin tersiyle terslemelidir. Gerçekten inanan insanın görevi de budur. Bazıları diyorlar ki, Azrail onun canını yanlış aldı. Herkes ağzından çıkan sözlerin kendisini hangi neticeye götüreceğini bilmelidir. Aksi halde akıbet felaket olur. Bir kimse, Azrail onun canını yanlış aldı. Senin bana görünmen Azrail'in görünmesi gibidir. Azrail falanın ruhunu almakta hata etti gibi laflar ederse kafir olur. Bunlar küfür sözleridir. Bu sözleri sarf edenlerin kafir olacağı hükmü Tahrim Suresi ayet 6'dan çıkarılmıştır. Bu ayette buyruluyor ki, meali şudur, ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. Konuyu izah için başka ifadeye hacet var mı? Bazıları diyorlar ki, melek cikletleri, melek çamaşırları, Charlie'nin melekleri, melek gibisin, meleğim, fahişelerin melek takma adı almalarının sebebi. Az önce cemiyet içinde çok kullanılan meleklerle ilgili cümlelerden birkaçını zikrettik. Şu

Hususu baştan belirtelim. Bugün cemiyetimizde az önceki söz ve benzerleri rastgele kullanılmıyor. Bunlar İslam düşmanlarının Müslümanların melek inancını bozmak için Müslümanlar arasına atılmış bombadan daha fazla tahribat yapan silahlarıdır. Bilindiği gibi imanın altı esasından biri de meleklere inanmaktır. Meleklere iman farzdır. Onlar nurdan yaratılmışlardır. Sayılarını ve mahiyetlerini ancak Allah Celle Celaluhu bilir. İkametgahları itibariyle yer melekleri, gök melekleri, arş melekleri vardır. Gördükleri vazifelere göre de isim alırlar. Cibril, Mikail, Azrail vesaire gibi. Melekler yemezler, içmezler, evlenmezler. Erkek ve dişilikleri yoktur. Bazı cihetlerden meleklere benzeyen varlıklar da vardır. Bunlara cin denir. Cinler saf ateşten yaratılmışlardır. İstedikleri şekillere girebilirler. Bunlar melekler gibi masum değillerdir. İnsanlar gibi mükelleftirler. Mümin ve kafir diye ikiye ayrılırlar. Daima yerde yaşarlar. İnsanlar gibi yer, içer, ürer ve ölürler. Melek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 78 defa zikredilmiştir. Meleklere iman, iman esasları içinde Allah'a imandan sonra gelir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra meleklerine, daha sonra kitaplarına ve peygamberlerine iman etmek zikredilmiştir. Kur'an'da meleklerin Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kulları olduğu beyan olunmuştur. Onlar Allah'ın emirlerini usanmadan harfiyen yerine getiren masum ve şerefli kullarıdır. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytan ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır. Meleklerin vazifeleri ayrı ayrıdır. Kur'an'da müminlere, düşmanlara karşı yardım için melekler gönderildiği müteaddit ayetlerde beyan edilmiştir. Meleklerden bir kısmının özel vazifeleri vardır. Mesela hafaza, kiramen katibin melekleri gibi. Bilindiği gibi melekler, nurani varlıklar olup mahiyetlerini ancak Allahu Teala bilir. Ne erkeklere ne de kadınlara benzerler. Memleketimizde meleklerin kadına benzediği imajı verilmiştir daima. Zihinlerde böyle bir düşüncenin kuvvet kazanması için çeşitli usullere başvurulmuştur. İmal edilen cikletlere ve kadın iç çamaşırlarına kadar melek isminin verilmesinin sebebi, Müslümanların gözünde melekleri kadın olarak canlandırmak içindir. Fahişelere melek gibisin denilmesi de bu gaye içindir. Bir kadın yaratılış gayesinden sıyrılıp fahişeliği seçiyor, tele olarak veya genel evde bu işi yürütecek, bu kadın ismini değiştirme ihtiyacı duyuyor ve takma ad olarak melek ismini kullanıyor. Bu hareket tesadüfi değildir. Televizyonda Charlie'nin Melekleri ve benzerleri filmlerinin oynatılması tesadüfi değil, Müslümanın şuurunu bulandırmak, meleğin fahişe kılığında tahayyülünü sağlamak içindir. Yahudi bu işi öyle ustalıkla yürütmektedir ki, çok Müslüman gafletinden işin gerçeğine ulaşamamaktadır. Birçok ev ve iş yerlerinde uydurulmuş resimler görürsünüz. İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etmek üzereyken Cebrail aleyhisselamın bir koçla gelişi resimlendirilmiş. Resimde Cebrail aleyhisselam kadın suretinde çizilmiş, kollar, bacaklar baş açık, göğüsler dışarı fırlamış, güya uçarak koç getiriyor. Resmin üst tarafında da konuyla ilgili ayet konulmuş. Meleğin resimde görüldüğüne inanmak küfürdür. Bu resim nerede görülürse yırtılmalı. Müslümanlar bu konuda uyarılmalıdır. Hasılı, melek inancını ifsat etmek için batıl zihniyet mensupları yoğun ve sinsi çalışmalar sürdürmektedirler. Cikletten kadın iç çamaşırına, fahişelerin takma adından Hazreti İsmail'e bedel koç getiren Cebrail aleyhisselamın resmine kadar birçok şeyde melek inancı ifal edilmektedir. Her Müslüman her konuda olduğu gibi bu konuda da uyanık olmalı ve İslam düşmanlarının oyununa gelmemelidir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Cennet ve ebediyet. Geriye dönen ve kendi halkına karşı yardım isteyen bir diğer muhacir de Hazreti Ömer'in kayınbiraderi Osman bin Maz'undu. Çünkü Osman kuzenleri Ümeyye ve Ubey'in kendisini cezalandıracaklarını biliyordu. Bu kez Mahzum kabilesi başka bir kabilenin adamını koruması altına alıyordu. Velid Osman'ı koruması altına aldı fakat Osman kendisi güvenlik içinde gezerken diğer Müslümanların eziyet çektiğini görünce Velid'den kendi üzerindeki korumasını kaldırmasını istedi. Yaşlı adam, "Ey kardeşimin oğlu, benim adamlarım sana bir zarar mı verdi?" diye sordu. Osman radıyallahu anh, "Hayır, fakat ben Allah'ın koruması altına girmek ve ondan başkasına sığınmamak istiyorum," dedi. Velid'le beraber mescide gitti ve herkesin önünde onun koruması altında olmadığını açıkladı. Birkaç gün sonra büyük şair Lebit Kureyşlilere şiir okuyordu. Osman radıyallahu anh da onu dinleyen büyük kalabalığın arasındaydı. Genelde tüm Araplarda var olan şiir okuma yeteneği Ebu Talip, Hubeyre ve Haris'in oğlu Ebu Süfyan gibi bazı kişilerde daha fazla göze çarpıyordu. Fakat bunların da ötesinde büyük şair diye anılan birkaç şair vardı. Lebit de bunlardan biriydi. Belki de yaşayan en büyük Arap şairi sayılabilirdi ve Kureyşliler onu aralarında görmekten şeref duyuyorlardı. Okuduğu şiirlerden biri şöyle başlıyordu. "İşte Allah'tan başka her şey boştur." "Doğru söyledin," dedi Osman. Lebit devam etti. "Ve tüm zevkler yok olacak." "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı Osman. "Cennet zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecek." Lebit sözünün kesilmesine alışık değildi. Kureyş ise şair misafirleri olduğu için sadece şaşırmakla kalmamışlar, utanmışlardı da. "Ey Kureyşliler," dedi şair, "sizin yanınızda dost olarak oturan kimseye kötü davranılmazdı. Ne zamandan beri böyle davranmaya başladınız?" Topluluktan biri kalktı, tüm kabile adına özür diledi ve "Bu adam bir budaladır. Bir grup budala bizim dinimizi terk etti. Onun söylediğiyle ilhamın yok olmasın," dedi. Konuşan adam geldi ve Osman radıyallahu anha bir yumruk attı, vurduğu yer morardı. Yakınında oturan Velid ona kendi koruması altında kalsaydı gözünün morarmayacağını hatırlattı. "Hayır," dedi Osman radıyallahu anh, "bilakis benim sağlam gözüm diğeri gibi olabilmek için Allah'a yalvarıyor. Ben senden daha güçlü ve kudretli olan Allah'ın koruması altındayım." Velid, "Ey kardeşimin oğlu, gel ve benimle yaptığın anlaşmayı yenile," dedi. Fakat Osman radıyallahu anh kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şairin dinlendiği topluluk içinde değildi fakat Lebid'in şiirini ve orada neler olduğunu duymuştu. Bu konuda kayıtlara geçen tek şey şudur. Şairin konuştuğu tek doğru şey işte Allah'tan başka her şey boştur sözüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Lebid'i bunu takip eden mısraları için suçlamadı. Şair bütün dünyevi zevkler yok olacak demek istemiş olabilir. Diğer taraftan cennet ve zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecektir. Bu olayın meydana geldiği sıralarda şu ayet nazil oldu. Onun yüzünden zatından başka her şey helak olucudur. Daha önce inen bir ayette de şunlar söyleniyordu. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Bu ebedi ikramın olduğu yerde ebedi zevkler ve onları tadanlar da olacaktır. Bu konuyu daha açık ortaya koyan bir vahiy daha gelmişti. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada temelli kalıcıdırlar. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Bu ayet göstermektedir ki Allah cennetlikleri cennette sürekli kılacaktır. Bu ayetlerle ilgili soruları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabtan bazılarına verdiği cevaplarla açıklamıştır. Bir keresinde şöyle demiştir: İstediğine merhamet eden Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyar. Daha sonra meleklere, bakın ve kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın der. Melekler bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz bize emrettiğin şartlara uyan hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Allah Celle Celaluhu, geri dönün ve kalbinde bir zerre kadar iyilik olan herkesi cehennemden çıkarın der. Melekler yine bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz orada hiçbir iyilik bırakmadık derler. Melekler, peygamberler ve inananlar şefaat ederler. Sonra Allah, melekler şefaat etti, peygamberler ve inananlar da şefaat etti. Şimdi sadece merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın şefaati kaldı der ve cehennemden hiçbir iyilik yapmayan bir grup insanı çıkarır. Cennetin girişindeki hayat ırmağı denilen nehre atar. Cennettekiler hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyler: Allah Celle Celaluhu cennettekilere memnun musunuz diye sorar. Onlar, Rabbimiz nasıl memnun olmayız? Hiçbir yaratığa vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Celle Celaluhu, size bundan daha iyisini vereyim mi der. Onlar da daha iyisi nedir diye sorarlar. Allah, size rıdvanımı vereceğim der. Bazen saadet olarak tercüme edilen rıdvan, Allah'ın bir nefsi mutlak olarak kabul etmesi ve o nefsi kendi yanına alıp ebedi saadet vermesidir. Rıdvan cennetinin genel anlamıyla diğer cenneti dışladığı düşünülmemelidir. Çünkü Kur'an her teslim olan nefis için iki cennet vaat eder. Peygamber de kendi konumundan bahsederken aynı şekilde iki rahmete kavuşacağını söylerdi: Rabbimle ve cennetle buluşacağım.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ya Kuddüs.
3: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra bugün Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi akşamına Mevla tekrardan bizleri kavuşturdu. Allah bu kurulan ilim meclisinden hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bana hakkı söylesin, size hakkı dinlettirsin. Nefsimizi bu işin içerisine bulaştırmasın. Hakikat anlatıyoruz diye nefsimizi anlattırtmasın bizlere. Hakikata gerçek manada bizleri ayna etsin. Hakikatin o güzelliğini ona yakışır bir biçimde yansıtabilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah. Bu konuda sahabe-i kiram efendilerimizin inanılmaz derecede bir güzellikleri var. Onlar nübüvvetin aynaları olarak gerçekten öyle bir yansıttılar ki, bakın biz 14 asır sonra bile o aynanın üzerinden nübüvvetin izlerini okuyoruz. Bize Kur'an'ı yansıttılar, bize sünneti yansıttılar, bize kendi yaşadıkları hayatla birçok hakikati yansıttılar ve yaşadıkları o zaman içerisinde aleme derin izler bırakarak giderek bu manada 14 asır sonra bile önümüzü aydınlatacak güzellikleri bizlere miras bıraktılar. Çok güzel bir hoş seda onların bıraktıkları, bize düşen de zaten onları anlamaya çalışmak ve onlar gibi olma adına gayret içerisinde olmak. Mevla hepimize inşallah son nefesimize kadar bu güzel yolculuğu, bu manadaki hassasiyeti, bu manadaki titizliği nasip eylesin ve kolaylaştırsın. İnsanoğlu müstağni değil. Müstağnilik başladığı anda tehlike başlıyor. Başkalarına hep ihtiyaç duyar. O ihtiyaç duyduğu bağlar üç temel bağlardan oluşur. Onlardan birisi aile bağıdır ki biz onu kısmen işledik. İkincisi akrabalık bağlarıdır ki onu da işledik. Sosyal hayatın üçüncü önemli bağına söz gelip dayandı. Bugün inşallah komşuluk bağıyla bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Bir kronolojik sıra da aslında takip ediyoruz. Komşuluk bağını işledikten sonra bu ailemizin çocukları olacak. Çocukları işleyeceğiz. Sonra o çocuklar büyüyecekler, o büyüme süreçlerini işleyeceğiz. Sonra o çocuklar evlenmek için adımlar atacaklar, biz onları işleyeceğiz. Nişandır, düğündür, o evlilik müessesesini tekrardan nazara vereceğiz. Allah korusun ama hayatın bir gerçeği, o çocuklar boşanacaklar, bir de boşanma ahlakını işleyeceğiz. Derken böyle bir sıralamayla aile meselesini de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rehberiyetinde tamamen anlamaya çalışacağız. Bugün vahyin emin meleğinden mühim bir tavsiye, komşuluk hukuku diyeceğiz. Serlevhaya bu cümleyi almamızın nedenini biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda çok önemli bir hadisi var. Biz o hadis üzerinden böyle bir serlevha

Ama buradan bir şey de öğreniyoruz. Demek ki Cebrail aleyhisselam vahyin o emin meleği Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy dışında da vahiy getiriyor. Onun için biz vahyi ikiye ayırıyoruz. Vahiy metlu ve vahiy gayri metlu. Birileri itiraz ediyor bunlara ama bir hakikat işte bu. Bunların hepsini bir bütüncül okuduğunuz zaman o itirazların çok da gerekçeli olmadığını, çok da yerli yerinde olmadığını fark ediyorsunuz. Neden? Bir örnek vereyim sadece. Abdest ayeti diye bildiğimiz ayet Maide suresinde yıllar sonra nazil olan bir ayet iken biz ilk günden itibaren Müslümanların namaz kıldığını ve o namazlarını da abdestli kıldığını biliyoruz. Peki Cebrail aleyhisselam Kur'an dışında bir şey getirmeseydi o abdest nasıl öğretildi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nasıl öğretti sahabeye? Dolayısıyla Cebrail yine Kur'an'ın da vurgusuyla hem Kur'an kitap hem de hikmet. O hikmetin ne olduğunu ara ara ben sizin dikkatlerinizi çekiyorum. İşte gayrimetlu vahiy diye bilinen o vahiy çerçevesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazı haberler getirilmiştir. Cebrail aleyhisselamın komşuluk hakkı meselesinde, bu işin hukuku meselesinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselama ara ara bir şeyler getirdiğini bizzat beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onların ne olduğunu bilmiyoruz dedim onu ama bir şey biliyoruz. 23 yıllık süreç içerisinde biraz sonra size kısmen anlatacağım ısrar ve tekrar ile Efendimizin komşuluk meselesine dikkat çekmesi bu işin kaynağının zaten neresi olduğunu bize öğretiyor. Demek ki Resulullah'ın o söylediği sözler bu konuda hukuka ait belirlediği ilkeler bu işin sağlıklı bir biçimde yürümesi adına ortaya koyduğu temel esaslar aslında Cebrail kaynaklıdır. Zaten hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki sözlerinin de kaynağının neresi olduğu bellidir. Bu işin başka bir boyutu, oraya girersek orası uzun bir mesele. Ben başka bir noktaya getireyim sizi. Ebu Ümame el-Bahili sahabeden bilinen bir sahabi efendimizdir. Ama biz fazlaca onun hayatına misafir olmadık. Bir gün özel olarak belki onu anlatmak gerekecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 250 tane hadis rivayet eden önemli bir isimdir. Bu zatın aleyhissalatü vesselam efendimizin veda haccına dair bize anlattığı bir tablo var. Diyor ki Resulullah veda haccı sırasında devesinin üstünde Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'ye doğru yürürken kaç kez ben komşuluk meselesine sözü getirdiğine şahit oldum. O kadar komşuluk meselesinden veda haccında bahsetti ki herhalde arkasından ayetler gelir diye ben bir ümide kapıldım. İşte o zatın Allah Resulü'nü gören o nübüvvet atmosferini yaşayan birinin özellikle de veda haccı sırasında Efendimizin bu konuya da bu kadar duyarlı bir biçimde ısrar ve tekrarla dikkat çekmesini belirtmesi de meselenin bir Müslümanın değerler listesinde bu işi nereye yazacağına dair önemli bir ipucu verir bize. Burada bu işin ehemmiyeti, önemi gerçekten bizim şu anda ihmal etmemize bakmayın. Bizim şu anda anladığımızın çok daha ötesinde bir meseledir. Aynen akrabalık hukuku meselesinde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin ısrarla İslam toplumunun esası kılarak zemine bunu yerleştirme adına gayret içerisinde olduğu bir meseledir. Bu kadar önemli bir meseleyi ben size nasıl anlatacağım? Dört tane ana başlıkta anlatacağım aziz kardeşlerim. Bir, Kur'an-ı Kerim'de komşuluk diyeceğim. İki, sünnet-i seniyede komşuluk diyeceğim. Üç, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk diyeceğim. Dört, saadet asrının rehberliğinde komşuluk diyeceğim. Hocam nasıl bitireceksin bu kadar meseleyi bana soracaksınız. Ben de bilmiyorum. Zorlamayacağım. Eğer ilk üçünü anlatabilirsem özellikle dördü

Üçüncü başlık, Saadet Asrı'nın rehberliğindeki komşuluk meselesi biraz daha geniş ele alınmalı. Belki onu bir sonraki derse havale edebiliriz. Gelin öyleyse birinci maddeden bir başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de komşuluk. İlahi kelamın önüne bu meseleyi öğrenme adına oturduğumuzda müfessirlerimiz ayetlerin tefsirlerine dair bize bazı bilgileri verirken dolaylı olarak bazı ayetlerin komşuluktan bahsettiğini söyler. Mesela Tahrim suresi 11. ayet, Ahzab suresi 60 ve 61. ayetler, Tevbe suresi 6. ayet, Mümtehine suresi 8. ayet, hatta bazı müfessirlere göre Maun suresi, özellikle Maun küçücük yardım, o yardımın kime yapılacağı meselesini açıklarken ulema bu meselenin içerisine de komşuyu dahil ederler. Bunlar dolaylı ayetler. Bunlar bir tarafta sizin zihninizde dursun. Tefsirlere müracaat eder görürsünüz göreceğinizi. Asıl bizim üzerinde duracağımız ayet Nisa suresinin 36. ayeti. Ayet doğrudan komşuluk meselesine hem de çok önemli yönlerine, belki biraz sonra okuyacağım şaşıracaksınız ama üzerinde belki de saatlerce konuşulması gereken meselelerine değiniyor ilahi kelam. Ne diyor Rabbimiz? Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve'budullâhe ve lâ tuşrikû bihi şey'e. Ona ibadet edin ama yalnızca ona, hiçbir şeyi de ona ortak koşmayın. Hemen dikkatimizi bir şey çekmeli. Nedir? İbadet edin, ortak koşmayın. Aslında ne gelmeliydi? İman edin, ortak koşmayın gelmeliydi. Ama ibadeti öne çıkardı ayet. Yani ubudiyetten bahsederek ayet sözünü açtı. Neden? Çünkü biraz sonra sıralayacağı 9 tane sorumluluk ibadetle, ameli anlamda ibadetle alakalıdır. Dolayısıyla sözün özü olan, sözünde hiçbir zaman çelişki bulunmayan ilahi kelam başından sonuna kadar aktaracağı mesaja uygun bir biçimde kelimelerini de özenle seçerek bu konuda böyle bir şey ortaya koyar. İbni Atiye'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bazen bir ayetin içerisinden bir tek kelimeyi çıkarsanız, sonra yeryüzünün en güzel dil alimlerini toplasanız, deseniz ki oradan çıkardığımız kelimeye bildiğiniz başka bir kelimeyi koyun. Hangi kelimeyi koyarlarsa koysunlar, Allah'ın koyduğu o kelimenin verdiği mesajı yakalayamazlar. Belki eş anlamlıdır, yakın anlamlıdır, fark etmez. Bir harfi cer bile, bir harf orada durması çok önemli hikmetlere ve mesajlara bağlıdır. Allah sözün özünü en güzel bir biçimde oluşturmuştur ve en kamil bir biçimdedir. Bu ayette de görüyoruz. Ne diyor Kur'an? Devam ediyoruz. Ve bil valideyni ihsane. Geldi konularımızdan biri. Ana babaya ihsanda bulunun. Ve bi zil kurba, akrabalara da ihsanda bulunun. Vel yetime, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, vel cari zil kurba. Ne dedi Kur'an? Asıl konumuz bu zaten. Yakın komşulara. Bakın farklı bir ifade kullandı. Yakın komşulara. Vel caril cunubi, uzak komşulara. Ve sahibi bil cembi, yanındaki arkadaşlarına. Ve ibnis sebil, yolda kalmışlara, yolculara. Ve ma meleket eymanukum, elinizin altındakilere. Bunlar köledir, cariyedir, hizmetçidir, işçidir. Bunlara ihsanda bulunun dedi. Son cümle: İnnallâhe la yuhibbu men kâne muhtâlen fehûrâ. Muhakkak ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Şimdi 9 sınıf saydı Kur'an, son cümleyi de böyle bağladı.
Bizim diğer 7 sınıfla şimdilik bir iş.

İşimiz yok. Zaten ana babayı gördük ihsan meselesinde. Asıl burada üzerinde duracağımız iki sınıf var. Yakın komşu, uzak komşu. Bir de son cümle var. Neden burada Rabbimiz böyle bir şeyle ayeti bağladı? Bu var. Üzerinde durmamız gereken konu bu. Nedir yakın komşu, uzak komşu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamalarında ve beyanlarında aslında izahlar var. Ama müfessirlerimizin bazıları Efendimizin o sözlerini, o uygulamalarını farklı bir biçimde yorumladıkları için yakın ve uzak komşunun ne olduğu konusunda ihtilaf etmişler. İhtilafları size çokça detaylı anlatıp sizi boğmayayım. Ama üç temel görüş var burada. Birincisi, buradaki uzaklık ya da yakınlık dinle alakalıdır diyorlar. Yakın komşu Müslüman olan komşu, uzak komşu Müslüman olmayan komşu. İkinci görüş, yakın komşu hem akraba hem Müslüman olan komşu, uzak komşu ise akraba olmayan, Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez, öyle olan komşu. Üçüncüsü ise diyorlar ki komşuluk meselesinin ne dinle ne neseple bağı yok. Yakın komşu mesafeden dolayı yakın olan, uzak olan da mesafeden dolayı uzak olandır. Ve en isabetlisi de budur. Çünkü biraz sonra size aktaracağım aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı sözlerini. Direkt mesafe ile alakalı olduğunu görüyorsunuz. Peki burada şöyle bir şey aklımıza gelecek: komşumuz Yahudi ise, Hristiyansa, şuysa buysa yine bu hukuk devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Bu konuda bizden istenen mesele nesep ya da dinle alakalı bir şey değil. Müslümandır değildir fark etmez. Hukuk o şekilde işlenecek. Buna dair de size bazı örnekleri, bu ders bilmiyorum anlatabilir miyim ama muhakkak bir dahaki ders Efendimizin ve sahabenin örnekliği üzerinden aktaracağım. Mesafe olduğuna dair birkaç tane delil söyleyeyim. Ayşe anamız bir gün soruyor. Diyor ki ya Resulallah, iki tane komşum var. Bazen ikram ve ihsanda bulunmak istiyorum. Hangisini öncelleyeyim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap veriyor. Sana kapısı en yakın olanı tercih et. Ne demiş oldu Efendimiz? Mesafeyi nazara verdi. Sana kapısı en yakın olanı tercih et. Yine bu Hüreyre'nin bir rivayeti var bu konuda. Diyor ki yakın komşu bırakılıp da uzaktaki komşudan İyilik yapılmaya başlanılmaz. İyilik yapmaya uzaktaki komşudan ziyade yakındaki komşu daha fazla hak sahibidir. Bakın burada da bu hadis Buhari'nin Tarihül Kebir'inde ve Edebül Müfred'inde geçen bir hadistir. İyilik ve ikramda yakının uzağa tercih edilmesini söylüyor. Ancak burada bir hususa dikkat etmemiz lazım. Onu dikkat etmezsek yanlış anlayabiliriz. Bugün biliyorsunuz İslam coğrafyasının dört bir tarafında sıkıntılar var. İşte yanı başımızdaki Suriye hadiselerini biliyorsunuz. Orada açlıkla karşı karşıya insanlar. Böyle bir durum varsa eğer buradaki bazı şeyler oraya tercih edilebilir. Çünkü oradaki durum daha acildir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki uyarılarını eşit derecede olanlar şeklinde anlamamız gerekir. Bilmem anlatabildim mi? Bu yardım meselesi ileride ahlakını öğreneceğimiz bir meseledir. Gerçekten o konuda da çok ciddi sıkıntılar var. Artık Müslümanların kameraları sırtlarını alıp fakir fukaranın evini basmalarından vazgeçmeleri, bu manada insanların şahsiyetini ve onurunu koruma adına hassasiyet göstermeleri, bu insanların reklam malzemesi olarak kullanılmaması gerektiği ayrı bir bahis. Ama burada böyle bir uyarıyı da dikkate almak durumundayız. Onu da söylemiş olayım. İşte burada biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yakın ve uzak komşu noktasında aslında mesafeye işi bağladığını anlayabiliyoruz. Bakın, unutulmuş bir sünnet bugün bu manada
bize de bir ipucu olsun inşallah. Resulullah'ın şu

0: sözünü de unutmayın. Unutulmuş bir sünnetin ihyası özellikle böyle asr-ı felaketlerde, yani zor zamanlarda 100 şehit sevabı kazandıracak inşallah bizlere. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aynı vakitte iki komşudan davet vuku bulursa önce komşu olarak yakın olanının davetine git. İki tane komşu seni davet etti aynı vakitte. Hangisini tercih et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sana en yakın olanı. İki komşun aynı güne ama farklı zamanlarda seni davet ederse ilk davet edenin davetine icabet et.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
13: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
14: www.radyohedef.com. Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
17: Türkiye Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
15: Zorunlu yayın.
18: Radyo Hedef.
19: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
18: Radyo Hedef FM 91.8.
20: Hafizsin sen. Hafiz.
21: Ya Hafiz.
20: Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
18: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Öyle bir nezaket var ki sallallahu aleyhi ve sellemin her adımında, işte burada da görüyorsunuz. Hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan, zaten Efendimizin usvetün hasene olması bu. Şimdi bakın, biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim komşulukla alakalı. Yahu Efendimiz bunu da düşünmüş mü diyeceksiniz. Bunu da düşünmüş. Zaten usvetün hasene olması bu. Hiçbir şeyi boş bırakmadan, hiçbir şeye sıkıntıya sebebiyet verecek şekilde yanlış anlaşılmaya meydan vermeden bu konuda söylenecek en güzel şeyleri söylemiştir Efendimiz. Peki yakın ve uzak komşuyu nasıl ve neye göre tespit edeceğiz? Eskiden bu kolay, şimdi zor. Mesela Hazreti Ali diyor ki kapının önünden bağıracaksın, sesinin son noktası senin uzak komşun. Şimdi yapabilir misiniz bunu? Hasan-ı Basri ve İbni Şihab Ez-Zühri'ye göre ise şöyledir. Şu sizin eviniz, şöyle kabul edelim. 40 ev bu taraftan, 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 ev de arkadan sizin komşularınızdır. Bunu tespit edebilir misiniz şimdi? Şimdi evler yan yana değil, biliyorsunuz, üst üste. Sıkıntımız var bu konuda. Başka bir rivayete göre ise ezanı bir mescitten duyan o mahalle sakinleri birbirlerinin komşularıdır. Şimdi maşallah bizim bazı camilerimizde mikrofon öyle bir

gümbür geliyor ki 4 mahalleyi aşıyor. Bunu da tespit etmek zor. Yaşadığımız zemini görüyorsunuz. İşte bazılarımız öyle yerlerde oturuyor ki 20 daire, 30 daire alt alta üst üste. Böyle bir yerde betonlarla çevrili bir alemde komşuluğu bu manada tespit etmek de zor. Ne yapacağız? Burada bir formül yok elimizde. Elimizden geldiğince en azından oturduğumuz apartmanın tamamını yakın komşu olarak kabul edeceğiz. Eğer 2-3 katsa apartman, 2-3 tane de etrafındakileri buna dahil edeceğiz. Ama eğer fazlaysa 40 tane, 50 tane, 20 tane, 30 tane ise 1-2 tanesini buna dahil edeceğiz. Biraz uzak komşu meselesini de, sitede oturuyorsanız sitenin tamamını, yoksa işte bir mahallenin bir bölümünde oturuyorsanız orada sesinizin, sedanızın, selamınızın bir şekilde o hukuku devam ettirecek halkanın ulaşabileceği kesimleri buna dahil etmeniz gerekir. Bu konuda böyle bir tespiti yaptığımız zaman hukuku işletme noktasında da gayret içerisinde oluruz. Peki buradaki bu bilgilerin üzerine ayet nasıl bitiyordu? Muhakkak ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Niye böyle bitti ayet? Aslında burada çok önemli bir mesaj var. Bakın akrabalık meselesini konuştuğumuz zaman, ana baba hukukunu konuştuğumuz zaman, şimdi de komşuluk meselesini konuşuyoruz. Bunu da konuştuğumuz zaman hemen itirazımız belli. Hocam işte görüyorsun halimizi. Zaten düşmüşüz bir ekmek parasının peşine. Büyük şehirde yaşamak zor. Trafik şu. 40 tane bahane geliyor. Ancak gerçekten şöyle kimselerin olmadığı bir yerde başımızı ellerimizin arasına alıp işin muhasebesini yaptığımızda ihmalimizin ya da bu bahanelerimizin çok da gerçekçi olmadığını, evet gerçekçilik payı var ama çok da olmadığını, asıl altında bir müstahnilik olduğunu fark ediyorsunuz. İnsan süreç içerisinde imkanları da özellikle artınca tamam ben kendime yeterim diyor. Zaten müstahnilik de budur. Ya da bakıyorsunuz aileler, aile büyük, biz kendi kendimize yeteriz. Bize yabancı lazım değil. Ne yapacağız komşuyu deyip o noktaya getiriyor işi. Ya da arkadaş çevresi oluşturmuş, işte cemaat, vakıf, dernek, parti, hizip neyse ben bize yeterim diyor. O manada da yapılacak yapılıyor. Falanca İstanbul'un ucunda bir köy derneği var. O köy derneğine gidip gelmeyi çok önemli bir iş olarak ad eder, onu yapar. Ama kendi mahallesinde, kendi evinin etrafında, kendi apartmanında olan insanlarla bir araya gelme meselesinde zaman bulmaz. Böyle de bir halimiz var. İşin temeline inip sorguladığınız zaman gerçekten bir müstahnilik olduğunu görüyorsunuz. Yaratan yarattığını bilmez mi? Resmen Kur'an 12'den nişan alıyor. Senin diyor bu halin müstahniliktir. Unutma ki Allah övünüp duran, kendisini beğenen, kibire düşen ve bu manada kibrini yavaş yavaş arttıran adamı sevmez. Allah sevmezse bütün dünya sevse ne yazar? Onun için Rabbimiz meseleyi burada bitiriyor. Ayetin böyle bitmesi ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir bahis. Şimdi Kur'an'ın bu manadaki söyledikleri böyle. Size birkaç tane de Kitab-ı Mukaddes'ten ayet okusam kızar mısınız bana? Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Hocam yetmez mi Kur'an bize ki sen getirip İncil'i, Tevrat'ı gözümüze veriyorsun? Derdimiz o değil. Derdimiz ne biliyor musunuz? Bakın şimdi Avrupa'da Yahudi ile Hristiyanla komşu olan Müslümanlar var. Dolayısıyla dünya sadece bizden ibaret değil ki, bazı meseleleri onların çerçevesinden de anlamamızda fayda var. Bakın ayetlerden birkaç tane söyleyeceğim. Nasıl aslında Kur'an'ın ve biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği beyanlara da uyduğunu göreceksiniz. Levililer ve çıkış babından birkaç tane okuyorum. Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin.

diyeceksin. Bunlar başka yerlerde muhtelif ayetler. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşunun evine, hanımına, erkek ve kadın kölesine, affedersiniz, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diyor. Aslında ne kadar da tahrif edilmiş olursa olsun yine de içlerinde bazı hakikatler taşıdığını da görebiliyoruz. İnsani anlamda bu manada ortak bir dil olduğunu da buradan en azından fark edebiliyoruz. Kur'an'ın verdiği mesajları bu kadarla iktifa edelim. İkinci maddeye gelelim. Sünnet-i seniyede komşuluk. Bu konuyu da size dört başlıkta anlatmak istiyorum. Birinci başlığımız şu: komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır. Bir daha söyleyeyim mi? Komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Hepiniz biliyorsunuz. Komşu meselesini aklımıza getirdiğimiz anda ilk aklımıza gelen hadis bu. Nedir? Kendisi tok, komşusu aç. Kendisi tok, komşusu aç iken yatan bizden değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan olmamak, yani ümmeti Muhammed'den sayılmamanın en önemli alanlarından birini gösteriyor Efendimiz bu manada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda sorumluluğa davet ediyor bizi. Sen nereden bileceksin komşunun aç olup olmadığını? Onunla ilgilenmesen, halini ahvalini sormasan, hukukunu işletmesen bilir misin aç mıdır susuz mudur? İnanın bakın dostlar, şunu söyleyeyim size. Bazen durumunu çok iyi bildiğiniz, durumunun maddi anlamda iyi olduğunu zannettiğiniz bazı kardeşleriniz içlerinizde ayağı kaymıştır, farklı noktalara gelmiştir. Mülkü veren Allah onun elinden mülkü alıp çekmiş almıştır. Ama siz onun ahvalini sormadığınız için, o da iffetinden dolayı size halini arz etmediği için aç susuz yatıyordur da bazen haberimiz yoktur. Ama biz eğer Müslüman olarak sorumluluğumuzun farkına varsak, İstetmeden değil, istetmeden vermeyi bir öğrenmemiz lazım artık bizim. Falanca yer, filanca şey, filanca adam, bu isteme meselesini aramızdan kaldırmamız lazım. Müslüman böyledir. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rume kuyusunun satın alma meselesinde satın alma gücüne sahip olan sadece Hazreti Osman olmasına rağmen Hazreti Osman'ı kendi huzuruna çağırıp Osman git o kuyu al gel demeyip de umuma bir söz söyleyerek kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak diyerek yine işi Osman'a havale etti. Bir ahlak öğretiyor peygamberimiz bize. Allah aşkına ne olur halinizi ahvalinizi sorarken bile Müslüman kardeşinizin gözlerine bakarak sesinin titremesinden, gözünün kaymasından, söylerken bir şeyi söyleyememe adına halden hale girmesinden onun ihtiyaç sahibi olduğunu anlayacak ve gereğini yerine getireceksiniz. Getireceğiz, kendimi de işin içine dahil ederek. Yoksa biz bu sözleri sadece duymuş oluruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tokken aç yatanların halinden haberdar ol diyor bize. Onun için alakadar ol, sosyal bir insan ol, etrafını bil, komşundan haberdar ol, akrabandan haberdar ol. Bu konudaki sıkıntı içerisinde olanlara ne kadar yapabilirsen el uzatma adına sorumluluğunu yerine getir. Başka bir şey daha diyor Efendimiz. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en çok hayrı dokunandır diyor. Hadisin kaynaklarını vermiyorum. Artık yazacak arkadaşlar sitedeki dokümanın altını oradan alırsınız. Bir diğer hadis: kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin diyor. Maddi olanı anladık. Bakın açlıktan bahsediyor.
İkramdan bahsediyor, iyilikten bahsediyor. Ama sadece bu işi maddi anlarsak da yanlış anlarız. Bazen komşularımız maddeden toktur ama manen açtırlar. Adam maddeten karnı tok, evi, barkı, arabası, şuyu buyu senden benden daha iyi. Ama asıl açlıktan onun neredeyse beli kırılacak ve sen bundan habersizsin. Manen açlığını giderme adına da senin sorumluluğun var Müslüman, bunu bil. Ne kadar yapabileceksen, haftada bir gün, 15 günde bir, ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir fark etmez. Şöyle bir topla komşularını, peygamberin sünneti, topla ikram et onlara, hiçbir şey konuşma. Sadece onlarla insani anlamda muhabbet et. Hal hatır sor, işten bahset, güçten bahset, sokaktan bahset, bir şeylerden bahset. Ama ille de meseleyi bir noktaya getirmeye çalışma. Ortak paydan komşuluk olsun. Bu konuda arızalar var, onun için bakın buna dikkat çekiyorum. Yapıyoruz, yapıyorsunuz. Geliyor etrafında bir sürü ev var, bir sürü komşu var. Herkes aynı değil ki, her telden adam var. Bir araya geldiniz. Şimdi bakıyorsun bizim kardeşlerimizden bir tanesi ille orada şeyhinin cemaatinin reklamını yapacak. Onu yapmasa o gün yatamaz, uykusu gelmez onun. Onu yapacak. Ötekisi başka bir şey. Ötekisi siyaset sokacak işin içine. Oradaki muhabbeti ille de köreltme adına bir şeyler ortaya çıkacak. Bu değil arkadaşlar iş. Komşuluktan bahsediyoruz. Allah'ın bizden istediği bir sorumluluğu yerine getirme adına bir şeyler yapmamız gerekir. O zaman niye muhabbetten bahsetmeyelim? Niye sadece ortak paydamız komşuluk? Adam ne olursa olsun, belki de farklı bir dünya görüşünde, hiç önemli değil. Belki de farklı bir dünyanın insanı, öyle insanlar zaten önemli bizim için. O insanlarla da insani anlamda ortak paydaları bulup konuşmak dururken ille de dönüştürüp dönüştürüp meseleyi aynı noktaya getirmenin bir anlamı yok. Bir sevsin seni, tebliğ böyle yapılır. Ancak seven sevdiğinin sözlerinden etkilenir. Önce bir sevdir kendini. Muhabbet adına bir şeyler oluşsun orada. Evet, benim komşum güzel bir insandır, söylediği doğrudur. Bu mesele hakkında da ben bir ona görüş danışırsam en isabetli görüşü alırım noktasına onu getir. Sabırla, teenniyle sonra işi o noktaya vardır. Dolayısıyla burada bazı şeyleri dikkat ederek manevi açlıkları da unutmadan o manada da sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. İkincisi dostlar, bu konuda sünnet-i seniyede komşuluk meselesinin ikinci maddesi, komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı, cennetin vesilesidir. Komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı, cennetin vesilesidir. Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis, bakın sahabeyi sarsan bir hadis bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturuyor bir gün, bir anda farklılaşıyor, yüzünün rengi değişiyor. Üç kez arka arkaya vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu diyor. Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz. Biraz sessizlik oluyor. Sonra içlerinden bir sahabi efendimiz, kim ya Resulallah diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, komşusu kendisinden emin olmayan kimse iman etmiş olamaz. Eğer komşun senden emin değilse iman etmiş olamazsın. Ulema yumuşatmış biraz bunu, hadis şarihleri ne demişler biliyor musunuz? Allah onlardan razı olsun, yine biraz bizi kurtardılar. Diyorlar ki kamil manada iman etmiş olamaz. El hak doğrudur da bu. Dolayısıyla komşun emin değilse sende burada imanın kemalatı adına bir sıkıntı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de geçen hadiste ise kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi
cennete giremez diyor. Kötülüğün

kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete giremez. Peki ne yapacağız da biz bu emniyeti sağlayacağız? Hukuka ait şeyleri söyleyeceğim ama burada çok temel bir ilkeyi size veriyorum. Resulullah söylüyor. Diyor ki: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul kendisi için istediğini komşusu için veya bir başka kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz." Daha ne söylesin Efendimiz? Kitabın tam ortasından bir söz ve çok kolay işin testini yapmak. Ne istiyorsun kendin için, kardeşin için, komşun için de onu iste. Rahatsız oluyorsun saat 10'da 11'de bir yerlerden ses gelince. Sen tutuyorsun onu, unutuyorsun. Gecenin bir vakti ustalığın aklına geliyor. Eline alıyorsun keseri, baltayı, neyse evde bir şeylere girişiyorsun. Sen rahatsız oluyordun biraz önce. Başkasının çocuklarının sesinden rahatsız oluyorsun. Ama senin çocukların evi yıkacaklar hiç umrunda değil. Komşun bir yere arabayı park etmiş, çileden çıkmışsın. Söyleniyorsun, söyleniyorsun. Ertesi gün getiriyorsun, aynı yere sen park ediyorsun. Asansörü bırakmıyorlar diye neredeyse asansörü kıracaksın. Ertesi gün misafirlerin geldiği zaman aynısını sen yapıyorsun. Yapıyoruz değil mi bunları? Hayal değil bunlar. Ama ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ne istiyorsan kendin için, komşunun için de onu iste. Ne istiyorsan. Bu nebevi empatidir, biliyor musunuz? Nebevi empati. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatın en temel ilkesini ortaya koyuyor. Emin olun, bugün Müslümanlar olarak bunu anlasak, bu memlekette ne ırkçılık asabiyet adına bir şey kalır, ne sınıf çatışmaları adına bir şey kalır, ne cemaat taassubu adına bir şey kalır. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Ne istiyorsun Türk olarak? Kürt'e de aynısını iste. Ne istiyorsun Laz olarak? Türkiye'de aynısını iste. Ne istiyorsun Batılı olarak? Doğulu'ya da aynısını iste. Ne istiyorsan kendi cemaatine, başkasına da aynısını iste. Bunları yaptığın anda iş bitti. Kavga da bitti. Yorgan da gitti. İnşallah selamette, sükunette hakim oldu. Ama hiç bunu beklemeyin. Bu iş kavgası sonuna kadar da devam edecek. O da ayrı bir bahis. Şimdi biz nübüvvetin bu mesajlarıyla adam olmak için bunları konuşuyoruz. En azından içinizden bir miktar bile olsa insanlığı hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek bir topluluk bulunsun diyor ya Rabbimiz. Ne olur sahabe-i kiramı kendisine örnek edinmiş bir ufacık cemaat lafla değil amelle bu işi ortaya koysa, yahu Müslümanlık böyle yaşanıyormuş deyip temsiliyet adına bir örneklik ortaya koysa ne olur? Allah bizi onlardan saysın inşallah. Üçüncüsü, komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebebidir. Komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebebidir. Efendimiz bakın ne diyor? Bir Müslüman ölür de en yakın komşularından üç kişi onun hakkında iyi bir şahitlik yaparsa Allahu Teala şöyle buyurur: "Bildikleri hususta kullarımın şahitliğini kabul ettim. Ben de kuluma ait bildiğim bütün günahları affettim." Allah'ım bizi de onlardan say. Şimdi cenazelere gidiyorsunuz. Duydunuz falanca arkadaşınızın babasının cenazesi, gidiyorsunuz. İmam efendi soruyor: "Haklarınızı helal eder misiniz?" "Ederiz." diyorsunuz. "Şahitlik ederiz." diyorsunuz. Bir şeyler diyorsunuz. Allah kabul etsin. Ama melekler bunları yazıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var buradan. Üç tane komşu eğer bunu derse ve bunu gönülden derse Rabbimizin buradaki müjdesi bu. Orada uydum kalabalığa, haklarımızı helal ederiz, hep beraber söylüyoruz. Tamam. O değil. Önemli olanın ne olduğunu söylüyor. O halde ne yap yap, üç tane komşunu
iyi şehadet edecek şekilde cenazene getir.

Ne yap yap, bunu yap ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konuda söylediğine sen de icabet etmiş olasın. Abdullah İbni Mesud meselenin başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Diyor ki bir gün Resulullah'la birlikte huzurda oturuyorduk. Adamın birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, bazen kendimi muhasebeye çekiyorum. Diyorum ki ben iyi bir Müslüman mıyım yoksa kötü biri miyim? Bu muhasebenin tam anlamıyla neticesini bulamıyorum. Bana bir muhasebe yolu göster. Ne yapsam iyi miyim, kötü müyüm, bunu tam anlamıyla tespit edebilirim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Git diyor, komşularına sor ve onları dinle. Eğer onlar sana iyi diyorlarsa iyisin, kötü diyorlarsa kötüsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. İyi diyorlarsa iyisin, kötü diyorlarsa kötüsün. İşte komşuluğun şehadeti böyle. Onların hayattaki şehadeti, değerin tespiti, vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir. Cümlem anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Onların hayattaki şehadeti, değerinin tespiti, nerede duruyorsun, değerin ne, onun tespiti, vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir. Onların o şehadeti biraz önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeye göre inşallah berat sebebidir. Rabbim onları da bizlere nasip eylesin. Dördüncüsüne gelin. Komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir. Komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir. Sizi bir Abdullah İbni Ömer'e götüreyim mi? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının arkasından yıllar sonraki bir hadise. Ama en hayırlı ikinci nesil, tabiin nesliyle oturuyor Abdullah İbni Ömer. Söz nasılsa bir yere geliyor ve orada Abdullah İbni Ömer şunu söylüyor. Diyor ki gerçekten biz öyle bir zaman geçirdik ki hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman bir kardeşinden daha sevimli olmadı. Hangi zamanı kastediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle geçirdiği zaman. O zaman diyor Müslüman bir kardeşin altından, gümüşten, her şeyden daha sevimliydi. Ancak ama ben şimdi bakıyorum ki hepimiz altın ve gümüşü Müslüman kardeşlerimizden daha çok seviyoruz. Bu sözü söyledikten sonra ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. O dedi ki kıyamet günü komşusu yakasına yapışmış, Rabbim bu komşum kapıyı yüzüme kapattı ve iyiliğini benden esirgedi diyecek olan nice komşular vardır. İşin tehlikeli boyutunu bize söylüyor. Kapıyı yüzüne kapatacak, fakirdir, şudur budur, sofrasına almayacak. Biliyorsunuz hastalıkları, altını, gümüşü, makamı, mevkii, şuyu buyu başka şeylerin üstünde görecek. Böyle bir ilişki kurduğu zaman da kıyamet günü o kapıyı kapattığı için kapılar da onun yüzüne kapanacak, Allah muhafaza. İşte bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam kapılar ardına kadar açılsın diye ümmetin züht kahramanı olan Ebu Zer'e bir gün şunu diyecek. Ebu Zer diyecek, çorba yaptın, et yemeği yaptın, ne yaparsan yap suyunu biraz fazla koy, o yemekte komşularının hakkı olduğunu da unutma. Ve onlara da ikram et. Onlara da bu konuda bir ikramda bulun ki o kapılar kapanacak sınıftan olmayasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun devam etmesini ısrarla istediği için bir gün şu uyarıda da bulunacak ama uyarıyı özellikle de hanımlara yapacak. Bilmiyorum bu konuda hanımların ihmali mi çok ki öyle olduğu için aleyhissalatü vesselam bunu diyecek.

Ey mümin hanımlar, sizden biriniz komşusunun hediyesini velev ki yanlış bir et parçası bile olsa küçümsemesin. Ne geldiyse alsın, iyilikle karşılasın, yapabilirse eğer daha güzelini onlara ikram etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Bu konuda da son bir örnek anlatayım mı size? Bakın, Abdullah İbni Mesud, Ebu Hureyre, Buhari, Hakim, Suyuti'den nakille bize bir tablo şimdi aktaracaklar. Bir mecliste oturuyorduk diyor, ben Ebu Hureyre'nin naklini anlatayım size. Bir hanım geldi diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki ya Resulallah, senin de tanıdığın falanca bir hanım var ya, o hanım biliyorsun çok iyi ibadetlerini yapıyor. Geceleri de bazen ihya ediyor. Gündüzler de oruç tutuyor. Bazen elinden geldiğince de sadakada, iyilikte bulunuyor. Ama o hanım komşularına sözleriyle eziyette bulunuyor. Ne diyor biliyor musunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? O kadında hayır yoktur. Ve o cehennem azabına çarpıtılacaktır. Efendimiz söylüyor. Daha sonra mı yoksa aynı mecliste mi bilemiyoruz. Bir kadının haberi daha geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah, onu da Efendimiz tanıyor. Filanca kadın farz namazlarını kılar. Yağı alınmış peynirden sadece sadaka verir. Ne demek istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu söz üzerinden? Yani sadakası azdır. Yağlı peyniri değil, yağı alınmış peynirden sadaka verir. Biraz da azdır onun nafile ibadetleri. Ama komşuları o kadından çok memnundur. Hiç kimseye eziyet etmez. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kadın hayırlı bir kadındır ve cennet ehlindendir. Buhari'nin Edebül Müfredinde, Hakim'in Müstedrek'inde, Suyuti'nin Eddurrul Mensur'unda bunu size aktardım. Neyi söylemiş oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Aslında meselenin özünü bu tabloyla veriyor bize. Diğerleri Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlık adına yapılmış şey. Onu yaparken sen hayattan bu bağı koparırsan alacağın netice bu olur. Bu ikisini beraberce götürmelisin. Zaten namazın ufkunu anlayan bir insanın hayatın içerisinde böyle bir iş yapması mümkün müdür? Ama şekle indirgerse insan, sadece şekilden ibaret olursa Allah muhafaza. Gelin üçüncü bahse. O ney? Kulların hukuku çerçevesinde komşuluk. Hukuk meselesi konuşulunca söylenecek çok söz var. Çok sözü de hak eder. Ama ben size bir tane hadis vereceğim sadece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadiste bir meselenin dışında komşuluk hukukuna ait her şeyi söylüyor. Bir meseleyi de başka bir hadiste söylüyor, onu da söyleyeceğim. Yani işi bugün hukuk çerçevesinde Resulullah'ın beyanlarının gölgesinde anlamış olacağız. Size biraz sonra aktaracağım hadisi bize kim naklediyor biliyor musunuz? Hepimizin hayran olduğu, hayatını okuduğumuz zaman da kendimizden geçtiğimiz Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu'da aktaracağım. Muaz İbni Cebel bambaşka bir insan, siz onu biliyorsunuz. Sen 18 yaşında iman et, 22 yaşında Bedir'e katıl, Bedir ashabından ol, 28 yaşında Resulullah seni Yemen'e kadı olarak göndersin. Nasıl bir ilim elde etmişse Resulullah'ın kadısı olarak o yaşta Yemen'e varır. 35 yaşında da bu dünyadan çek git. Bu kadar kısa bir hayat, ama bugün hangi kitabı açsanız Muaz karşınızda. Hangi kitabı açsanız, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, züht, hangi kitabı açarsanız. Zaten Muaz İbni Cebel budur. Ben onu Bitlis'te anlatırken Allah öyle dilime getirdi. O cümleyi çok sevdim, burada da söyleyeyim. İbni Cebel dağın oğlu, ama dağın oğlu dağ gibi. Gerçekten sarsılmaz bir dağ gibi aleme ilim noktasında da, cihat noktasında da, mücadele noktasında da, ahlak noktasında da bambaşka bir şey söylüyor. İşte o Muaz'ın
bize söylediği, Resulullah'tan duyduğu, bize aktardığı bir hadisi size okuyacağım. Keşke bu hadisi şöyle bir tablo halinde yapsak da bütün apartmanlara assak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bize söylüyor. Diyor ki Muaz İbni Cebel, adamın biri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah, komşunun komşu üzerindeki hakkı nedir? Efendimiz de saymaya başladı. Dikkat edin. Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona el uzatırsın. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Eğer bunu yapamayacaksan onu komşuna göstermeden gizlice evine götürürsün. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak komşunun çocuklarını huzursuz etmezsin. Efendimizin beyanı. Bir tane husus dışarıda kaldı. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyeceği her şeyi söyledi. Hukuk bu zaten. Eğer hukuku ahkemil hakimin olan bir makamın elçisi dile getirirse en güzel hukuku söyler. O hukuku da işte komşuluk hukuku çerçevesinde böyle beyan eder. Birer cümleyle tekrar edelim, konu mühim, sonra diğerine geçelim. Senden borç isterse ona borç verirsin. Şimdi bu konuda Mardinliler var aranızda, kusuruma bakmasın ama onlar bana anlattılar, ben onlardan duyduğum için size anlatayım. Şimdi bazen apartmanda bile bir bakıyorsunuz selam verince komşu selamı almıyor. Bazen de biz o selam cimriliğinde bulunuyoruz. Mardinli bir zatın da karpuz bahçesi varmış. Kim selam veriyorsa selam almıyor. Geliyor biri selam aleyküm diyor, hiç oralı değil. Bir gün birinin ilgisini çekiyor. Gidiyor diyor ki ya komşu diyor, selam Allah'ın kelamı. Söylüyoruz, ne olur diyor selamımıza mukabelede bulunsan. Ya diyor selam selam da selam kelamı getirecek, kelam da arkasından karpuzu götürecek. Onun için ne ben selamımı alayım ne sen selamımı ver. Böyle bir haldeyiz. Belki bir fıkradır ama gerçekten böyle bir halimiz de var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu söylüyor. Bu borç meselesini faiz dersini işlerken geçen dönemde işledik. Faizle mücadelenin en etkili yoludur borç meselesi. Ama karşılıklı hukuka dayandırarak ancak bu iş yapılmalıdır. O konuda da söylenen söylendi. Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona el uzatırsın. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Çok net anlaşılıyor. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Yani sadece felaket zamanlarında gözükmezsin. Saadet zamanlarında da gözükürsün. Resulullah böyle söylüyor. Zor biliyorum, ben de zorluğun altındayım ama hakikat bu. Zaten derdimiz bu meseleler çerçevesinde bir şekilde hayatlara çeki düzen verdiğini söyledik. Bakın devamına. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Ne diyor? Balkonda mangal pişirip de milletin canını yakmazsın diyor. Ne diyor? Ne yaptınsa eğer koku yayıldıysa apartmana, onlara da ikram et diyor. Bakın bu konuda bir dahaki ders size Esma anamızdan bir rivayet aktaracağım. Neleri ihmal ettiğimizi o zaman göreceksiniz. Bazen biz bazı şeyleri düşünemiyoruz.
Ama ince

gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Belediyeyi ikna edebilirsin. Adamındır senin. Alttan girdin, üstten girdin, tamam, ikna ettin. Ya komşun şikayetçiyse? Bak aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Zor değil mi anlamak? İşimize gelmeyen bir mesele. Ama hesabı var bunun. Eğer o komşun güneşi kapandı, rüzgarı engellendi, şu oldu bu oldu, bundan dolayı senden şikayetçiyse ne yap yap, elini öp, ayağını öp, alttan gir, üstten gir, şimdi git helallik al, bu meseleyi oraya bırakma. Ve bundan sonra yapacaksan eğer bir kat fazla çıkma adına, biraz balkondan 1 metre fazla alma adına, biraz evi genişletme adına komşularına rahatsızlık verecek şekilde adımlar atma diyor senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz. Böyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın usvetün hasene oluşu bu işte. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Ya da onu, eğer bunu yapamayacaksan, olabilir yapamayabilirsin, onu komşuna göstermeden gizlice evine yürütürsün. Gizlice evine götürürsün. Burada eskiden bizim büyüklerimiz çok önemli şeyler söylerlerdi. Şimdi Anadolu'daki o güzellik buralara taşınmadığı için modern hayat bizi farklı yerlere savurdu. Gerçekten bu konuda çok önemli itinayla bazı şeyler yapılırdı. İşte kaynağının da Efendimizin bu beyanı olduğunu anlıyoruz. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak iyi bir oyuncak almışsın, salmışsın çocuğu dışarıya. Mahallede başka çocuklar var, ona karşı farklı ilgi gösteriyorlar. Efendimiz onu söylüyor işte. Komşunun çocuklarını huzursuz etmezsin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hukuka ait bir hadiste söyledikleri bunlar. Dedim bir tanesi burada yok. Onu da söyleyeyim. O ney? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan önce bu hadisin devamını söyleyeyim. Diyor ki hadisin devamında, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Bunları söylüyor. Sonra Efendimiz bunu da söylüyor. Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Allah'ım bize o rahmetinden nasip ver ki o nasipdar olanlardan olalım inşallah. Burada söylenmeyen, bu hadiste söylemeyen hakkı söyleyeyim. Bakın Efendimiz ne diyor? Evin komşusu eve başkalarından daha fazla hak sahibidir. Yakınındakine sahip olmada ilk hak komşunundur. Anladınız mı ne diyor Efendimiz? Evini satacaksın. İlk haber vereceğin kimdir? Emlakçıdan önce yanındaki komşundur. Arsanı satacaksın, iş yerini satacaksın. İlk haber vereceğin kimdir? Komşundur. Ona söyleyeceksin. Başkasına 3'se, ona 2,5, 2,70, 2,80 neyse komşuluk hakkı, biraz da ikramda bulunacaksın. Komşu hakkı bu ama ben sana bu fiyata veriyorum. İlk hak senindir, sana teklif ediyorum. Alırsan al, almazsan başkasına söyleyeceğim diyeceksin. Bu sünneti ihya edeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda da bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Allah hepimizi bu uyarılar çerçevesinde hayatını tanzim eden, şekillendiren, burada o rahmete muhatap olan bahtiyarlar var ya, o bahtiyarlardan kılsın inşallah. Şimdi şöyle bir şey aklımıza gelebilir. Tamam iyi hoş da ya adam komşumuz çok da öyle iyi birisi değilse, her türlü sıkıntı elinden geliyorsa, yine de bu tarz şeyler geçerli mi? Bunlar sağlanmalı mı? İlimden bahsettim. İlim şehri aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kapısı da Hazreti Ali. Kapısından bir şey söyleyeyim, son sözüm olsun. Bakın Hazreti Ali bu konuda nasıl bir şey söylüyor bize. Diyor ki güzel komşuluk
komşuya eziyet

0: etmemek değil. Asıl güzel komşuluk, komşunun eza ve cefasına sabretmektir. Söz Hazreti Ali'nin kerremallahu veçe. Allah bizi de bu sözün gölgesi altında yaşasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Aşık, divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
3: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
3: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531

0: 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Evvelsin, öncelerin öncesi sensin. Başkaları hep sonraya kalır. Evvelim sensin. Sen beni istedin diye ben seni isteyebiliyorum. Sen beni andığın için ben seni anabiliyorum. Sen beni var kıldığın için ben seni var diyebiliyorum.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Birinci Bölüm.
1: Yıl 571. Mekke yakınları. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye yürümekte. Ordunun ihtişamının göstergesi olan filler yeri göğü inletiyor.
2: Hayvanları durdurun. Burada konaklıyoruz.
3: Efendim, emriniz yerine getirildi. Hayvanlar beslendi, dinlendiriliyor. Ne zaman emrederseniz harekete geçebiliriz.
4: Güzel. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacak. Herkes Yemen valisi Ebrehe'nin kudretini görecek.

Şuna bak, Kabe'ymiş. Kabe dedikleri nedir ki? Benim mabedimin yanında ne hükmü olabilir? Ben mabedimin mermerlerini Saba Melikesi'nin sarayından getirdim. Altın ve gümüş haçlarla donattım. Fil dişi ve abanozdan kürsülerle süsledim orayı. Kabe de neymiş? Bir de bana hakaret etme cesaretini gösterdiler. Bunun bedelini ödeyecekler. Mekke liderine derhal haber gönderin.

0: Derdim onların kanını dökmek değil, mabetlerini yıkmak. Buna engel olmaya çalışırlarsa hiçbirini açmam.
1: Efendim, Mekke'nin reisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
0: Gelsin, otursun şöyle. Tanıt bakalım kendini.
2: Ben Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Mekke'nin lideriyim.
0: Mekke'nin lideri sensin demek. Kabe'nin anahtarlarının sende olduğunu duydum.
2: Evet, bendedir.
0: Merhamet dilenmeye mi geldin?
2: Hayır.
0: Bu ordunun karşısında durabileceğini sanıyorsun yani. O zaman niye geldin?
2: İsteğim hükümdarın buraya gelirken el koyduğu 200 devemi bana geri vermesidir.
0: Seni gördüğümde büyük bir adam olduğunu düşündüm. Fakat konuşunca gözümden düştün Abdülmuttalip. Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin derdindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur.
0: Bana kim karşı durabilir? Şu orduma bir bak. Şu filleri görüyor musun? Önünde adam bırakmaz. Kabe'nin sahibiymiş. Kimmiş o? Hem hani nerede? O mu engelleyecek beni ha?
2: Göreceğiz. İşte sen, işte o.
0: Yeter artık. Verin şu adama develerin de gitsin.

0: Baba, ne yapacağız?
1: Bizim elimizden duadan başka bir şey gelmez oğlum. Korkma. Allah izzet sahibidir. Haremini koruyacaktır. Mekke'de kimse kalmadı, değil mi?
0: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
1: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın. Ben Kabe'ye gidip dua edeceğim.
0: Tamam baba, dikkatli ol.

Ey yüce Rabbim, ey bu beytin sahibi olan Rabbim, sana savaş açan şu orduya ezdirme bizi. Bizim gücümüz beytini korumaya yetmiyor. Sen bu kutsal mekanı onlara çiğnetme. Bizlere acı. Ey yüce Rabbim, herkes kendi mülkünden sorumludur. Sen de beytini ve bu beytin halkını koru.

0: Şu uzaktaki karartı da neyin nesi? Hava nasıl bu kadar karardı?
1: Kuş sürüsü galiba.
2: Filleri yürütün hadi!
0: Hiç böylesini görmedim. Bu hayvanlar niye bu kadar huysuzlandı?
3: Filleri bir türlü hareket ettiremiyoruz.
4: Filleri kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa Ebrehe yaşatmaz bizi. Mızrakları deneyin.
5: Ne oldu bu fillere?
0: Olmuyor. Kalkmıyorlar. Ne yaparsak yapalım hareket etmiyorlar.
3: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
6: O da ne? Gökten taş yağıyor.
0: Kaçın.
3: Dağılın.
0: Kaçın. Dağılın. Dağılın.
7: Bir araba bağlayın.
8: Bu tarafa gelin.
9: Bu taşlar başımızı yarıyor.
10: Bu tarafa geçin.
0: Kenarlara çekilin.
11: Ebrehe ve ordusu Mekke'ye ulaşamadı. Allah'ın evini yıkmaya gelirken küçücük kuşların attığı taşlarla helak olmuş koca bir orduya döndüler. Yenmiş ekin yaprağı gibiydiler diyor görenler. Hala o bölgeden geçerken insanların içi ürperir. Bir an önce oradan uzaklaşmak isterler.

0: fil vakasının.
1: Bu sene acılar kalabalık. Acılara su dağıtma görevini kim üstlenecek?
2: Uzun zamandır Kureyş'te bu görev. Bu sene de onlar yapar herhalde.
1: Aslında bize daha çok yaraşır. Hacılara su dağıtmak bir şereftir. Ama bu mesele yüzünden Kureyş'i karşıma almayı istemem. O zaman yarınki yemekler bizden olsun. Yesar, çabuk buraya gel.
3: Buyurun efendim.
1: Ortalama kaç hacı olduğunu hesapla, ona göre deve kesilsin. Her 100 hacıya bir deve. İyi hazırlık yapılsın. Cömertliğim hakkında insanlara söz söyletme. Yoksa elimden kurtulamazsın.
3: Derhal başlıyorum efendim.
2: Bu iki şereften de bizi mahrum ettiniz. Kabe'nin perdedarlığı da bizim olsun.
1: O konuda Abdülmuttalib'e danışmadan karar veremeyiz. Geçen sene kime vermişti Kabe'nin anahtarını?
2: Bakın geliyor. Konuşalım da neticeye bağlayalım.
1: Şuna bak. 70'ine merdiven dayadı ama gençlere meydan okuyor. Kureyş'in lideri Abdülmuttalib. Herkesin onu niye bu kadar sevip saydığını anlamıyorum.
2: Hoş geldin Abdülmuttalib.
4: Hoş bulduk. Sabahınız hayır olsun.
1: Senin de.
2: Ey Abdülmuttalib, aramızda bu seneki görev dağılımını konuşuyorduk. Son sözü söyleyecek olan sensin. Hepimiz senin sözünü sayarız. Baban da, onun babası da liderdi. Bu sizin ruhunuzda var.
4: Ne konuşuyordunuz?
1: Hacılara su dağıtma vazifesini yıllardır sizin aileniz yürütüyor.
4: Evet, bu görev bize dedelerimden yadigar.
1: Bu senede biz mi yapsak diyorum çünkü...
4: Gücüm yettiğince bundan taviz vermem. Biliyorsunuz, sizi hacılara ikram etmeye teşvik eden de babam Haşim'dir. Hatırlar mısınız nasıl bir konuşma yapmıştı?
5: Ey Kureyş topluluğu! Sizler Allah'ın beytinin halkı ve bu beytin komşususunuz. Buraya Allah'ın ziyaretçileri ve beytinin hacıları geliyor. Onlar Allah'ın konuklarıdır. Şüphesiz ki ağırlanmaya en layık olanlar da bu konuklardır. Allah sizi bu hizmetle şereflendirdi. Onları güzelce ağırlayın. Vallahi malım bu hizmete yetecek kadar olsaydı bunu size teklif etmez. Bu şerefi ben üstlenirim.
6: Evet, doğru söylüyor.
7: Haşim haklı.
6: Bu görev bize düşer.
7: Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım.
6: Evet, yapalım.
2: Evet, haklısın Abdülmuttalib. Babanın bu konuşması üzerine herkes malından bir miktarı bu iş için ayırıp vermeye başlamıştı. O gün bugündür Mekke'yi ziyaret için gelen hacıların yeme içme masrafları şehrin zenginleri tarafından karşılanıyor. Biz de babalarımızdan gördüğümüz bu güzel geleneği devam ettirmek istiyoruz.
1: Biz Araplar için cömertlik önemlidir. İtibar ve cömertliğimizle anılmaksa daha önemlidir. Üzerimize düşeni yapacağız.
4: Güzel. Şimdi kim neyi yapmak istiyorsa onu konuşalım.
0: Fil vakasından kısa bir süre sonra Abdülmuttalib'in yüzünü güldüren bir hadise gerçekleşti. Bir torunu oldu. İlk torunu değildi elbet ama bu Abdullah'ın oğluydu.
8: Müjde! Müjde Abdülmuttalib! Müjdeler olsun! Bir torunun oldu!
4: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
8: Evet! Amine'nin bir oğlu oldu.
9: Tebrik ederim Abdülmuttalib.
8: Demek torunun oldu ha?
10: Gözün aydın.
8: Hayırlı olsun. Çok sevindim.
4: Ne duruyorsunuz? Kalkın gidelim. Torunumu görelim. Hadi.
2: Uzun zamandır güldüğünü görmemiştim Abdülmuttalib'in.
11: Nasıl gülebilir ki? Abdullah'ın ölümü çok üzdü onu. Oğulları içinde onun yeri başkaydı.
2: Ah, gencecikti. Üstelik düğünü olalı henüz birkaç ay olmuştu. Hepimiz çok severdik onu. Güzel yüzlü, güzel huylu bir gençti.
11: Abdullah'ın ticaret için çıktığı yolculuk meğer son yolculuğuymuş. Medine yakınlarında hastalanmış. Hastalığı şiddetlenince akrabalarının evine götürmüşler onu. Durumu ağır diye haber geldiğinde Abdülmuttalib apar topar oğlu Haris'i göndermişti kardeşinin yanına. Haris oraya ulaştığında evin iç avlusundaki

0: mezarıyla karşılaşmış kardeşinin. Babasının huzuruna boynu bükük, gözü yaşlı geri döndüğünde koca Abdülmuttalib'in hıçkırıklara boğuluşu unutulur gibi değil.
1: Evet, nasıl unuturuz? Ne büyük bir acı. Allah evlatlarımızı bizden önce yanına almasın. Bu bebek göz aydınlığı oldu Abdülmuttalib'e. Artık torunuyla teselli bulur.

0: Merhaba Ümmü ben.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gözünüz aydın, bir torununuz oldu.
0: Hoş bulduk, safa bulduk. Oğlumla annesi nasıllar?
1: İkisi de çok iyiler, merak etmeyin. Durun, size Şifa Hatun'u çağırayım, o anlatsın.
2: Hoş geldin Abdülmuttalip. Yüce Allah'a hamdolsun. Bebek de annesi de iyiler. Doğumu ben yaptırdım. Hiçbir sorun yok. Şimdi içeride dinleniyorlar. Nur topu gibi bir çocuk. Ben onca doğuma şahit oldum. Böyle bebek görmedim.
0: Hamdolsun Allah'a. Oğlumu bir göreyim. Onu getirin bana.
2: Hemen getiriyorum. Hiç bu kadar güzelini gördün mü? Bak bakalım.
0: Ver bakalım, ver.
2: Al. Sıkı tut onu.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Talip, görüyor musun yeğenini?
3: Çok güzel. Maşallah.
2: Şükürler olsun.
0: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah babacığım. O bize Abdullah'ın emaneti.
0: Ebu Talip, oğlumun ismini koymadan önce onu Kabe'ye götüreyim.
2: Müsaadenizle isim konusunda annesinin arzusunu ileteyim. Doğumdan evvel bir rüya görmüş Amine Hatun. Doğuracağı çocuğun özel bir çocuk olacağını söylemişler. Ve ona Ahmet ya da Muhammed ismini koymasını öğütlemişler.
0: İkisinin de anlamı çok güzel. Muhammed gökte Allah'ın, yerde insanların övdüğü kişi demek. Ne güzel geliyor kulağa. Muhammed olsun ismi. Hadi Beytullah'a götürelim oğlumu. Şimdi Beytullah'ın içine girip bu büyük nimet için şükretme vakti. Allah'ım, sana sonsuz hamdü sena olsun. Alan da veren de sensin. Oğlum Abdullah'ın hasretiyle yanan gönlümü şu yavrucakla senin ettin. Onun ömrünü uzun ve bereketli eyle. Onun şanını yücelt. İyilikte önce olanlardan eyle. Her türlü hamd sana layıktır. Evet, şimdi dışarıda bekleyenlere birkaç söz söyleyelim. Hey, gel Muhammed, gel bakalım. Seni Mekkelilerle tanıştırayım.
4: Abdülmuttalip, gözün aydın olsun.
5: Hayırlı olsun. Uzun ömürlü olsun.
6: Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Çocuğun ismini ne koydunuz?
0: Muhammed. Ona Muhammed ismini koydum.
6: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
0: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Ey Haşimoğulları! Bugün size Allah ikramda bulunmuştur. Ailemize yeni bir evlat katılmıştır.
1: Çok şükür.
0: Oğlum Abdullah'ın acısını böylece hafifleten Rabbime hamdolsun.
1: Çok şükür.
3: Elhamdülillah.
1: Çok şükür.
0: Hamza ve Abbas'a da gösterdiniz mi bebeği?
7: Abbas, gel yavrum.
8: Geldim anne.
7: Bak, bu senin kardeşin.
8: Aa, bu bebek mi? ama bu çok güzel. Kucağıma alabilir miyim?
7: Al bakalım. Ama dikkatli ol, tamam mı?
8: Maşallah sana.
0: Haris, Ebu Talip'le birlikte ziyafet hazırlığına başlayın. Doğumun 7. gününde develer, davarlar kesilsin. En güzel buğdaylardan ekmekler yapılsın. Mekke'den davet edilmeyen

0: Kimse kalmasın. Hatta hayvanlar için dağ başlarına et bıraktırın. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayat-ı Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
9: Hazreti Peygamber'in okumasıyla Abdullah bin Uneys'in başındaki yaranın iyileşmesi. Yahudi Rizam'ın oğlu Müstinir, Şevhat ağacından olan bastonuyla yüzüme vurdu. Yüzüm kötü bir şekilde yaralandı. Hazreti Peygamber'e gittim.

Hazreti Peygamber okudu ve üfledi. Yaradan eser bile kalmadı. Hazreti Peygamber'in üfürmesiyle Muhallet bin Ukbe'nin cildinin altındaki urun kaybolması. Peygamber'e geldim. Elimde bir ur vardı. Ona, "Ey Allah'ın peygamberi, bu yara elimin şişmesine sebep oldu. Ben kılıcımı, bineğimin dizginini tutamıyorum," dedim. Hazreti Peygamber, "Bana yaklaş," dedi. Yaklaşınca elimi açtı ve üfledi. Sonra elini yaranın üzerine koyup iyice oğdu. Ondan sonra urdan eser bile kalmadı. Hazreti Peygamber'in elini sürüp dua etmesiyle Ebyad bin Hammal'ın egzamasının geçmesi. Yüzümü egzama kaplamıştı. Hazreti Peygamber dua etti ve eliyle yüzümü meshetti. O günden sonra yüzümde hiçbir şey kalmadı. Hazreti Peygamber'in elini sürmesiyle Rafi bin Hadic'in sancısının iyileşmesi. Bir gün Resulullah'ın huzuruna girdim. Yanında et dolu, fıkır fıkır kaynayan bir çanak vardı. Yağlı bir et parçası çok hoşuma gittiği için aldım ve yuttum. Ondan sonra karnıma bir sancı girdi ve tam bir sene sürdü. Durumu Hazreti Peygamber'e anlattım. Bana, "O ette 7 kişinin hakkı vardı," dedi. Sonra elini karnıma sürdü. Yemyeşil bir safra çıkardım. "Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, o günden sonra karın ağrısı nedir görmedim." Hazreti Peygamber'in duasıyla Ali'nin hastalığının geçmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. "Ben hastayken Hazreti Peygamber yanıma geldi. O esnada ben, "Ey Allah'ım, eğer ecelim gelmişse beni rahata kavuştur. Eğer gelmemişse bu hastalığı benden kaldır. Eğer bu bir belaysa bana sabır ihsan et," diye dua ediyordum. Hazreti Peygamber, "Sen nasıl söyledin?" diye sordu. Ben de duayı Hazreti Peygamber'in yanında tekrarladım. Ayağıyla bana vurarak, "Rabbim ona şifa ver," diye dua etti. Yemin ederim ki o günden sonra bu hastalığa bir daha yakalanmadım. Abdullah bin Atik şöyle anlatıyor. Yahudi Ebu Rafi'yi öldürdüğümüz gece ayağım kırılmıştı. Hazreti Peygamber'e geldiğimizde bunu söyledim. Bunun üzerine ayağımı uzatmamı istediler. Uzattığımda kırık olan yeri mübarek elleriyle sıvazladı. Ayağım o anda sanki hiç kırılmamış gibi oldu. Hanzale bin Hızyem'in Hazreti Peygamber'in duası sayesinde bazı hastaları iyileştirmesi. Hanzale bin Hızyem bin Hanife şöyle anlatıyor. Dedem Hanife ile birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştik. Dedem, "Ey Allah'ın Resulü, benim kimi sakallı, kimi de sakalsız birçok oğlum vardır. Şu oğlumsa onların en küçüğüdür," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başımı sıvazlayarak, "Allah Teala seni bereketli ve faydalı kılsın," diye dua ettiler. Hadisin ravilerinden Ez-Zeyyal şöyle diyor. "Ben Hanzale'yi gördüm. Kendisine getirilen yüzü şiş insanlarla memesi şişmiş koyunların Allah'ın ismiyle ve Hazreti Peygamber'in elinin yerine diyerek şişmiş olan yerlerini eliyle meshediyor ve şişlik de iyi oluyordu. Yorgunluktan çöken ve yürüyemez hale gelen devenin Abdullah bin Kurt'un duası üzerine ayağa kalkması. Abdullah bin Kurt şöyle anlatıyor. Halid bin Velid'le yaptığım bir yolculuk sırasında devem yorgunluktan yürüyemez oldu. Ne yaptımsa bir türlü kaldıramadım. Tam bırakıp gidecektim ki aklıma dua etmek geldi. Bunun üzerine Allah Teala'ya yalvardım. Böylece devem ayağa kalktı ve yolumuza devam ettik. Besmele ile içtiği zehirin Halid bin Velid'e tesir etmemesi.
Hire'nin ileri gelenlerinden Amr bin Abdülmesih'in, ki kendisi Hristiyandı, İbni Bukayle adlı bir hizmetçisi vardı. Bu hizmetçi daima kuşağına bağlı bir kese taşırdı. Bir gün Halid bin Velid, keseyi İbni Bukayle'den alıp içindekini eline boşaltarak, "Ey Amr, bu nedir?" diye sordu. Amr, "Bu içeni bir saat içerisinde öldürecek bir zehirdir." cevabını verdi. Halid'in, "Peki bunu niçin üzerinde taşıyorsun?" diye sorması üzerine de, "Hoşuma gitmeyecek ya da kendim ve kavmim için zararlı olan bazı şeyleri görmektense bunu içmek daha iyidir." dedi. Bunun üzerine Hazreti Halid, "Bu zehir eceli gelmeyen hiçbir kimseyi öldüremez. Yer ve göklerin Rabbi ve isimlerin en güzeline sahip olup, ismi anıldığında hiçbir hastalığın zarar veremeyeceği Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" diyerek elindekini ağzına götürdü ve çevresindekilerin engel olmaya çalışmalarına rağmen içti. Bunu gören Amr, "Ey Araplar, Allah'a yemin ederim ki içinizden sahabilerden bir tanesi bulunduğu sürece istediğinizi elde edersiniz" dedi. Sonra da çıkıp Hire halkına şunları söyledi: "Ben bunlar kadar parlak bir geleceğe sahip başka bir cemiyet görmedim." Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in duasıyla soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi. Hazreti Ali kış mevsiminde ince bir aba ve bir elbise giyerdi. Yazınsa içi pamuk dolu bir hırka, kalın ve ağır elbiselerle dolaşırdı. Halk Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya gelerek, "Babana söyle de bunun sebebini Hazreti Ali'ye sorsun. Çünkü baban onun gece sohbetlerine katılıyor" dediler. Abdurrahman da babası Ebu Leyla'ya giderek, "İnsanlar müminlerin emirinde gördükleri bir şeyi çok yadırgıyorlar" dedi. Babasının, "Neymiş bu yadırgadıkları şey?" demesi üzerine de şunları söyledi: "En sıcak günlerde içi pamuk dolu bir hırka ve ağır elbiseler giyiyor. Kışın en soğuk günlerinde ise ince bir aba ve yine ince elbiselerle dolaşıyor. Acaba bu konuda müminlerin emirinden bir şey işittin mi? Halk beni sana bunun için gönderdi." Bunun üzerine Ebu Leyla bir gece sohbetinde Hazreti Ali'ye, "Ey müminlerin emiri, insanlar senden bir şey sormamı istediler" dedi. Hazreti Ali'nin, "Söyle bakalım neymiş" demesi üzerine de, "Yazın o sıcak günlerde içi pamuk dolu ağır elbiseler giydiğin halde kışın en soğuk günlerinde ince elbiselerle dolaşıyorsun. Bunun sebebi nedir?" dedi. O zaman Hazreti Ali Ebu Leyla'ya, "Sen Hayber'de bizimle beraber değil miydin?" diye sordu. Onun, "Evet, ben de sizinle beraberdim" demesi üzerine de şunları söyledi: "Hazreti Peygamber Hayber'e Ebu Bekir'i gönderdi fakat o yenilerek gerisin geriye döndü. Hazreti Peygamber bu kez Ömer'i gönderdi. O da aynı şekilde yenilerek geri döndü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ben yarın sancağı Allah ve Resulünün kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim ki Allah Teala Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirecektir. Hem o zafer elde edilmedikçe geri dönecek de değildir" buyurdular. Sonra da bana haber gönderdiler. O sırada benim gözlerim ağrıyordu ve bu yüzden de hiçbir şey göremiyordum. Yanına vardığımda Hazreti Peygamber mübarek tükrüklerinden gözlerime sürdüler ve "Ey Rabbim, onu sıcaktan ve soğuktan koru" diye dua ettiler. İşte o günden beri ne soğuk ve ne de sıcak bana asla zarar veremez. Hazreti Peygamber'in duasıyla sahabilerin soğuktan etkilenmemeleri. Bilal Habeşi radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Soğuk bir geceydi. Sabah ezanını okudum fakat hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine bir kere daha okudum ama yine kimse gelmedi. Hazreti Peygamber, "Ey Bilal, bunlara ne oldu, niçin gelmiyorlar?" diye sordular.
Anam babam sana feda olsun.

0: Ey Allah'ın Resulü, galiba soğuktan dolayı gelemediler, dedim. O zaman Hazreti Peygamber, Rabbim onları soğuktan koru ve kendilerinden soğuğun etkilerini uzaklaştır, diye dua ettiler. Allah'a yemin ederim ki, o gün kuşluk namazında insanların serinlemek için yelpaze kullandıklarını gördüm.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hazreti Fatıma'nın Hazreti Peygamber'in dualarından sonra hiç aç kalmaması. İmran bin Husayn şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. Bir ara Hazreti Fatıma gelerek Hazreti Peygamber'in karşısında durdu. Hazreti Peygamber ona yaklaşmasını söylediler. Hazreti Fatıma biraz yaklaştı. Hazreti Peygamber biraz daha yaklaşmasını buyurdular. Böylece Hazreti Fatıma Hazreti Peygamber'in yanına kadar geldi. Hazreti Fatıma'nın yüzünü bir sarılık kaplamış, adeta hiç kanı kalmamıştı. Bunu gören Hazreti Peygamber parmaklarını açarak mübarek ellerini onun göğsüne koydular. Sonra da başlarını yukarıya kaldırarak şöyle dua ettiler. Rabbim, ey açları doyurup ihtiyaçları yerine getiren, ey kıymetten düşen kişileri yücelten, Muhammed'in kızı Fatıma'ya açlık verme. Bu dua üzerine Hazreti Fatıma'nın yüzündeki sarılık kayboldu. Yüzüne yeniden kan geldi. Daha sonra kendisine bu hadiseyi sorduğumda Hazreti Fatıma, ey İmran, o duadan sonra açlık yüzü görmedim dedi. Hazreti Peygamber'in duasıyla Ebu Zeyd el-Ensari'de ihtiyarlık belirtilerinin bulunmaması. Ebu Zeyd şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber benden su istemişlerdi. Ona bir bardak su getirdim. Getirirken de içerisinde gördüğüm bir kılı aldım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber benim için Rabbim onu güzelleştir diye dua ettiler. Hadisin ravisi şöyle diyor. Onu gördüğümde 94 yaşındaydı ve sakalında bir tek beyaz kıl dahi yoktu. Katade bin Milhan'ın Hazreti Peygamber'in sıvazladığı yüzünde ihtiyarlık alametlerinin bulunmaması. Ebu'l-Ala şöyle anlatıyor. Vefatı sırasında Katade bin Milhan'ın yanında bulundum. Bir ara evin uzak bir köşesinde bulunan bir kişinin aksini Katade'nin yüzünde gördüm. Hazreti Peygamber hayatlarındayken onun yüzünü sıvazlamışlardı. Yüzü sanki cilalanmış gibiydi. Hazreti Peygamber'in duasına mazhar olan Nabigatül Cadi'de ihtiyarlık alametlerinin görünmemesi. Nabigatül Cadi şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber'e şu şiiri okudum. Cömertliğimiz ve zenginliğimiz göklere ulaştı. Buna rağmen biz bundan daha fazlasını istiyoruz. Bundan çok hoşlanan Hazreti Peygamber, ey Eba Leyla, daha başka ne istiyorsun diye sordular. Cenneti istiyorum dedim. Hazreti Peygamber de Allah'ın izniyle bu da olacaktır buyurdular. Bunun üzerine ben şiire devamla şu beyti okudum. Ortalığın selametini koruyamayan yumuşak huylulukta, işler karıştığında düzeltecek tevazu yoksa cehalette de hayır yoktur. Bunları işiten Hazreti Peygamber, çok güzel söyledin, Allah Teala ağzını bozmasın ve onu korusun diye dua ettiler. Yala şöyle diyor, ben onu gördüm. Yüz küsur yaşında olmasına rağmen bir tek dişi dahi düşmemişti. Ümmü İshak'ın gözyaşlarının Hazreti Peygamber'in dualarından sonra yanaklarına dökülmemesi. Ümmü İshak şöyle anlatıyor. Medine'ye hicret etmek üzere kardeşimle birlikte yola çıktık. Epey yol aldıktan sonra kardeşim bana, ey Ümmü İshak, paramı Mekke'de unutmuşum. Sen beni burada bekle. Ben gidip onu alayım dedi. Bunun üzerine ne olursun gitme. O fasık kocamın seni öldürmesinden korkuyorum dedim. O da Allah'ın izniyle hiçbir şeyi yapamaz karşılığını verdi. Sonra da

Beni orada bırakıp Mekke'ye döndü. Orada birkaç gün onu bekledim fakat dönmedi. Nihayet kendisini tanıdığım halde ismini bilmediğim bir kişi yanımdan geçerek bana "Ey Ümmü İshak, niçin burada duruyorsun?" diye sordu. "Kardeşimi bekliyorum," dedim. Bunun üzerine "Artık kardeşin yok. Çünkü kocan onu öldürdü," dedi. Onun öldürüldüğünü öğrenince yola devam ederek Medine'ye vardım. Hazreti Peygamber'i bulduğumda abdest alıyordu. Yanına vararak "Ey Allah'ın Resulü, kardeşim İshak öldürüldü," dedim. Abdest almayı tamamladıklarında bir avuç su alarak yüzüme serptiler. Beşşar bin Abdilmelik şöyle diyor: "Ümmü İshak'ın başına bir musibet geldiğinde gözleri yaşarır fakat gözyaşları yanaklarına dökülmezdi." İbni Abbas ve Übey bin Kâb'ın dua sayesinde yağmurdan korunmaları. İbni Abbas şöyle anlatıyor: "Hazreti Ömer bir gün bize, 'Gelin, kavmimizin bulunduğu yere, Mekke'ye gidelim,' dedi. Bunun üzerine onunla birlikte yola çıktık. Yolda Übey bin Kâb'la ben kafilenin gerisinde kalmıştık. Bir ara yağmur yağmaya başladı. Übey, 'Ey Rabbim, şu bulutların eziyetinden bizi koru,' diye dua etti. Üzerimize bir tek yağmur damlası dahi düşmedi. Daha sonra öndekilere ulaştığımızda onların sırılsıklam olduklarını gördük. Bizim hiç ıslanmamış olduğumuzu gören Hazreti Ömer, 'Siz neredeydiniz ki yağmurdan kurtuldunuz?' diye sordu. Ben de, 'Übey bizi bu bulutların eziyetinden koruması için Allah'a yalvardı,' dedim. O zaman Hazreti Ömer, 'Peki bizim için niye dua etmediniz?' dedi. Hazreti Peygamber'in verdikleri hurma dalının Ukkaşe bin Mihsan'ın elinde keskin ve sağlam bir kılıca dönüşmesi. Bedir gününde Ukkaşe bin Mihsan'ın kılıcı kırılmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona bir hurma dalı verdi. Bu dal onun elinde çok keskin ve demirden daha sağlam bir kılıca dönüştü. Hazreti Halid'in duasıyla şarabın bala ve sirkeye dönüşmesi. Beraberinde bir kırba dolusu şarap bulunan birisi Halid bin Velid'in yanından geçti. Hazreti Halid adama "Bu nedir?" diye sordu. O da bal olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Halid "Ey Rabbim, onu sirkeye çevir." diye dua etti. Adam arkadaşlarının yanına vardığında onlara "Size Arapların bir benzerini içmedikleri bir şarap getirdim," dedi. Ancak kırbayı açtıklarında içindekinin sirke olduğu görüldü. O zaman getiren adam, "Allah'a yemin ederim ki onu Halid'in duası bu hale getirdi," dedi. Avf bin Malik el-Eşcai'nin Hazreti Peygamber'in tavsiye buyurdukları sözleri tekrarlamak suretiyle Allah'ın izniyle esirlikten kurtulması. Malik el-Eşcai Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, oğlum Avf müşriklere esir düştü," dedi. Hazreti Peygamber de, "Ona haber gönder ve benim kendisine la havle ve la kuvvete illa billah sözlerini çok tekrar etmesini emrettiğimi söyle," buyurdular. Malik bunu oğlu Avf'a iletti. Bunun üzerine Avf bu sözleri devamlı olarak tekrarlamaya başladı. Müşrikler onu deriden yapılmış iplerle bağlamışlardı. La havle ve la kuvvete illa billah sözlerini söylemeyi sürdürdüğünde bu ipler kendiliğinden çözülüverdi. Avf dışarı çıktı ve orada bir devenin durmakta olduğunu gördü. Devenin üzerinde eğri de vardı. Avf ona bindi ve sonra da civarda bulunan bir deve sürüsünü de önüne katarak evine geldi. Avf kapıda anne babasına seslendi. Babası, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki bu Avf'ın sesidir," dedi. Avf'ın babasıyla hizmetçileri kapıya koştular. Avf dönmüş ve evin önündeki boşluk da
develerle dolmuştu.

0: Avf olup bitenleri babasına anlattı. Babası da koşup bunları Hazreti Peygamber'e haber verdi. Hazreti Peygamber, "O develer artık sizindir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz," buyurdular. Bu olay üzerine, "Kim Allah'tan korkarsa, Allah da onun için sıkıntıdan kurtulacağı bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona kafidir." mealindeki ayet-i kerimeler nazil oldu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
4: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra bugün Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından

0: ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. İnşikak suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Öndeki sureyle Mutaffifin suresiyle münasebeti, Allah Teala Mutaffifin suresinde insanların ahiret hallerinden bahsetmişti. Ayrıntılı olarak onu Müslümanların nazarına vermiş. Kella inne kitabel fuccari lefî siccin. Facir olanların amel defterleri siccinde olacak. Eğer iman ederse bunlar, onların amel defteri ise kella inne kitabel ebrari lefî illiyin. İlliyinde olacak, yücelerde olacak. Onların hallerinden bahsetmişti. Dirilişten sonra, bağıstan sonra insanlar nerede olacak, nasıl olacaklar, onu anlatmıştı bize. İnşikak suresi ise önceki sureyle münasebetini şurada tesis ediyor. Surdan önce, yani bağıstan önce kıyamet nasıl kopacak, birinci surdan sonra neler olacak, onları anlatıyor. Biri dirilişten sonraki safhalar, insanların gideceği yeri anlatıyordu önceki sure. Bu sure ise İnşikak suresi, dirilişten önce dünyada neler olacak? İde sema'un şakkat, ide şemsu kuvvret, güneşin dürülmesinden bahsetmişti. Sonra ide sema'un fatarat, semanın yarılması. Şimdi ide sema'un şakkat, sema paramparça oldu, bölündü. Bunlar kendi içinde Allah Teala'nın takdir ettiği şekil ve surette zamanlarda oluşacak evreler, kainatta görülecek değişimler. Sure bununla başlıyor. Mekke'ye ahiret bilincini, ahiret şuurunu aşılayacak, onları imana davet edecek. Görmüş olduğunuz bu kainat ömrünün miadını tamamlayacak ve dağılacak, parçalanacak. Sizler de dağılacaksınız, sizler de parçalanacaksınız. Fakat bir farkı var. Dünya yok olacak, lakin siz öldükten sonra hesap vermek için Allah Teala'nın huzuruna geleceksiniz. Çünkü dünyanın verilecek bir hesabı yok. Allah Teala'nın emrine amadeydi dünya. Güneş emrine amadeydi. Allah Teala onlara nasıl bir hayat takdir ettiyse onlar yörüngelerine akıp gittiler. Allah'a isyan etmediler. Fakat sizin içinizde itaat edenler var, isyan edenler var, zulmedenler var. Bunun hesabının görülmesi gereken bir yer olmalı. Onlar itaat ettiler, kanunlara, Allah'ın kanunlarına riayet ettiler. Şimdi miatlarını doldurdular. Peki siz bu dünyada yaşıyorsunuz, içinizde zalimler var, mazlumlar var, abidler var. Hayatta bir defa alnını secdeye koymayanlar var, müşrikler var, muvahhidler var. O halde bunun hesabı görülmeli. Adalet dünyada nasıl var eşya ve hadisede, aynı şekil ve surette ins ve cin içinde bu tecelli etmeli. İze sema'un şakkat, semanın yarılmasından başlıyor sure. Sonra insana geliyor, insanın ahiret hallerinden bahsedecek. Aradaki münasebet şu: فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Yani hemen onun öncesinde يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِي. Yani insanlar bir gayret içerisinde, bir uğraşı içerisinde Allah'a gidiyorlar. فَمُلَاقِيهِ. Allah'a da ulaşacaklar, varacaklar menzillerine. Yani siz bir hareket halindesiniz, bütün kainat da hareket halinde. Onlar da gidiyorlar, siz de gidiyorsunuz. İde sema'un şakkat. O giden sema yarılacak, bitecek. Sizinle bir ömrünüz var, gidiyorsunuz. Eceliniz gelince artık ne ileriye gidebilirsiniz ne geriye. Yani o ölümü anlat onlara. Kimse o ölüm geldiği zaman ondan kaçamayacak, ondan firar edemeyecek, uzaklaşamayacaklar. Peki o ölüm geldiği zaman, ölüm bize ulaştığı zaman bizim hayatımız son bulacak, hayatımız sona erecek. Dünyada böyle, dünyada sona erecek ve çekilecek, sahneden çekilecek. Fakat siz çekilmeyeceksiniz, Allah Teala sizi huzuruna alacak ve orada hesap görülecek. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ يَم۪ينِ. Kitabı sağ elinden alanlar kazanacaklar. Ya da arkasından alanlar veya sol elinden alanlar, onlar kaybedecekler. Peki surenin bir bölüm bu اِذَا السَّمَاءُنُ شَكَّتْ orayı alırsak, يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِي orayı onunla başlayan 6. ayet ve sonrasını 2. bölüm olarak alırız. Yani sema nasıl görüngesinde akıp gidiyorsa, İnsan da aynı şekilde Allah Teala'nın takdir ettiği ömrü dolduracak ve dünyadan ayrılacak. 3. bölüm ise فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقْ. Şafakla başlıyor. Allah Azze ve Celle şafağa yemin ediyor, geceye yemin ediyor, dolunaya yemin edecek. Oradaki fa istinafiye, lada, sıla, zaide, onlara yemin ederim buyuruyor. Peki neden onlara yemin ediyor? Onların hayatında baktığınız zaman, yani onların varlığında bir değişim var. Gece gündüzde değişim var. Sabah olur, öğle olur, güneş batar, şafak olur. Sonra velleyli ve ma vasak. Gece gündüzle beraber arasında sürekli bir değişim var. Biri gider, biri gelir. Geceye yemin olsun ve ma vasak ve ma cema'a. O gecenin topladıklarına, ona da yemin olsun. Kamere, dolunaya yemin olsun. O en güzel anında, ayın en güzel gecesinde gördüğünüz, 14'ünde gördüğünüzde o dolunaya, ona da yemin olsun. Bunlar değişiyorlar. Allah Teala bunların hayatına değişme kuralını koydu, değişiyorlar. Fakat isyan etmiyorlar. Bütün evrelerinde, merhalelerinde Allah'a itaat ediyorlar. Gece itaat ediyor, şafak itaat ediyor, ay itaat ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Değişiyorlar, dönüşüyorlar, fakat isyanları yok. Her mevsimlerinde, her zamanlarında itaat var. Peki siz leterkevunna tabakan an tabak. Yani siz de yemin olsun ki değişeceksiniz, bir halden başka bir hale dönüşeceksiniz, bir halden başka bir hale intikal edeceksiniz. Fakat sizin intikaliniz böyle değil. Yani çocukken dünyaya geliyorsunuz, orada iman var. Kullu mevludin yuledu alel fitra. El takdir ediyoruz. Yani o Kur'an'ın anlattığı fıtrat üzere doğar. İman üzere dünyaya gelir her doğan. Fakat sonrasında merhaleleri var. وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. Yani anne karnında bir damla su, sperm, oradan değiştiniz, dönüştünüz merhale merhale.

merhale sonra dünyaya geldiniz. İnsan oldunuz. Allah Teala sizi bir zaaftan yaratmıştı. Allahu'llezî halakaküm min da'fin. Yani orada mini iptidayı alırsak aslınız dafiyet. Aslınızda sizin bir daf hali var. Çaresizdiniz. Size gücü kuvveti veren Allah Azze ve Celle. Yani sen o spermin içinde bir hücreydin. Sana o hayatı veren o suyun içinde bir hücreydin. Sana hayatı veren Allah Azze ve Celle. Sen mi istedin rengin beyaz olsun, gözlerin siyah olsun, erkek ol, kadın ol, kız ol, öyle dünyaya gel. Bunlar bizim ihtiyarımızda değildi. Çünkü bizim aslımız dafiyet. Aslımız çaresizlik. O çaresizlikten bizi dünyaya getirdi. Doğdu, çocukluk dönemi var. Küllü mevludin yûledu alel fitra. O fıtratta iman var. Fakat ya küfre meyletti, ya Müslüman olarak kaldı. Hayatı öyle devam etti. Öldü, ölünce kabir alemi yine bir hal. Oradan diriliş mahşere gidecek. Mahşerde hesap görülecek, cennete gidecek veya cehenneme. Yani gördüğünüz bu alemde bir değişim var, bir dönüşüm var. Geceye baktığın zaman o gecede sen Allah Teala'nın sana fıtratına koymuş olduğu o imanı koruyabiliyor musun, onu gör. Gündüze baktığın zaman onu gör. Aya baktığın zaman dünyayı Allah Azze ve Celle yarattığı günden itibaren bu ana, bu zamana kadar ay kendi yörüngesinde akıyor, gidiyor, kimyasını bozmuyor, kanunlarına isyan etmiyor. Ben böyle dönmek istemiyorum ya Rabbi demiyor. Aya baktığın zaman sen nerede duruyorsun? Fıtratını koruyabildin mi? Doğarken varlığında Allah Teala'nın sana hücrelerine koyduğu o imanı muhafaza edebildin mi? İnsanda iki hal var. Biri ızdırari hal, biri ihtiyari hal. Izdırari hal, şöyle duruyoruz fakat içimizde kalp var, ciğer var, böbrek var, bütün organlar. Onlar çalışıyorlar. Peki neye göre çalışıyorlar? Allah Teala semaya, yere, dünyaya bir kural koydu, kanun koydu. Onun kanunları değişmez. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah Teala'nın kanunlarında değişme olmaz, dönüşme olmaz. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Başka bir ayette تَحْو۪يلًا O değişme, dönüşme olmaz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki bizim içimizde de o kanunlar var, değişmiyor. Biz duruyoruz ama içimizde bir sistem çalışıyor. Kanı temizliyor, nefes alıyor, böbrek çalışıyor, ciğer çalışıyor, kalbimiz çalışıyor, mide çalışıyor. Oturuyorsunuz, duruyorsunuz. Fakat bütün bunlar faaliyet halinde. Neye göre çalışıyorlar? Allah Teala'nın programına göre. O bir program verdi, haberin yok. Ama içinde organlar ona itaat ediyorlar. Onlar ızdırari çalışıyor. Izdırari, zorunlu olarak ona itaat ediyorlar. Bir de ihtiyari halin var, sana bağlı. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Sadaka veriyor musun? Allah'a itaat ediyor musun? Kendi iradene havale edilenler, tahvil edilenler var. Bunları yerine getiriyor musun? İşte Rabbimiz فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ bu 16. ayet ve sonrasında kainata bak, oradan birkaç tane örnek getiriyor. Bunlar tıpkı senin iç organların veya dış organların gibi. Allah Teala'ya ızdırari olarak ibadet ediyorlar. Sen ihtiyari olarak kulluğunu yerine getiriyor musun? Bu sure önce Mekke'ye bu hakikati anlattı. Sonra bütün insanlığa kıyamete kadar diyecek ki baktığın ve gördüğün alemde her şey ızdırari olarak Allah'ın kanunlarına teslimiyeti ilan ediyor. Sen de kulluğunu ilan ve itiraf makamında mısın ey Allah'ın kulu? Kur'an-ı Kerim kainata bakarak kendimizi anlamayı, kendimizi okumayı bu surede bize telkin edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki surelere dair men serrahu en yandura ila yevmil kıyameti keennehu ra'yu aynin
sanki gözüyle görür bakar gibi

kıyamet gününe bakmak isteyen, bu bakışla sevinmek isteyen varsa, kim varsa içinizde, onlar felyakra neyi okusunlar? İze şemsu kuvvirat ve ize sema'un fatarat. Üçüncü olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ize sema'un şakkat bu sureyi zikretmişlerdi. Bunları okusunlar. Bunları okuyanlar kıyameti sanki görüyorlar. Şahit oluyorlar, tanık oluyorlar. Onlar nasıl eskiyorlar, yok oluyorlar. İnsan da böyle günü gelince ayrılacak dünyadan, eskiyecek. Evet. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhû fe innehû mulâkîküm. O değişme anımızda, ayrılma anımızda ölüm gelecek. Ve kimse kaçamayacak ölümden. Ayrılacak insanlar dünyadan Allah'la buluşacaklar. Mekandan ve zamandan münezzeh bir halde Rablerinin huzuruna çıkacaklar. Peki sureyi tefsir etmeye başlayalım. İze sema'un şakkat. Sema yarıldığında, İze şemsu kuvvirat. O güneş dürülecekti. Açılan bir sarık gibi. Sarı dürmeye başladığınızda nasıl size doğru geliyorsa, semada dünyaya, semadan güneşin ışıkları dünyaya geliyordu. Güneş dürülmeye başlayınca dünyadan ışığı toplanacak. Tıpkı bir sarığın toplandığı gibi. İde sema unu şakkaş. Sema yarıldığında parçalanacak sema. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Ezinet, Arapça bu ezine fiili, semia fiili yerinde kullanılıyor. Şairler bunu kullanıyorlar. Burada da ezinet, semia anlamında ya da daha mübalağa ifade etmesi için istema anlamında. Yani peki ve ezinet li rabbiha, sema Rabbine, mürebbisine, kendisine o kanunu koyan Allah Azze ve Celle'ye, onu yaratana itaat ettiğinde, teslim olduğu zaman, dinlediğinde yani, dinlemekten murat icabet etmek demek. Hani lekas semiallahu kavlelleti, Allah Teala o kadını işitti, ondan murat ona icabet etti. Burada da Allah Azze ve Celle'yi o sema işitti, ondan murat Allah Teala'nın hadi yok ol bakalım, parçalan bakalım ey dünya emrine, kün feyekun talimatına sema icabet etti. İcabet ettiğinde, teslim olduğunda, ve hukkat, semaya layık olan da budur. Yani cedirun biha, o semaya uygun olan budur. Etaat, itaat etmesidir, teslim olmasıdır. Burada ne var? İstihare-i mekniye var. Allah Azze ve Celle semayı insana benzetiyor. İnsana benzetiyor. İnsan nasıl Allah Teala'dan emri alır, duyar, ona itaat ederse, semanın da sanki hasseleri var, kulağı var, Allah Teala'nın emrini işitiyor ve ona icabet ediyor. Peki neden Allah Azze ve Celle istihare ile bize bunu anlatıyor? Yani ve ezinet li rabbiha ve hukkat diyor. İstihare-i mekniye var, müşebbuhun bih mahzuf olduğundan dolayı. Peki eğer müşebbuhun bih mevcut olsaydı, o zaman tasrihiye olurdu. Yani benzetiyor, semayı insana benzetiyor. Sonra insanla alakasını kuracak. Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedhen femulaki diyecek. Sen de sema gibisin. O kendi yörüngesinde akıyor. Sen de hayat yörüngende gidiyorsun. Onun da sonu var, senin de sonun var. Yani insanla eşya ve hadisenin irtibatını kuruyor. Onlarla beraber yaşıyorsun, onlarla birliktesin ve bir gün insanlığın sonu, dünyanın da sonu olacak. İnsanlık aleminin sonu. Onun için burada ya eyyuhel insanu, insan kelimesinin cins olarak alıyor. İnsanlığın cinsi ne zaman bitecek? İşte sema yarıldığı zaman. Ve izel arzu muddet, yani yer düzlendiğinde, yer dümdüz olacak, dağlar vesaire artık onlar Allah Teala'nın emriyle, talimatıyla dümdüz olacaklar.
Taha suresine gelirseniz 105. ayet-i kerimede ve yeselûneke anil cibâli fekul yensifuha rabbi nesfâ feyzeruha kâ'an safsafa la tara fiha ivaca ve la emta. Yani o dağlar öyle olacaklar ki, öyle parçalanacaklar, toz zerrecikleri haline gelecekler, dümdüz olacak yeryüzü, la tara fiha ivaca ve la emta. Sen o yeryüzünde ne bir çukur görebilirsin, ne de tümsek görebilirsin. Ne çukur olacak, ne eğrilik olacak, hiçbir olmayacak. La tara fiha ivaca ve la emta. 105, 106, 107. ayet-i kerimeler Taha suresi. Peki ve izel erzu muddet, yer böyle dümdüz yapıldığında, yayıldığında, açıldığında nasıl olacak? İşte dağlar birbirine vuracaklar, parçalanacaklar, kum haline gelecek, artık duramayacaklar ve yer düzelecek. Ve elkat ma fiha ve tehallet. Ve elkat ma fiha. Burada da isnad-ı mecazi var. Esasında yer içinde olan dışarıya atamaz. Allah Teala atacak. Allah'ın emriyle olacak. Emri veren o. Sebep o olduğundan ve elkat ma fiha ve tehallet. Yani emri veren odur ama ona değil de burada kime isnad ediliyor bu? Yere isnad ediliyor. Yani ve elkatil ardu. Hakiki faili kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Eğer Allah Teala bu emri vermese, yerin içinde olanları dışarıya çıkarma talimatını vermese, o zaman yer içinde olanları dışarıya çıkarmaz, çıkaramaz. Yani burada isnad-ı mecazi var. Gerçek failine isnad edilmiyor. Yere isnad ediliyor ki insan o anı görsün, yaşasın. İzâ zulziletil ardu zilzâleha ve ahrecetil ardu esgâleha. Orada da yere isnat ediliyor. Yer ağırlıklarını çıkarıyor. Görüyorsun artık. Yani o gördüğün, yaşadığın dünya yapıyor sanki bunları. Ama emri veren kim? Fe'alul lima yurid olan Allah Azze ve Celle. Dilediğini yapan, kün fekün talimatıyla alemin altını üstüne getiren, var eden, yok eden Allah Azze ve Celle yapıyor. Ve elkat ma fiha ve tehallet. Ve izel kuburu bu'sirat. Yani biz İnfidar suresinin 4. ayet kelimesini tefsir ederken ve izel kuburu bu'sirat. Kabirler ters çevrildiğinde, altı üstüne geldiğinde, yani yer artık içindekini kusacak, dışarıya çıkaracak. Farklı zaviyelerden Allah Teala bize kıyameti anlatıyor. Burada da وَاَلْقَدْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّدْ. Tehallet bütünüyle tahliye olduğunda, yer tahliye olacak. İçinde bir şey kalmayacak. Madeni çıkaracak, insanı çıkaracak. Altınlar, gümüşler, insanların aradıkları her şey ne varsa içinde, onlar tamamen o yerden tahliye olacaklar. وَتَخَلَّدْ. Yer onlardan halis olacak, kurtulmuş olacak. Evet, boşalacak onlardan. Ve اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَاَذِنَتْ الْاَرْضُ لِرَبِّهَا. Yer de Rabbine icabet edecek. اَذِنَ semia anlamındaydı ama semia nedir? İcabet etti manasında kullanılır. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا. Rabbine yer de icabet etti. وَحُقَّتْ. Zaten ona bu yakışırdı. İtaat etti. Yer itaat etmesi gerekirdi. Yıllardır, on binlerce yıldır itaat ediyor. Allah Teala toprağa, sen bu bitkileri bitir. Yağmur sana düştüğü zaman o içindeki tohumu çürüt, onu bitki yap. Veya onu ağaç yap, o kuralı vermişti. Milyonlarca yıldır yer Allah Teala'nın talimatlarına riayet ediyor. Peki, اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Bunları anlattı. Peki bunlar olduğu zaman ne olacak? لَقِيَ الْاِنْسَانُ عَمَلَ. İzanın cevabı mahzuf. İnsan ameliyle yüzleşecek. Ya da önceki surelerde birinde عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ. Yani sema yarıldığında,
onun cevabı alimet nefsum ma kaddemet ve aharet. İnsan neyi Allah'a gönderdi, neyi tembellikle geri bıraktı?

etmişti. O şekilde cevabını takdir etmişti. Peki İde Şemsu Kuvvet Tekvir suresinin cevabı ise kaç ayet sonra geliyordu? Allah Azze ve Celle 13 ayet sonra onun cevabını getirmiş. 14. ayette Alimet nefsumma ahdarat. İnsan o kıyametin dehşetinde, o korkunun içinde neyi hazırladığını, neyi getirmiş olduğunu anlayacak. Peki oralar esasında buraya da delalet ediyor. Yani oradaki o şartların cevabı, şartın cevabı burada da izanın cevabına delalet ediyor. Yani insan bütün bunlar olduğu zaman kıyamet, yer gök birbirine girdi. Öyle bir zamanda ne kadar bir amelin var görmüş olacaksın, bilmiş olacaksın. Hem geriye dönüşü de yok. Geriye dönüşü yok. Yani düşün, ona kıyas edilmez de her taraf yıkıldı hafizan Allah. Öyle bir deprem var. Hastaneler de yıkıldı. Bir tane hastane kalmadı. Sizin eliniz ayağınız parçalandı. Kan boşalıyor. Ama bir doktor yok, bir tabip yok, hemşire yok, bir insan gelip de sizin o halinize derman olamıyor. Kan boşalıyor, ölümü bekliyorsunuz, çaresizlik. Geriye dönemiyorsunuz. Arkadan size yardım edecek, imdad edecek kimseler yok. Peki biz de Allah'a gidiyoruz. İnsan cinsi Allah'a gidiyor. Vurha vur mesafeleri aşarak Rabbine hesaba gidiyor. Giderken arkada yıkılan bir dünya bırakıyor. Yani geriye dönemeyecek. İnsan neden biriktirir? Yaşlanınca, emekli olunca biriktirmiş olduğuna muhtaç olacak. Yaşlanınca çalışamaz. Kenara koyduğunu o zaman kullanacak. Dünyalığı yarın muhtaç olacak. Onun için saklar. Peki o dünya işte hem içindeki hem kendisi yok oluyor. Artık senin dünya ile irtibatın kalmadı. Sebepler dairesinde neler varsa onlar yok oldular. Allah'a gidiyorsun. Ya eyyuhel insanu. Ey insan cinsi, insan varlığı, insan hakikati. İnneke kadihun ila rabbike. İla likai rabbik. Rabbinle, seni terbiye eden Allah'la buluşmaya gidiyorsun. Kadihun yani cahidun, sa'in, bir gayretin var. Yani önünde engeller var ama onları aşarak gidiyorsun. Kadihun ila rabbike kedhan. Meful mutlak. Yani önünde böyle engeller, zorluklar, meşakkatler olduğu halde bunları aşa aşa Allah'a gidiyorsun. Femulaki. Atıf harfi de alabiliriz. Gidiyorsun, kadihuna atıf olursa ona ulaşacak insan, giden, Allah'a giden ey insan, ona ulaşacaksın. Ya da fe ente mulaki. Mahzuf bir mübteda takdir ederiz. Ey insan, sen o Allah'a, Rabbine ulaşacaksın. Hayrınla da ulaşacaksın, şerrinle de ulaşacaksın. Alimet nefsum ma kaddemet ve ahharat. Alimet nefsum ma ahdarat. Neyi hazırladınsa onu bulacaksın. Onu bulmaya gidiyorsun. Femulaki. Herkesle irtibatın kopacak, kesilecek. Allah Teala'ya bu hayatın hesabını vermeye gideceksin. Tıpkı ide sema'un şakkat, sema ömrünü tamamlayıp yörüngesinden ayrıldığında, koptuğunda, yarıldığında, parçalandığında bitecek bu sema. O da senin gibi hareket ediyordu. O bitti, sen de biteceksin. Yani dünya hayatın bitmiş olacak. Peki dünya hayatı bitince insanlar ikiye ayrılacaklar. Bir grup amel defterini sağdan alacak, bir grup soldan alacak veya arkadan alacak. İşte onları hep farklı açılardan bize anlatıyordu. Siccindekiler demişti, Aliyyun'da amel defteri olanlar veya Ebrarlar demişti, işte Fuccar olanlar demişti. Farklı zaviyeden hep ehli dünya ile ehli ukbanın ahirette birbirinden ayrıldığını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyordu. Dünya hayatından sonra başlayacak ahiret safhasında. Peki burada da yine iki zümre var. Bir taraf amel defterinin sağ elinden alıyorlar. Femma men utiye kitabehu yemini. Buradaki fa ne fasıdır? Fa-i fasihedir.

Yani ey insanlar, kıyametin olduğunu biliyorsunuz. Eğer anladıysanız kıyametin olduğunu, kıyametin gerçekleşeceğini, peki kıyamet olunca neler olur bunu merak ediyorsanız onu söyleyeyim size buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki ne olacak? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ Buradaki emma nedir? Harfu şartın ve faslin. Tafsil edecek, ayıracak. Şimdi o kitabı sağ elinden alana gelince, bir de kitabı arkadan alanlar olacak. Burada kitap diyor. Kitapla ne işaret ediyor? يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Yani o kiramen katibin vardı. İnfidar suresinde. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Onlar insanların üzerine muhafız olduğu halde insanlar inkar ediyorlardı. Kiramen katibine ya'lemune ma tefalun. O kiramen katibin, o değerli şerefli melekler, yazıcı melekler, ya'lemune ma tefalun. Siz ne yapıyorsanız onları biliyorlar. Onlar yazıyorlar. Yani fe emma men utiye kitabehu. Bu ayeti dünyada okuyor insan. Kitap diyor. O hafaza meleklerini, yazıcı melekleri, kiramen katibini biliyor. Onlar yazıyorlar. Ve sen de bunu biliyorsun. Sağında onlar, solunda onlar var. Allah Teala'nın huzuruna bu halde her tarafın, her amelin, her sözün kayda alınmış olduğu halde çıkacaksın. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Kitabı, amel defteri kendisine sağ elinden verilene gelince. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Buradaki fa nedir? Faul cevaptır ya da fa'l-rabb'tir. Fesevfe yuhasebu. Onlar hesaben yesira. Münakaşa edilmeden, zorlanmadan kolay bir şekilde cenneti alınacaklar. Onlara amel defterleri sadece arz edilmiş olacak. Münakaşa olmayacak. Münakaşa dikeni dikenle çıkarmak demekti. Parmaktan dikeni dikenle çıkarmak zor. Eğer hesabı alırsa orada hesaba çekilen zaten cehenneme gidiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Leyse ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helek." hadisini okuyunca kıyamet günü hesaba çekilen kimse yok ki helak olmasın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu ayeti okumuştu. "Femma men utiye kitabehu bi yemini fesevfe yuhasabu hisaben yesira." Yani hesaba çekilen helak olacak diyorsun ya Resulallah. Peki Allah Azze ve Celle o kitabı sağ elinden alanlar onların hesabı kolay olacak buyuruyor. Bu sözünüz öyle demiyor da Kur'an'a aykırı değil mi? Ona işaret ediyor ama edebinden söylemiyor. Peki neden Hazreti Ayşe bu ayeti okuyor? Biliyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'a hakime muhalefet etmez. Ama benim fehmim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muradını anlamak için yeterli olmayabilir. O halde bu ayeti okuyayım da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muradının ne olduğunu izhar etmiş olsun. Onu izhar etsin ki yarın birileri çıkıp bu hadis Kur'an'a aykırı, bu hadis ayete aykırı dediği zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselam'a sözünün Kur'an'la uyumu noktasında sormuş olduğu bu sual ya da sahabenin bu vapta sormuş olduğu diğer sualler o adamlara örnek olsunlar. Yani onlara esasında bu diyor ki fehmedeceksin, tezekkür edeceksin, tedebbür edeceksin. Ama bütün bunları yapabilmek için Kur'an'a hakime vakıf olacaksın. Sizin önünüze verseler efendim şöyle bir tomografi çekildiniz, onun raporunu verseler size, o raporu okusanız, 10 defa, 100 defa okusanız, onun üzerinde hastaya teşhis tedavi noktasında düşünüp de bir çare bulabilir misiniz? Eğer doktor değilseniz, o metinde hiçbir şey anlamazsınız, istinbat yapamazsınız, hüküm çıkaramazsınız onun içinden. Peki, sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'a soruyorlardı.
Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Kur'an-ı Kerim de bize ehli zikri, ulemaya sormayı emrediyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, bunların içinde de müştehitler vardı.

onlara soruyorlardı, onların içtihatlarıyla amel ediyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'den herkesin nasibi vardır, herkesin payı vardır. Fakat ahkam ayetleri, o ayetlerin derinliği, nüfuzu, siz Kur'an-ı Kerim'den doğrudan şu kadar hüküm çıkarırsınız. Ama ulema, meşayih-i kiram, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, onlar dolaylı yoldan o ayetlerden onlarca, yüzlerce, binlerce hüküm çıkardılar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 83 bin meselede içtihat etti. Peki nereye dayandı Ebu Hanife? İhlâ-us Sunen, Tahanevi'nin o muhallet kitabı İhlâ-us Sunen, Zafer Osman Tahanevi'nin ya da Tahanevi'nin bu eseri. Tanevi de diyor bazıları, yani Hintli olduğundan dolayı böyle okunur, ha yazılır okunmaz diyenler de var. Tahanevi veya Tanevi. Peki o eser Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin vermiş olduğu hükümlerin, yapmış olduğu içtihatların delillerini ihtiva ediyor. O kadar delil, yani onun tespit edemediği de var. Peki onlardan Ebu Hanife Hazretleri, orada hadisler var. Bir de ayetler var. Ayetlerden ve hadislerden doğrudan ya da dolaylı olarak o kadar hükmü çıkardı, anladı, istinbat etti. Efendim istinbat etti. Buna içtihat diyoruz. Bu içtihadı yaptılar. Peki sen bunu yapabilir misin? Öteki yapabilir mi? Beriki yapabilir mi? O ilme sahip olanlar yaptılar. Elbette Kur'an-ı Kerim'den herkes kendi payına göre anlar. Yani Resulullah Efendimiz'in Kur'an'dan anladığıyla benim anladığım aynı olabilir mi? İmam Razi'nin anladığıyla bu fakirin anladığı bir olur mu? Yani Razi o imam. Yani tefsirde Allah Teala ona büyük makamlar ihsan etmiş. Fiha mesail demiş bir ayetle alakalı, orada onlar 20'ler 30'lar 50'ye kadar yeri gelmiş bir meseleyi tefri edebilmiş. Allah Teala öyle bir idrak, öyle bir meleke vermiş mefatihul gaybin sahibine, allamemize. Yani bir Zamahşeri'nin Kur'an'a bakıp istinbadıyla, İmam Beyzavi'nin, Ebu Suud Hazretleri'nin istinbadı ile bizim Kur'an-ı Hakim'e baktığımızda anladığımız arasında çok fark var. Efendim biri diyecek ki ben anlıyorum. Ben anlamıyorum efendim. Yani ben Beyzavi kadar anladığımı söylersem, yani o zaman bütün idrak melekelerimi, kıyas melekelerimi kaybetmiş basit bir adam konumuna gelmiş olurum. Beyzavi'ye bakıyorum. Onun ayetten anladığına bakıyorum. Ya Rabbi burada ne söylüyor musun ki? Biz bu manadan mahrum kalmışız. Ebu Suud'un öyle bir mana verişi var ki bazen o manaya şahit olursunuz, yerinizden kalkar secdeye kapanırsınız. Bu ne manadır ya Rabbi? Ne, buradaki murad-ı ilahi ne kadar fevkaladedir? Sizi alır bir yerden başka bir yere götürür. Eğer siz Ebu Suud'u anlayabiliyorsanız, İmam Beyzavi'yi anlayabiliyorsanız o zaman bunu söyletir size. Ama yok, eğer Beyzavi anlamaktan mahrumsanız, Ebu Suud'u anlamaktan uzaksanız o zaman böyle ucuz kelimeler kullanırlar. Yok efendim herkes anlayabilir. Ya bu tefsirler olmasaydı sen anlar mıydın ya? Annenden doğdun, eğer bu tefsirler olmasaydı bunu hoca makamında onların önüne geçip söyleyenleri söylüyorum. Anlar mıydın be adam? Peki bununla ne yapıyorlar? Bu ümmeti ulemasından koparacaklar, alimlerinden koparacaklar, mürebbilerden, mürşitlerden koparacaklar. Bizim ardımıza düşün, bizim peşimizde gelin diyecekler, onu söylüyorlar. Hem diyorlar ki Kur'an-ı Kerim anlaşılmaya, anlatılmaya ihtiyacı yoktur. Ondan sonra çıkıyorlar televizyonda nutuk atıyorlar. Ya madem Kur'an-ı Kerim'in izaha ihtiyacı yok, çıkın orada sadece meal okuyun. Televizyonlarınızda sabahtan akşama kadar meal okuyun. Neden siz kitap yazıyorsunuz? Eğer Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaya ihtiyacı yoksa, herkes anlıyorsa siz de kitap yazmayın. Ha siz bu Kur'an'ı açıklayabilirsiniz ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıklayamaz. Esasında onu söylüyorlar. Edep olan, edep sahibi olan, müeddep olan birisi bunu

gösterilecek. Yoksa hesap burada hakiki anlamında kullanılsaydı o kitabı sol elinden ya da arkasından alanlar için kullanılmış olurdu ki o da helak olacak zaten. Hesaba çekmek demek onun artık cennete girememesi demek, o manada kullanıldığını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ifade ediyor. Eğer Hazreti Ayşe bunu sormasaydı, yani bu hesap kelimesine aykırı ya Resulallah demeseydi, Müslim'deki bu rivayeti okuyanlar koro halinde ne diyeceklerdi? İşte bu hadis Kur'an-ı Hakim'e aykırı diyeceklerdi. Ama Hazreti Ayşe Allah Resulü Aleyhisselam'ı öyle sormadı. Edeple sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah edince de edeple başını öne eğdi. Çünkü Ayşe biliyordu ki Allah Resulü Aleyhisselam konuşuyorsa semi'na ve ata'na diyecek. Ona itaat edecek. Ona itaat dininin esası. Ayşe radıyallahu anha bunu biliyordu. Teslim oldu. Peki onların anlayamadıklarından Kur'an-ı Hakim'e aykırı bulmuş oldukları hadis-i şerifler eğer Buhari'de ise Kur'an-ı Hakim'e onları sorduğunuz zaman ulema teker teker onları izah etmiştir. Fethül Bari'ye bakanlar, Umdetül Kari'ye bakanlar bunu görürler. Ama bir adam nasipsiz olacaksa bütün bunlardan mahrum olur kardeşim. Peki fesevfe yuhasebu hisaben yesira ve yenkalibu ila ehlihi mesrura. Yani bu adam ehline, ailesine, cemaatine sevinçle döner. Yenkalibu yarcu. Ayrılır gider, hesap yerinden alır kitabını, gider ailesine. Oradaki aile yani kendi eşi olabilir eğer eşi onunla cennete gelebildiyse ya da onunla aynı makamda olanlar ehli olabilir. Ya da ehil kelimesi işte Allah Teala huriler vermiştir. Onların yanına gitmiştir. İnne lilmuttakine mefaza hedaika ve a'naba ya da oradadır. Onlarla beraberdir. İşte ve kevaibe etraba onların yanına dönmüştür bu adam. Peki şimdi ikinci fasıl kitabı sağ elinden alanlar bir de ve emma men utiye kitabehu vera zahri. Kitap kendisine arkasından verilenler. Yani esasında Allah Teala bize ehli cehenneme kitabın sol elden verileceğini anlatıyordu, ifade ediyordu. Ama şimdi burada kitap arkadan verilecek. Ayetler arasında bir taarruz mu var? Haşa, taarruz yok. Peki o zaman bize öyle gelebilir ama Allah Teala öyle değildir. Anlayamadığından öyle gelir. Burada ve emma men utiye kitabehu vera zahri. Kitap kendisine sırtından arkadan doğru verilenler. Yani burada şu olabilir. Eğer ehli cehennem olacaksa birisi bir kısmına onlar da kendi içinde derece derecedir. Bir kısmına sol elinden verilecek kitap. Bir kısmına da elini almamak için arkaya doğru elini uzatacak. O sol eline arkadan o amel defteri verilmiş olacak. Yani insan eğer bir şeye sol elini uzatıyorsa onu almak istemiyordur. Hoşlanmıyordur onu almaktan. Yani onların bir kısmı sol elini uzatacaklar, sol eliyle almak isteyecekler. Biliyorlar füccar olduklarını, biliyorlar siccinde onların amel defterleri oradaydı, oradan geliyor. Onun için sol eli uzatmak isteyecekler veya arkaya çevirecekler ellerini, o halde ellerine verilecek. Hakka suresine gelirseniz, orada 19. ayet-i kerimede, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْا كِتَابِيَ. O kitap kendisine sağ elinden verilenler, فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْا كِتَابِيَ. Bu hudu demek. Yani hemen alacak kitabı, amel defterini alacak, kendi dostlarına, ailesine gelecek, işte okuyun diyecek, bu benim kitabım. İşte cennette fehuve fi işetir radiye fi cennetin aliye kutufuha dani, o makamlarda olacak. 25. ayette ise ve emma men utiye kitabehu bi şimali,
kitabı kendisine sol elinden verilenler,

feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Bana bu kitap verilmeseydi, hiç dirilmeseydim, buralara gelmeseydim diyecek. Feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Peki burada sol el, burada ise arka zikrediliyor. Farklı makamlar, farklı derekeler olabilir veya bu el almamak için arkaya gidecek, arkadan alacak. Ya da insan bir şeyi arkaya atar. Vera'a zahri. O vera'a zahri, arkada olması, bir şeyi arkaya doğru atması ne anlama gelir? Ona itibar etmiyor anlamına gelir. İtibar etmiyor anlamına gelir. Önemsemiyor anlamına gelir. Burada da yani bu defter bizi kurtarmayacak zaten. Bu defter bizi ebedi felakete, ebedi helakete götürüyor bu amel defteri. Bu halleri onu resmediyor olabilir. Yani burada bir temsil de Allah Teala murad etmiş olabilir. Peki fesevfe yed'u thubura. Yani orada o zaman bu arkadan doğru amel defterini alınca ne diyecek? Fesevfe yed'u thubura, helakın çağıracak. Diyecek ki ya thubura ta'al fehâzâ evânuk, gel diyecek, bu senin vaktidir ey yok oluş, ey felaket, gel şimdi, senin vaktindir, gel şimdi ağlama vaktidir, gel şimdi dizleri dövme vaktidir. Ya thubura diyecek insan, ey felaket, ey helaket, gel şimdi, zaman senin zamanındır. Gün senin günündür. Dünyada yaşarken gün Allah'ındır. Bu günlerin tamamında Allah'a ibadet etmekle mükellefiz. Yani farklı şekil ve surette tabi ibadetle. Eğer besmele ile yatağa girerse, besmele ile kalkarsa o da yine bir ibadet şekli olur. Yani isyan ederek yatağa girmiyorsa o da yine bir ibadet şekli olur. Dolayısıyla hayatın bütün anlarında, bütün zamanlarında kulluk var. Bu adamın hayatında kulluk yoksa bunları söyleyecek. Bu ifadelerle dizlerini dövecek bu adam. Ve yasla sa'ira. Ve yasla sa'ira, ve cehenneme, o ateşe girecek insan. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. Peki neden bu adam kitabı arkadan doğru aldı? Neden ve yasla sa'ira, cehenneme girdi? İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. O ehlinde, ailesinde, fî ehlihi mesrura. Mesur idi. Buradaki mesurdan murat şımarıktı. Allah Teala'nın emirlerine karşı şımarıktı. Cümle taliliye. Cümletun mesûkatun li ta'lili mâ sebak. Yani neden soldan aldı? Onun gerekçesini veriyor bize. Şımarıktı. Ezana karşı şımarık, camiye karşı şımarık, fakire karşı şımarık. Hep o halde yaşamıştı, ölmeyeceğini düşünmüştü. Sahip olduğu her şey aklının ona bir ihsanıydı. Öyle bir kanaati vardı bu adamın. Fi ehlihi, kendi ehlinde. Başkansa o kulüpte, eğer kulüpte başkansa orada şımarıktı. Etrafında insanlar var, dönüyorlardı. Validir, amirdir, memurdur. Etrafında insanlar var. İnnehu kâne fî ehlihi. O ehlinde kimse ehli. Yani başkan, etrafındakiler ehlidir. Baba, etrafındakiler ehlidir. Fabrikatör, etrafındakiler ehlidir. İnnehu kâne fî ehlihi mesrura. Yani ey kulum, defterin arkadan gelebilir. Olduğun yerde halin nasıldır? Allah'a karşı baş kaldırın var mıdır? Şımarıklığın var mıdır? Allah'ın emirlerini duyduğun zaman sırtını döner misin? Dudaklarını büker misin? Müslümanları görünce kaş göz yapar mısın? Tahkir eder misin? Eğer böyle bir halin varsa bil ki bu hal yarın amel defterini arkadan almaya gerekçe olacak. Başka nedir bunların gerekçesi? Neden arkadan aldılar bu amel defterini? İnnehu zanne ellen yahur. Yani yarca, ellen yarca. Bu adam zanne burada

teyakkane anlamında. Kesin bir şekilde inandı ki ellen yahu, dönmeyecek. Yani bu adam Allah'a dönmeyecek. Bu adam kabirden kalkmayacak. Bu adam hesaba gitmeyecek. Bu adam yapmış olduğu zulümleri orada Allah Teala'ya bunları hesabını vermeyecek, öyle düşünmüştü. Bela harfu cevabin, yani o önceki menfi anlamı müsbete çevirecek. Yani bela yahuru demek, dönecek, dönecek Allah'a, dönecek. Öyle düşünmesin. Bak, bu ayetleri okurken dünyada her şey değişiyor, dönüşüyor. Senin de hayatın değişecek. Zannetme ki o toprakta ölünce kalacaksın. Bela, senin o Allah'a bir dönüşün olacak. İnkar etmiş olduğun o haşre, o mahşere gideceksin. Hesap yerinde olacaksın. İnne rabbehu kâne bihi basîrâ. Rabbi onu her halde görüyor. Her şeyi görüyor. Sokağa çıktığı zaman harama bakıyor mu, bakmıyor mu? Haram bir mala el uzatıyor mu, uzatmıyor mu? Rüşvet alıyor mu, almıyor mu? Kamera kayıtları var. Orada alamadı. Adamla kaş göz işareti yaptı. Falan yere gel, anlıyor, biliyor nereye geleceğini. Orada gören yok. Kamera yok. Orada aldın sen o rüşveti. Orada o kötülüğü yaptın. Fuhşa irtikap ettin. Zannediyordun ki arkadaşlarından, annenden, babandan, çevrenden seni kimseler görmemişti. İnna rabbahu kâne bihi basîrâ. Onun Rabbi, mürebbisi olan Allah Azze ve Celle onu her halinde, her durumda görmektedir. Görüyor, ona göre idare ediyor. Anne karnında işte o görmesinin bir tecellisi olarak, ilminin bir tecellisi, kudretinin tecellisi olarak anne karnında var etti, dünyaya getirdi. Yine bunların tezahürü olarak yaşıyorsun ve ayrılacaksın dünyadan. Eğer sende ahiret bilinci yoksa, o zaman yeryüzünde her türlü kötülüğe irtikap edersin. Bu da alır götürür. Kıyamet günü amel defterin sol elinden alırsın. Efendim, buraya kadar, 15. ayet kerimeye kadar, alemde düzen bozulacak, sema yarılacak, Allah Teala'nın emrine ittiba edecek, yer düzelecek ve buradan insanoğluna, senin de hayatın böyle, Allah Teala'ya, kıyamete, haşra, neşre gidiyorsun, onu anlatmıştı. Orada neler olacak? Kimi sağ elinden alacak amel defterini, kimi sol elinden ya da arkadan doğru alacak. Neden arkadan alacaklar? Bunun gerekçesini verdi. Şimdi tekrar yaşamış olduğumuz, şu an bozulmayan, sistemi devam eden dünyaya bakmaya davet ediyor bizi Allah Azze ve Celle. İç içe, iç içe ol. Ama bir hayvanın baktığı gibi semaya bakma. Geceye bir hayvanın baktığı gibi bakma. İnsan olarak bak. Her şey seni ona iman etmeye götürsün. Yani baktığın her şey alemde bir ayet olsun. O ayet sana Allah var desin, bir desin. Bu nazarla bak. Tedebbür demek bir şeyi son haliyle düşünmek. En son haliyle. Yani bu ağacı Allah neden yaratmıştır? Tesadüfen orada değildir. O ağacın orada yaratılmasının bir amacı vardır, bir gayesi vardır. Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen. Yani Allah Teala bizi boş, abes olarak mı yarattı? Hayır. Nasıl bizi abes yaratmadıysa, o zaman alemde hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Yani böyle bir kanaatiniz, böyle bir zannınız olmasın. Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen. Hiçbir şey abes değildir kardeşim. Oraya bir taş varsa, orada su akıyorsa, orada bir baş varsa, bir aş varsa, mutlaka hepsi faalul lima yurid olan Allah Azze ve Celle'nin idaresi, talimatı, müsaadesiyle olmuştur, olmaktadır. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. O irade etmeden alemde hiçbir şey olmaz. Peki o zaman iç içe olduğunuz bu aleme bir de mümin nazarıyla bakın. Bozulmayan fıtratınızın nazarıyla bakın. Buradaki fa istinafiye demiştik. La zaide. Uksimu bişşafa. Şafa. Yani o humre, kızıllığa yemin ederim.

buyuruyor Allah Azze ve Celle. Güneş battıktan sonra bir kızıllık oluşur. Ondan sonra yatsının vakti girer, akşamın vakti çıkar. İşte Hanefilerde ihtilaf var. Ondan sonra bir beyaz oluşur. O beyaz batınca da mı akşamın vakti çıkmış, yatsının vakti girmiş olur? Yoksa o şafak kızıllık kaybolunca mı yatsının vakti girer? Yani Allah Teala bize şafağı gösteriyor, ona yemin ediyor. Gün değişiyor diyor, gün dönüşüyor. Kuşluğu var, işrağı var, zevali var, güneşin batma anı var, şafak anı var, seher vakti var. Bütün bunlar değişiyorlar, dönüşüyorlar. Gün içinde farklı anlar var, fakat gün Allah'a isyan etmiyor. Dünya kendi yörüngesinde akıyor. Ne zaman seher olacak, ne zaman şafak olacak, ne zaman kuşluk, ne zaman işrak, bütün bunlar oluyorlar, fakat hiçbiri değişirken, dönüşürken Allah'a isyan etmiyor. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ. O şafağa yemin ederim. Başka geceye ki وَمَا وَسَقْ وَمَا جَمَعَ. O topladığı şeye, neleri topluyorsa, insan sabah evden çıkıyor, akşam toplanıyor. Şöyle yükseklerde bir yer olsa, oradan dürbünle baksanız şehir, sabah güneş doğuyor, insanlar evlerden ayrılıyorlar. Hızlı çekime alsanız hızla evlerinden ayrılıyorlar. Akşam olunca hızlı çekimde evlerine koşuyorlar. Sabah çıkıyorlar, akşam dönüyorlar. Sabah olunca yollar araba doluyor, gece yarısı olunca sokaklar boşalıyor. Öyle bir kural koydu. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ. Geceye, o cem eden şeye, ona yemin olsun. Hayvanlar gidiyorlar meraya, akşam olunca dönüyorlar, dönüp geliyorlar. Bu sistemi eşya ve hadiseye koyup yerleştiren Allah Azze ve Celle'dir. وَالْقَمَرِ اِذَتَّسَقْ. O kamere, dolunaya yemin olsun. Ne zaman? اِذَتَّسَقَ. Yani onun kemali tamamlandığı zaman, kemali tamamlanıp dolunay olma vaktine geldiğinde, dolunay olma vaktine geldiğinde de o kamere yemin olsun. Onun da kendi içinde bir dönüşümü var, hareket kabiliyeti var. Fakat o ayda, kamerde, dolunay Allah Teala'ya isyan etmiyor. Bütün anlarında, bütün zamanlarında Allah'ın kuralına göre yörüngesinde gidiyor bunlar. Peki şimdi yeminin cevabı. Bunlara yemin olsun ki leterkebunna tabakan an tabak. Siz bir halden başka bir hale dönüşeceksiniz. Karşılaşacaksınız. Yani bir halden başka bir hale. Annenizin karnındaydınız, cenindiniz, dünyaya geldiniz, çocuktunuz. Sonra sabi gayrimümeyyiz dönemi, oradan sabi mümeyyiz dönemi, oradan gençlik dönemi, oradan kühüle zamanı, oradan şeyhuhet, ihtiyarlık zamanı, oradan artık herim oldunuz, eliniz ayağınız tutmuyor, 80-90 yaşına geldiniz, öldünüz, kabir alemi, diriliş safhası, mahşer, cennet ya da cehennem. Bütün bunları takdir eden, sizi o hayatın içine koyan bir Allah var. Sahibiniz var. Ayı nasıl bir sistemin içine koyduysa, o sistemin içinde değişip değişip gidiyorsa, gün nasıl değişiyorsa, siz de o 24 saat gibi gün nasıl değişiyor, başka anlar, başka zamanlar oluşuyorsa, siz de böyle halden hale gidiyorsunuz. Ama hal behal sizi Allah Azze ve Celle'ye götürüyor. يَسُرُّ الْمَرْءَ ذَهَابُ الْلَيَالِ وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابًا. İnsanı bu gecelerin gitmesi sevindirir. Ama bilmiyor ki her gece geri kalınca o Allah'a gidiyor, dünyadan ayrılıyor. Bir makama geliyor, seviniyor. Bilmiyor ki o makama gelince ya da bekliyor. 3 yıl sonra şurada olacağım. 3 yılı aşkla, şevkle, heyecanla bekliyor. 3 yıl daha geride kalınca
ölüme 3 yıl daha yaklaşmış olacak.

Eğer imanı varsa sevinir. Ama ehli dünya, dünyada kalınca sevinir. Fakat zaman geçse de şuraya gelsem diye o anların geçmesine de sevinir adam. Böyle tezatları vardır insanoğlunun. Peki فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Buradaki fa da yine fasiha, yani mukadder bir şartın cevabına geliyor. Evet, madem böyledir, eğer bunu anladıysanız, idrak ettiyseniz, o zaman size söylüyorum şimdi. Yani madem ki bu gün değişiyor, ay değişiyor kendi içerisinde, insanoğlu da bir halden başka bir hale dönüşüyor, sen de bunu şimdi öğrendin, anladın, o zaman şimdi sana söylüyorum. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمُنُونَ. Ma buradaki ma istifhamiye. Yani onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Neden iman etmiyorlar? Niçin teslim olmuyorlar? اَيُّ مَانِعَ لَهُمْ. Hangi engelleri var ki onların önünde iman etmiyorlar? Baksalar günün içinde, dünyanın içinde, dünya ile yaşadıklarını anlasalar, idrak etseler, iman edecekler, çocukluktaki o imanı, fıtrattaki imanı koruyacaklar. Allah'a teslim olmuş bir halde dünyadan ayrılacaklar. Ve izâ kur'e aleyhimul Kur'anu la yesudûn. Ve izâ kur'e aleyhimul Kur'anu. Kur'an-ı Kerim onlara okunduğunda la yesudûn, secde etmiyorlar. Neden? Çünkü yani o çocukluktaki imanı koruyamadılar, onu muhafaza etmediler. O çocukluk devresinden gençlik devresine geçerken heva ona hakim oldu. Heva hakim olunca onu iman ortamından uzaklaştırdı, başka bir dünyaya taşıdı. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri okunduğunda la yescudun, onlar secdeye kapanmıyorlar. Çünkü İman etmediler. Eşya ve hadiseyi doğru okuyamadılar. İman secdeye kapanmak şöyle dursun. Belillezine keferu yukezzibun. Bilakis o kafirler Kur'an-ı Hakimi, Allah'ın ayetlerini, talimatlarını, onları tekzip ediyor o kafirler. Vallahu a'lemu bima yu'un. Fakat Allah Azze ve Celle haset adına, kin adına, nefret adına, düşmanlık adına, yeryüzünü ifsad etme adına neleri sakladılarsa, dillerinde başka şeyler var. Dillerinde barış diyorlar, dillerinde kardeşlik diyorlar. Ama içlerinde insanoğlunu, alemi, alemi İslam'ı sömürme adına neler sakladılarsa, vallahu a'lemu bima yu'un. Allah Teala orada o sakladıkları her şeyi biliyor. Yani burada Rabbimiz şuna benzetiyor. Aslında vi'a bir kaptır. Kabın içine bir şey konunca o muhafaza edilir. Burada da kinaye var. Yani o bir kabın içine bir şey konunca o muhafaza edilir. Onlar da kalplerinde o kötü düşünceleri muhafaza ediyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Yani o muhafaza ettiklerini biliyor ya da amel defterlerini onları yazıyor. O yazdıklarını da Allah biliyor. O halde febeşşirhum bi'azabin elim. Onlara elim bir azabın müjdesini ver. De ki onlara ahiret sizin için cehennem olacak. O cehennem sizi bekliyor. İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun. İman edip ameli salih işleyenler, onlar için kesintisiz bir ecir vardır, kesintisiz bir mükafat vardır. Allah Teala o kesintisiz ecirle yüzleşmeyi bizlere ihsan buyursun. İşte bu sure bize insan hayatını neticeleriyle, sonuçlarıyla anlattı. Yani buradan ayrılacaksınız, nereye gideceksiniz? O gittiğiniz yerde nasıl bir akıbet siz bekliyor? Eğer amel defterinizi sağ elinden alırsanız cennet sizin olacak. Yurdunuz, ebedi yurdunuz, vatanınız cennet olacak. Eğer arkadan alırsanız ebedi yurdunuz cehennem olacak, hüsran olacak. Burada secde edemeyenler orada

0: da secde edemeyecekler. O secde şerefi onlara nasip olmayacak. Allah Teala فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقْ. Burada ifade buyurduğu o kainatla iç içe, eşya vadiseyle iç içe, onlar nasıl değişmeden bütün an ve zamanlarda ona ibadet ediyorsa, bizler de hayatımızın bütün anlarında doğumdan ölene kadar ya da manevi olarak mana cephesinde makamlar itibariyle bir halden başka bir hale intikal ederken de hep ona kul olarak kalmayı, kul olarak dünyadan ayrılmayı bizlere ihsan buyursun. Estağfirullah ve etubu ileyh velhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
6: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
8: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
9: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
12: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul.
13: kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.

0: kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
1: Bugün açıldık. Ankara Et Noktası. İstanbul yolu ve Eskişehir yolu mağazalarından sonra bugün Samsun yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası'na hoş geldiniz. Bugün Zihin Odası'nda çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Belki iki kavramı bugün birlikte tekrar hatırlayacağız. Hatırlamak yetmez, hayatımızda inşallah uygulamaya başlayalım diyelim. Diğergamlık ve yardımseverlik. Her zaman olduğu gibi Büşra hocamızla birlikte bu kavramları yeniden öğrenecek, yeniden hayatımıza geçirmenin yollarını arayacağız. Büşra hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam gerçekten iki önemli kavram. Belki de insanların hasret kaldığı, yaşamaya hasret kaldığı iki güzel kavramı konuşacağız. Kıymetli dostlarımız, hocamıza ulaşmak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Psikoloğunuz Busra sayfasını hem takip edip hem de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz diyelim. Hocam başlayalım isterseniz.
1: Tabii.
0: İnsanlar neden karşılık beklemeden yardım eder? Bu davranışın temelinde empati mi, vicdan mı yoksa öğrenilmiş bir değer mi vardır?
1: Evet, aslında diğergamlık diyerek girdik. Biraz bu konu üzerinden bahsedelim. Aslında İslam'da da isar dediğimiz bir kavramla karşılaşıyoruz. Yani başkasının ihtiyaçlarını kendisinin ihtiyaçlarından üstün tutmak. Biz Batı'da da buna aslında altruizm diyoruz. Tabii altruizm hani isarın yerini aslında tam olarak tutmuyor. Çünkü bu altruizm meselesi aslında Batı'da çok tutulan bir değer değil çünkü. Yani biraz da Doğu kaynaklı bir kavram. Şuna geldiğimizde, hani soruya geldiğimizde insan neden karşılık beklemeden yardım eder? Aslında bu davranış, bu diğergamlık bir tek bir nedene bağlı değildir. Yani genelde birkaç psikolojik mekanizmanın birleşimidir diyebiliriz. Orada empati ilk nokta. Empati başkasının duygusunu anlayabilme ve hissedebilme kapasitesidir. Orada birinin acısını gördüğümüzde aslında içsel bir rahatsızlık hissederiz. Bu rahatsızlığı azaltmak için de yardım etme eğiliminde oluruz. Örneğin otobüste düşen yaşlı birine yardım etmek, işte bu durumda hani empati duygumuz harekete geçmiş olur. Kişi onun zor durumda olduğunu görür ve içsel olarak ona yardım etmeliyim hissi oluşur. Diğer bir neden de vicdan. Aslında bizim ahlaki iç ses dediğimiz bir kavram. Orada vicdan hani kişinin doğru yanlış algısıdır diyebiliriz ve toplumsal ve ahlaki normlarla şekillenir aslında. Yardım etmek doğru bir şeydir inancı davranışı yönlendirir. Ve yardım etmemek de bazı kişilerde suçluluk hissi oluşturabilir. Örneğin birine borç verdiğimizde geri almayı beklemeden ihtiyacı varsa alsın demek vicdani bir motivasyon olabilir o noktada. Diğer bir nokta da aslında öğrenilmiş değerler. Diğer bir neden öğrenilmiş değerler diyebiliriz. Hani bu aileden, kültürden gelen bir takım değerler. Çünkü insanlar büyürken yardımseverlik öğretilir. Hani aile, okul, toplum ona paylaş, yardım et, işte iyi insan ol gibi değerler kazandırır. Bu davranışlar zamanla da otomatik hale geliyor. Mesela çocukken sürekli yardım etmek iyidir mesajı alan biri yetişkinlikte doğal olarak yardım etmeye daha yatkın olur. Bu artık onun içinden gelir. Diğer bir neden de sosyal normlar ve karşılıklılık beklentisi diyebiliriz. Orada bazı yardım davranışları karşılık beklemeden gibi görünse de aslında uzun vadeli biraz da sosyal dengeyi koruma amacı taşır. Yani bugün ben yardım ederim. Yarın bana yardım edilir düşüncesi aslında bilinçaltında olabilir. Bu da aslında bir hadisi şerifti galiba. Merhamet edene merhamet edilir. Onun hani gibi bir düşünce. Gerçekten de hani bunu yaptığınızda aslında bir şekilde yardımda görüyorsunuz.
0: Hocam aslında güzel bir hadis-i şerifle olayı netleştirdiniz. Aklıma bir hadis daha geldi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kişi kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Yani aslında hadisi bazen izah ederken kamil mümin olamaz diye çeviriyorlar da burada kamil kelimesini bahseden bir Arapça kelime yok maalesef. Şöyle biz birazcık yumuşatıyoruz gibi geliyor. Peygamberimiz aslında onun tam manasıyla iman kalbine oturmamış diyor. Bizim de kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için istememiz gerekiyor. Hocam diğergamlık Batı'da farklı anlaşılıyor, Doğu'da farklı anlaşılıyor. galiba bu işin merkezi İslam'ın öngördüğü diğergamlık. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında biraz da dediğimiz gibi doğu kendi de diyebiliriz. Aslında İslam'ın getirdiği de bir değer. Çünkü diğergamlıkta şöyle bir şey var. Her zaman karşılık bulabileceği bir şey değildir. Yani başkasının ihtiyacını önünde tuttuğunda, kendi ihtiyacını önünde tuttuğunda direkt karşılık bulabileceği bir şey değildir bu. Hani Allah'tan beklersin, bırakırsın. İşte iyilik yap, denize at, işte balık bilmezse Halık bilir gibi. Orada somut bir karşılığı olmadığı için insan aslında bir ahiretle bağ kuruyor. Çünkü hani ahirette bunun karşılığını görebileceğine inancı var İslam inancında. Bir şekilde geleceğinden eminiz. Hani Allah'ın ona karşılık vereceğinden eminiz ama dünyada karşılığını vereceğinden somut bir işte maddi veya manevi başka dünyada bir faydası olacağından emin değiliz.

0: Dünyada hiçbir şekilde karşılığını görmeye de biliriz. Ahirete kalmış olabilir tamamen. O yüzden hani bu ahiret inancıyla da çok bağlantılı bir aslında değer diyebiliriz, diğergamlık. Çünkü başka türlü motive eden bir şey yok kişiye. Yani hemen karşılığını bulamadığı için kişi motive olamıyor. Batılı değerlerde de eğer yine ahiret inancının çıkartıldığı bir değerde diyelim. Orada karşılığını bulamadığı için yine bir içsel motivasyonu olmuyor kişinin.
1: Hocam şimdi soracağım soru gerçekten çok önemli. Fakat biraz farklı anlaşılabilir. Yardım etmek her zaman sağlıklı bir davranış mıdır? Yoksa bazı durumlarda kişinin kendine zarar verecek kadar fedakarlık yapmasına yol açabilir mi? Yani bunu sorarken aslında insan şunları da düşünmüyor değil. Her yardım yani her durumda yaptığımız yardım da gerçekten yardım mıdır? Bazen insanlar tembelliğe de düşebiliyorlar. Bu yapan kişi açısından da önemli, yardım yapılan kişi açısından da önemli. Bu işin başka bir boyutu da yardım yapan kişi yardımı iyi niyetle yapıyor ama karşıdaki insanın da yavaş yavaş tembelliğe düştüğünü de görebiliyoruz. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım?
0: Evet, aslında aşırı fedakarlık mevzusunda biraz bahsetmiştik burada ama
1: Evet.
0: burada yani yardım etmek genel olarak olumlu bir davranış olsa da aşırıya kaçtığında biri için bir zarar olabilir. Orada sağlıklı yardım sınırları korur, kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmez ama karşı tarafın da bağımlı hale gelmesine yol açmaz. Dediğiniz gibi o tembel hale düşürmez aslında. Orada sağlıksız yardım yani aşırı fedakarlık durumunda kişi sürekli başkalarını önceliklendirir. İşte hayır diyemez, kendini ihmal eder. Burnout dediğimiz tükenmişlik sendromu yaşar. Suistimal edilme ihtimali de ortaya çıkar bu noktada. İşte sürekli suistimal edilen biri haline gelebilirsiniz. Örneğin bir kişi sürekli işte arkadaşlarının sorunlarını dinleyip kendi problemlerini bastırıyorsa zamanla o da duygusal olarak yorulabilir. Arkadaşlarına karşı içten içe daha olumsuz duygular beslemeye başlayabilir. İşte benim kıymetim bilinmiyor gibi düşünmeye başlayabilir. Orada kendi ihtiyacını da dile getirmesi, yani tamamen kendini yok saymaması aslında daha sağlıklı olan noktadır. Başka bir örneğimizde işte bir öğrenci sürekli başkalarına ders anlatırken kendi sınavlarına çalışamayıp geri kalıyorsa o noktada da aslında sağlıksız bir yardım meselesine dönmüş olabilir. Yani kendi ihtiyaçları tamamen ertelenmiş ve kendine zarar vermeye başlamıştır. Yani orada işte komşusu açken tok yatan bizden değildir değil aslında oradaki mevzu. Artık yani ömür boyu aç kalmışsınız gibi bir şey düşünün. Yani tamam komşunuza da yardım edeceksiniz ama siz de ölmeyeceksiniz tabii ki bu süreçte yani.
1: Evet.
0: Siz de ölmeyecek kadar yemeniz gerekecek. O yüzden hani bu dengenin kurulması gerekiyor. Yani bu psikolojik açıdan tabii neden risklidir diye düşünürseniz hani sınır koyamama mevzusu oluyor artık. Hani insanın kendi sınırları kalkmış oluyor. İşte sürekli bir ona ihtiyacı içerisinde oluyor. Sürekli bir başkaları tarafından takdir beklemek ve kişinin kendi özdeğer algısı düşmeye başlıyor ve sürekli işte başkalarının sorumluluğunu aşırı bir biçimde üstlenmeye başlıyor. Orada yani her şeyi aslında üstüne alan bir kişi görüyorsunuz. Bu kişiyi de tükenmişliğe götüren bir şeydir.
1: Evet, aşırı yardım almaya alışan insanlar da sosyal hayatta kendi ayakları üzerinde duramayan tipler oluyor. Bazen hocam biz arkadaşlarla da konuşurken özellikle sosyolojiye merakı olanlarla hani sosyal devlet nedir? Sosyal devletin kapsama alanında yapılan yardımların çoğaltılması fayda mı sağlıyor yoksa insanları tembelleştiriyor mu diye kendi aramızda konuşuyoruz. Belki çalışamayacak durumda olanlara yapılan yardımlar devletin en yaptığı faydalı işlerden bir tanesi. Fakat özellikle genç hanımlar, genç erkekler devlet tarafından çok sosyal yardım almaya alıştıklarında hem kendi yeteneklerini bir tarafa atıyorlar hem de zamanlarını tembellikle geçirmeye başlıyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bu durum insanların kendi kendilerini geçindirme ihtiyaçlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatır da tekrar düşünürler, ibret alırlar diyorum. Teşekkür ediyorum cevaptan dolayı. Şimdi bir farklı konu gibi gelse de aslında yine bağlantılı. Bazı insanlar neden sürekli yardım edenin rolünü üstlenirler? Yani hep yardım etme rolündedir. Bazıları da bu davranıştan kaçınır. Yani hiç yoktur sahada. Bu farklı kişilikler mi yoksa yetiştirilme tarzıyla bir

0: alakalı bir şey mi hocam?
1: Aslında hem kişilik özellikleri hem de yetiştirilme tarzı ile ilgili diyebiliriz. Çünkü bazı kişiler özellikle yardım etmeye daha yatkındır. Yani yüksek empati duygusu vardır. Daha uyumludur. Sorumluluk duygusu yüksek bir bireydir. Buna karşılık daha bireyci, daha mesafeli, duygusal olarak daha kontrollü kişiler yardım davranışından kaçınabilirler. Burada çocukluktaki yetiştirilme tarzı da çok belirleyici oluyor. Çünkü ailesini model alıyor çocuklar. Ailesi yardımsever olan çocuk bunu öğreniyor. Yani yaşayarak öğreniyor aslında. Ama aşırı sorumluluk yüklenen çocuklar var. Onlar da küçük yaşta hep idare eden rolüne giriyorlar. Bu kişiler birey, yani bu birey artık oluyor çocuk, yetişkin oluyor ve o zaman yine bu rolü sürdürmeye devam ediyor. Çocukken çok fazla sorumluluk alan çocuk ya da ihmal edilmiş çocuklar olabiliyor. Yani yardımın karşılık bulmadığını öğrenmiş olabilir. Bu yüzden de mesela yardım etmekten kaçınabilir. Yani yardımına karşılık bulamıyor ve orada bunun iyi bir şey olmadığını düşünmeye başlıyor. Mesela sürekli kardeşlerine bakmak zorunda kalan biri ileride otomatik olarak bakım veren rolünü üstlenebilir. Tam tersinde ise yardım gördüğü halde karşılık bulamayan biri zamanla yardım etmenin anlamı yok düşüncesini geliştirebilir kendisinde. Yardım ettiğinde ise yani öğrenilmiş deneyimler de bunu etkileyecek. Yardım ettiğinde olumlu geri bildirim alan biri daha çok yardım eder. Yardım ettiğinde ise kötüye kullanıldığını yaşayan biri de bu davranıştan kaçınır. Yani bu şekilde aslında bu davranışı öğrenmiş oluyor. Yardım etme davranışı aslında tek bir nedene bağlı değil de işte empati, vicdan, öğrenme ve sosyal deneyimlerin birleşimine dayanır diyebiliriz. Yardım etmek çoğu zaman olumlu bir davranıştır ancak sınırlar korunmazsa psikolojik yük oluşturabilir. Yani insanlar arasındaki farklarsa büyük ölçüde işte kişilik, yetiştirilme, geçmiş deneyimlerin etkileşimiyle açıklanabilir. Yani sadece tek bir nedene bağlamıyoruz. Bunların hepsi aslında birer faktör olarak karşımıza çıkıyor.
0: Aslında hocam yanıtını verdiniz gibi ama yine de ben netleştirmek adına soruyorum. Yardımseverlik doğuştan gelen bir özellik midir yoksa sonradan öğrenilen bir davranış mıdır?
1: Yardımseverlik hem biyolojik eğilimlere hem de aslında öğrenmeye bağlıdır. Burada doğuştan gelen taraf insanlarda empati kapasitesi biyolojik olarak vardır. Ve beyinde işte başkalarının duygularını anlamaya yönelik sistemler bulunur diyebiliriz. Bazı kişiler doğal olarak daha yüksek empatiye sahiptir. Bunlar doğuştan gelen özellikler. Ama sonradan öğrenilen tarafsa işte kişinin ailesi, kültürü, sosyal çevresi bunlar yardım davranışlarını şekillendirir. Ve kişinin yaşadığı deneyimler de yardım etmenin değerli olup olmadığını öğretir. Aynı zamanda gözlem ve model alma, işte başkalarını izleyerek öğrenme, bu davranışı öğrenmede çok etkilidir diyebiliriz. Örneğin empati kapasitesi yüksek biri bile yardım etmenin ödüllendirilmediği bir ortamda büyürse yardım davranışını daha az gösterebilir. Sonuç olarak yardımseverlik aslında potansiyel olarak doğuştan gelen bir yatkınlık olsa da çevreyle şekillenen bir davranıştır diyebiliriz.
0: Hocam aslında evliliğin bazı noktalarında hem annelik hem de babalık çocuklara ve aileye daha büyük yardımları da getirebiliyor. Bir misal vermek istiyorum. Annenin anneliği çocuğuna karşı çok büyük bir merhameti ve yardımseverliği getiriyor. Daha önceden belki teori olarak bildiği ama pratikte yaşamadığı bazı duyguları yaşamaya başlıyor. Babanın ise evine bağlılığı, çocuğuyla ilgilenmesi, eşiyle ilgilenmesi gibi birçok yardımseverliği de ortaya çıkarıyor. Aslında hani doğuştan gelen o yardımseverlik içinde var ama bazı olayların da yaşanması gerekiyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında yardım davranışı ailede öğrenilir dedik ya, aslında orada anne babanın da birbirine yardım etmesi, çocuğun da yardımın değerli olduğuna, işte aileyi bir arada tutan bir değer olduğuna belki inanmasına da sağlayabilir. Ve bu davranışı içselleştirmesindeki en önemli faktör aslında anne babanın orada birbirine yardım ettiğini görmesi. Bu dayanışma duygusunu da, birlik duygusunu da güçlendiren bir faktör. Çocuklar biliyorsunuz her şeyi ilk önce ailede öğreniyorlar ve bunu davranışla görmüş oluyorlar. Yani bir çocuğa işte yardım etmek güzeldir, şöyledir böyledir demek aslında onun içselleştirmesini sağlamıyor. Ama bunu dedikten sonra siz bu davranışı göstermiyorsanız, işte beraber sofra hazırlamıyorsanız, işte ev işlerini beraber yapmıyorsanız ya da evde bir iş bölümü dağılımı yapılmadıysa, birbirinize destek olmuyorsanız, işte bir

0: birinin ihtiyacı olduğunda diğeri ona yardım etmiyorsa, orada aslında çocuklar onun işi zaten içselleştiremez. Hatta da çocuğu artık şöyle düşünmeye başlar. Bu davranışla sözlerde tutarsızlık görür ve o tutarsızlık üzerinden hareket eder. Yani çocuğun da kafası karışır diyebiliriz. Bu davranış işte ailede şekillenen bir durum.
1: Evet. Hocam biraz daha olayı farklılaştırıyoruz. Birine yardım ederken aslında kendi içsel ihtiyaçlarımızı da karşılıyor olabilir miyiz? Yardım etmek kişinin kendini iyi hissetmesiyle nasıl ilişkilidir? Bu sefer yardım eden kişinin hem psikolojik hem manevi durumuyla ilgili bir soru.
0: Evet, çoğu zaman insanlar yardım ederken karşı tarafı değil de kendi içsel ihtiyaçlarını da tatmin eder. Bu ihtiyaçlar şöyle olabilir, yani değerli hissetme ihtiyacı olabilir kişinin yardım ettiğinde değerli hisseder. Ben bir işe yaradım diye düşünebilir. Orada anlamlı olma ihtiyacı vardır, onu giderir. Onay ve takdir görme isteği vardır. Çünkü yardımlardan sonra bir teşekkür, bir işte ya sen iyisin, işte sen şöyle yardımseversin, böylesin diye bir takdir alırsınız. Bir aidiyet de hissedebilir işte yardım ettiğinizde. Öyle bir duygu da hissedebilirsiniz ya da kontrol duygusu da olabilir kişinin. Bu ihtiyaçları aslında giderebilir kişi bu şekilde. Yardım etmek kişi de orada iyi bir insanım algısını güçlendirir. Bu da aslında psikolojik olarak ödüllendiricidir diyebiliriz. Örneğin birine yardım ettiğinizde işte teşekkür edilmesi kişide dopamin benzeri bir ödül hissi oluşturur. Bu yüzden yardım etmek tekrar edilmek istenen bir davranış haline gelebilir. Ancak burada önemli nokta şudur. Yardım sadece içsel ihtiyaçları karşılamak için yapılırsa kişi zamanla onay bağımlılığı geliştirebilir.
1: Evet, o da önemli. Aslında aklıma bir şey geldi hocam. Başlangıçta girdiğimizde hani İhsar ve diğer gamlıktan bahsetmiştik ya hocam. Orada insanın bir yardım ettiğinde karşılık beklememeksizin sırf İnsan suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam 8 ve 9. Biz Allah rızası için sizi yediriyoruz, içiriyoruz. Yoksula, yetime, yolda kalmışa, esire yardım ediyoruz. Biz sizden bir teşekkür dahi beklemiyoruz diyen bir grup vardı. Galiba bu çok üst düzey bir düşünceyle yardım eden topluluk. Şimdi tam da bunlarla ilgili bir soruyla devam ediyorum. İnsanlar neden bazen yardım ettiklerinde bile karşılık görmediklerini düşündüklerinde hayal kırıklığı yaşarlar? Çok önemli bir soru.
0: Bu durum genellikle hem beklentileri hem de karşılıklılık normu ile ilgilidir. İnsanlar çoğu zaman açıkça ifade etmeseler bile yardımın bir şekilde geri dönmesini beklerler. Yani bu beklenti kültürel olarak öğrenilir ve sosyal ilişkilerin doğasında da vardır. Çünkü iyilik yapılırsa karşılığı olur inancı vardır insanda. Karşılık görmediğinde de kişi değerim bilinmedi, işte ben kullanıldım, emeklerim boşa gitti gibi düşünebilir. Bu da kişide hayal kırıklığı oluşturur tabii. Mesela bir arkadaşına sürekli destek olan birinin zor zamanlarında aynı desteği görememesi o ilişkilerde dengesizlik hissi oluşturabilir. İnsan bir karşılıklılık bekliyor. Hayal kırıklığının aslında temel sebebi de bu oluyor.
1: Evet. Aşırı yardım eden kişiler neden zamanla tükenmişlik hissi yaşayabilir? Hep veren ama hiç almayan olmak psikolojik olarak ne oluşturur?
0: Aşırı yardım eden kişiler genellikle kendi sınırlarını ihmal ederler. Hep veren ama hiç almayan olmak şöyle sonuçlar doğurabilir. Kişi duygusal bir tükenmeye gidebilir. Enerji kaybına uğrayabilir. Bir zaman sonra kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeye başlayabilir ve zamanla motivasyon düşüşü yaşar. Ve bir yandan da tabii içsel bir boşluk hissi oluşabilir. Psikolojik olarak bu durum kişinin kendini sürekli bir kaynak sağlayıcı gibi görmesine neden olabilir. Bu da bir süre sonra aslında sürdürülemez hale gelir. Mesela sürekli arkadaşlarının sorunlarını dinleyen ama kendi duygularını paylaşmayan biri zamanla yorgun ve isteksiz ve mesafeli hale gelebilir. Bu durum genelde şu düşünceyle ilgilidir diyebiliriz. Benim ihtiyaçlarım ikinci planda. İşte başkaları benden daha önemli. Uzun vadede bu hem ruhsal hem de sosyal açıdan bir dengesizlik oluşturur diyebiliriz.
1: Evet, yardım etmek ile müdahale etmek arasındaki sınır nerede başlar? Önemli bir soru. Birine yardım ederken onun hayatına fazla karışıyor olabilir miyiz?
0: Yardım etmekle müdahale etmek arasındaki fark aslında karşı tarafın otonomisini, yani kendi kendine karar verme hakkını ne kadar koruduğunuzla ilgilidir. Orada yardım kişinin talebi veya yardımda yani kişinin talebi veya izni vardır işte.

0: destekleyicidir, yönlendiricidir. Ama karar hala o kişiye aittir. Müdahalede ise kişinin rızası olmadan yapılır. Yani orada kontrol edici olabilir ve kişinin yerine karar vermeye dönüşebilir bu durum. Sınır genelde şu noktada aşılır. Kişi yardım istemediği halde sürekli yönlendirilirse, onun yerine karar verilmeye başlanırsa ve kendi sorumluluğunu alması engellenirse bu noktada aşılır diyebiliriz. Örneğin bir arkadaşına tavsiye vermek yardımdır ama onun yerine sürekli karar vermek, işte onun ne yaptığını, ne yapması gerektiğini dikte etmek müdahaledir diyebiliriz. Psikolojik açıdan sağlıklı yardım ise hani destek olursunuz ama bağımlılık yaratmazsınız. Kişinin gelişimini desteklersiniz, onun kontrolünü elinden almazsınız. Bu durumda ya bu soruların aslında ortak noktası şudur: İnsanların yardım etme davranışı hem empati hem de ahlaki değerler hem de kişisel ihtiyaçlar ve işte sosyal deneyimler tarafından şekillendirilir. Bu noktada dengeli yardım hem kendini hem de başkasını gözetir diyebiliriz ve kişinin sınırlarını korur, orada karşılıklık beklentisini gerçekçi tutar. Dengesiz yardım ise kişiyi tükenmişliğe götürebilir ve ilişkilerdeki dengeyi bozar. O noktada yardım davranışını daha sağlıksız hale getirebilir.
1: Hocam özellikle birilerine müdahale etme konusunu konuştuk ya. Bu yardım psikolojik destek olarak gözükebilir. Özellikle maddi yardım yapan kişilerde birilerinin hayatına karışma daha da fazlalaşıyor. Yani sanki onunla ilgili artık söz söylemeye hakkı varmış hissi vermek bu yardımın da aslında amacının dışında olduğunu göstermez mi?
0: Evet, aslında mesela sadaka zekat verdiğiniz kişinin mesela ne alacağına karışmak gibi, böyle bir örnek geldi aklıma. Şöyle bir şey yapılmış, bir örnek. Bir ihtiyacı olan, işte eşi vefat etmiş bir kadına bir zekat veriliyor. Ve sonra bu kişi zaten ihtiyaçlarını zar zor karşılıyor ama kendisi için de bir şey yapmak istiyor, bir parfüm alıyor. Ve orada zekat veren kişi artık şöyle diyor: yani nasıl yani, parfüm mü aldın ihtiyaçlarını karşılamak varken? Aslında kendisi için çok küçük bir şey yapmak istedi. Belki hayatında çok da yapamadığı bir şeydi. Ama orada sanki kişiye bunun hani onu veren kişi olduğu için, orada parayı veren kişi olduğu için artık ona müdahale edebilir gibi hissediyor. Halbuki aslında o artık verdiğin bir şey ve bitti. Yani senden çıktı. Sen onun ne aldığına karışabilecek, müdahale edebilecek bir pozisyonda değilsin. Sen onu işte zekatını zaten zorunlu olduğu için verdin. O zekatta aslında senin de hakkın yok. Aslında o noktada karışamazsın. Sadaka verdiysen sadakayı da iyi niyetinle verdin. Ve o noktada artık o da senden çıktı. O noktada da karışamazsın. Bu anlamda aslında orada kişi dediğiniz gibi kendine bir hak görüyor müdahale edebilmek için ama orada başka mekanizmaların da olduğunu görüyoruz.
1: Özellikle ben daha büyük yardım yapan kurum ve kuruluşların toplum üzerinde çok büyük etki elde etmek zorunda hissettiklerini de görüyorum ki çok büyük bir yanlışa imza atıyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz. Zekat verdikten sonra o sizden çıktı. Zekat aslında malınızı temizliyor. Zekat temizlemek demek hocam aynı zamanda. Siz o malınızı temizledikten sonra o insanların ihtiyaçlarına müdahale ettiğiniz zaman hem yardımın hayrı kalmıyor. Bunu kurumsal olarak düşündüğünüz zaman çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Evet, şimdi toplumla ilgili bir soru var hocam. Toplumda yardımsever olmak neden genellikle olumlu bir özellik olarak görülür? Ancak bu özellik her zaman kişiye fayda sağlar mı?
0: Yardımseverlik toplumlar için sosyal bağları güçlendiren bir davranıştır. İnsanlar birlikte yaşadıkları için işbirliği, dayanışma ve karşılıklı destek, toplumsal düzenin devamı açısından da bu kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden yardımseverlik, işte güvenilirlik, ahlaklılık ve topluma katkı gibi değerlerle ilişkilendirilir. Aslında psikolojik açıdan bakıldığında da yardım eden bireyler toplumda genellikle daha güvenli olarak, daha doğrusu daha güvenilir olarak algılanırlar. sosyal ilişkilerde daha kolay kabul görürler ve aidiyet hissi daha güçlü olabilir. Ancak bu her zaman kişiye fayda sağlamaz. Eğer yardımseverlik sınır koymadan yapılırsa ve başkalarını sürekli öncelik haline getirirse, o zaman kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal etmesine yol açarsa zamanla

0: Testini de gözetmesi, gerekirse izin alması. Bunlar aslında önemli noktalar.
1: Çok güzel bir yere getirdiniz. Aklıma şey geldi. Bir insan hayattayken evlatları da varsa ihtiyaç sahibi olsun veya olmasın. Hocam İslam'a göre bütün malını vakfedemez, bağışlayamaz. Çocuklarının, eşinin, arkada bakmakla yükümlü olduğu insanları için de miras bırakmak zorunluluğu vardır. Bir başka husus, sadece kendini vakfederek yardım kuruluşlarında sabahtan akşama kadar, hani diyorlar ya hocam 7-24 çalışıyor diyorlar ya, 7-24 çalışmak gerçekten faydalı mı yoksa zararı faydasından daha fazla mı? Çünkü kendisine emanet edilmiş bir aile var ve bu ailenin ihmal edilmesi yaptığımız yardımlardan daha büyük bir sorun haline dönüşmez mi?
0: Evet, yani orada dediğimiz gibi ailenin de bir hakkı var. Kişinin kendi de hakkı var. Yani kendi dinlenme hakkı var. Kendine
1: Doğru.
0: zaman ayırma hakkı var. Ailenin de ondan beklentileri var. Onların da ilgiye ihtiyaçları var. O yüzden bu dengenin iyi kurulması gerekiyor. Yani kendimi tamamen vakfettim demek o zaman ailenin hakkına riayet etmemek oluyor. Evet belki tek başına yaşıyordur. Ondan beklentisi olan hiçbir kimsesi yoktur hayatta. O zaman tabii bu daha farklı bir şekilde yani daha kendini vakfetme hakkı daha yüksek olabiliyor bu kişinin ama onun dışında etrafındakileri de düşünmesi gerekiyor.
1: Evet hocam. Yeni bir soruyla devam ediyorum. Bir insan yardım etmeyi bıraktığında suçluluk hissetmesi normal midir? Yani artık yardım edemiyorum, işte halim kalmadı ya da psikolojik olarak da iyi değil, yardım edecek seviyesi yok. Bu suçluluk duygusu neyi gösterir?
0: Evet, yardım etmeyi bıraktığında suçluluk hissetmek oldukça yaygındır ve psikolojik olarak da anlaşılabilir bir durumdur. Bu suçluluk genelde şöyle bir mekanizmadan kaynaklanır. Kişinin iyi insan eşittir yardım eden insan şeklinde bir inanca sahip olması, daha önce yardım rolünü kimliğinin bir parçası haline getirmiş olması ve başkalarının beklentilerini karşılamama korkusu diyebiliriz. Suçluluk duygusu her zaman olumsuz değildir aslında. Bazen kişinin değeriyle uyumlu yaşamak istediğini de gösterir. Kişi değerleriyle uyumlu yaşamak istediğinde bu suçluluğu hisseder. Empati kapasitesinin yüksek olduğunu gösterir. Sosyal normlara duyarlı olduğunu gösterir. Ancak bu duygu aşırıysa kişi hayır diyemez hale gelebilir ve kendi sınırlarını ihlal edebilir. Örneğin birine yardım etmek isteyen bir öğrenci onun zor durumda kalması benim yüzümden gibi düşüncelerle suçluluk hissedebilir. Bu onun empatik ama aynı zamanda sınır koymakta zorlanan bir yapıda olabileceğini de gösterir. Burada kendi üzerine atfediyor aslında o suçu ama yani o noktada kişi kendi sınırı da koyabilir aslında. Biz bunun da sağlıklı olduğunu görüyoruz.
1: Evet hocam, yardımseverlik, yardımlaşma bizim toplumumuzda gerçekten çok kıymetli bir olay. Hatta Cemil Meriç'indi söz olarak öyle hatırlıyorum. Diyordu ki namaz kılan bir toplumda psikolojik problemlerin olmaması gerekir. Zekat verilen bir toplumda da ekonomik sorunların olmaması gerekir. Yani o kadar dengeli, o kadar güzel yardımlaşmalıyız ki İnsanlar ekonomik sıkıntı çekmesin. Tabii şu günümüz dünyasında coğrafya çok genişledi. İnsan nüfusu çok arttı. Bir de kişilerin kendileriyle meşgul olmaları ya da haz mı diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum. Çok fazla kendilerine daldılar. Etrafımızı göremez hale geldik. Bu da işin başka bir boyutu. Hocam yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu soru biraz daha can alıcı bir soru. Belki de konuyu çok daha net bir şekilde ortaya koyacak bir soru. Gerçek yardımseverlik ile kendini kanıtlamaya ya da onay alma ihtiyacına yapılan yardım arasında nasıl bir fark vardır?
0: Bu iki davranış aslında dışarıdan benzer görünse de motivasyonları farklıdır. Gerçek yardımseverlikte temel motivasyon başkasının ihtiyacını karşılamaktır. Yani kişi empati duygusuyla hareket eder, içsel değerleriyle hareket eder. Orada koşulsuz bir destek isteği vardır. Kişi yardım ederken daha karşılık bekleme ihtiyacı düşük olur. Takdir edilmediği takdirde de yardım etmeye devam eder. Yardım aslında bir değer, bir zorunluluk olarak değil de bir değer olarak görür. Ancak onay alma ve kendini kanıtlama amaçlı yapılan yardımda daha beğenilmek, takdir edilmek, başkaları tarafından kabul edilmek ve değerli görünmek gibi dışsal motivasyonlara dayanır. Kişi yardım ederken aslında şu içsel ihtiyacı karşılamaya çalışır. Yani ben yeterliyim, ben değerliyim. Bu dışarıdan nasıl ayırt edilir? Kesin ve %100 ayırt etmek zor olsa da işte bazı ipuçlarımız vardır. Onun yerine

0: kişiler takdir görmediklerinde daha çok hayal kırıklığı yaşarlar. Gerçek yardımseverlikte davranış daha istikrarlıdır. Onay odaklı yardımda ise geri bildirimlere bağlı dalgalanır diyebiliriz. Ve ona yarayan kişiler genellikle hayır diyemezler ve aşırı yük alırlar. Aslında gerçek yardımsever kişi ise daha sınır koyabilir. Onay beklentisi yüksek olan kişilerde yardım sonrası takdir gelmezse aslında içsel olarak değersizlik hissedilebilir. Gerçek yardımsever bir kişiyi düşünün, birine yardım eder, teşekkür edilmese bile önemli olan ihtiyacının karşılanması diye düşünebilir. Ama onay odaklı yardımda yardım eder ve içten içe şöyle der, bana teşekkür etmeli. Bu beklentiyi taşır ve karşılık gelmezse kırılabilir. Yardımseverlik toplumsal olarak değerli bir özellik olsa da motivasyon, işte yani neden yardım edildiği ve işte sınırlarımız dediğimiz ne kadar yardım edildiği ya da beklentiler, işte karşılık beklentisinin olup olmadığı bu davranışın aslında psikolojik etkisini belirler diyebiliriz. Gerçek anlamda sağlıklı yardımseverlik orada empatiye dayanır ve kişinin kendini ihmal etmesine yol açmaz ve aslında onaydan bağımsızdır diyebiliriz. Bu program başında bahsettiğimiz terimlere aslında ben birazcık gelmek istiyorum. O konudan biraz bahsetmek istiyorum. Terimler arasında biraz daha ayrım yapalım kapatmadan. Diğergamlık, altruizm ve İSAR demiştik. Orada diğergamlıkla başlayalım bence. Diğergamlık Türkçe'de aslında başkalarının iyiliğini düşünen, onların ihtiyaçlarını önemseyen bir tutumu ifade ediyor. Yani aslında kişi sadece kendini değil, ötekini de hesaba katıyor. Ama burada önemli nokta, diğergamlıkla kişi kendini tamamen yok saymaz. Aslında bir denge vardır. İşte mesela arkadaşınız üzgünken onunla vakit geçirmek için planını değiştirmek diğergamlıktır. Ya da altruizm kelimesine gelelim. Bu daha batı değerli bir kelime. Özgecilik dediğimiz. Altruizm psikolojide, felsefede ve felsefede kullanılan bir kavram. Ve diğergamlıktan aslında biraz daha ileri gidiyor. Orada tanım olarak karşılık beklemeden başkası için iyilik yapma diyoruz. Burada aslında motivasyon önemlidir. Çünkü övgü için değil, karşılık için değil ve gerçekten yardım etmek için yapılır. Mesela yolda hiç tanımadığınız birine yardım etmek ve bunu kimsenin bilmemesi bir altruizmdir. Ama kişide hala bir denge vardır ve kişi kendini yok saymaz. Önceliği sadece başkasına verir. Orada İSAR ise aslında en üst seviye, en derin seviye dediğimiz. İSAR daha çok İslam düşüncesinde geçen bir kavram ve diğer ikisinden daha ileri bir noktada. Onun tanımı ise kendisi ihtiyaç içindeyken bile başkasını kendisine tercih etmek. Yani burada artık sadece iyilik yapmak değil de kendinden vererek başkasını öne koymak var. Orada örneğimiz işte kendisi açken yemeği başkasına vermek. Orada aslında İSAR davranışını ifade ediyor. Aralarındaki fark aslında çok net. Yani diğergamlık başkalarını düşünüyor ama denge var. Altruizm karşılıksız veriyor ama yine bir içten bir motivasyon var. İSAR ise kendinden vazgeçerek başkasını öne koymak oluyor. Yani bu üç kavram aslında hiyerarşik bir noktada da diyebiliriz. Bu hiyerarşide en altta diğergamlık bulunuyor. Bu kavramlar sadece aşırıya kaçtığında kişinin tamamen kendini ihmal etme durumu ortaya çıkabilir. Ama aralarında da güçlü bir bağ var bu üç kavramın diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani son bir cümleyle de ifade edersek başkası için var olmak kıymetli ama kendin yok olarak değil diyebiliriz.
1: Çok güzel. Hocam aslında süremiz biraz daha var. Ben bir iki soru daha sormak isterim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Özellikle ben yardımseverliğin, diğergamlığın çok fazla yaşandığı kişilerde birçok günahtan ya da dinimizce günah sayılan kavramlardan da uzak durduğunu, hatta bu kavramları öldürdüğü kanaatindeyim. Mesela diğergamlık, İSAR olan insanda bir karşı taraftaki insanı kıskanma, haset etme, onun bir mal mülk sahibi olmasından rahatsız olmama gibi eylemler oluşuyor. Yani diğergamlık, İSAR aslında hafife almayacağımız şeyler. Siz çok güzel ifade ettiniz. Diğergamlığın iki boyutu var. Biraz daha bu işin başlangıç boyutudur ama İSAR çok üst seviye dediniz. Biz diğergamlıkla başlasak bile çok fazla kötü hasleti ortadan kaldırabileceğimiz kanaatindeyim. Ne dersiniz?
0: Evet, çünkü yardımseverliğin yoğun olduğu kişilerde çoğu zaman hani şunu görürüz. Çünkü sadece insanlara karşı değil de davranışlarına karşı da daha hassas bir vicdan geliştiriyorlar. Çünkü sürekli başkalarını düşünen bir zihin zamanla şunu düşünmeye başlıyor. İşte bu davranışım başkasına zarar verir mi? Benim yaptığım bir şey birini incitir mi? Yani

0: kişi bu farkındalıkla sadece insanlara iyilik yapmakla kalmaz da aynı zamanda kötülükten de bilinçli şekilde uzak durmaya başlayabilir. Yardımseverlik orada sadece bir davranış değil de bir ahlaki hassasiyet haline gelir. Manevi açıdan bakıldığında da kişi bunu daha derin hisseder. Yani ben sadece kendimden sorumlu değilim, toplumdan da sorumluyum, haksızlıktan kaçınmaktan da sorumluyum, kul hakkına da dikkat etmem gerekiyor der. Yani daha dikkatli ve ölçülü yaşamaya başlar aslında. Zaten İslam'da daha ölçülü yaşamak demek ya. Aslında İslami hassasiyetlere sahip olmak ölçülü yaşamayı, dengeli yaşamayı gerektiriyor. Yani ifrat ve tefrite düşmeden ortadan gitmeyi gerektiriyor. Yani iyilik yapma hali zamanla bir iç denetim mekanizmasına dönüşebiliyor bu yardımsever insanlarda. Tabii ki bu kişi otomatik olarak hatasız veya işte günahtan tamamen uzaklaştırmak anlamına gelmiyor ama çünkü insan olmak zaten hata yapmayı gerektiriyor, günah işlemeyi gerektiriyor yani. Orada fark ise şöyle ortaya çıkıyor. Hani hata yaptığında insanlar, yardımsever insanlar biraz daha çabuk kabul edebiliyorlar. Ama bunu telafi etme eğiliminde oluyorlar. İnsan olmanın gereği de aslında budur diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Bir an için böyle sanki bir iftar programı yapıyormuşuz gibi, bir Ramazan havasındaymış gibi
0: Evet.
1: hissettim kendimizi.
0: İnşallah onu da yaparız.
1: İnşallah. Çünkü Ramazan'da insanların bu duyguları çok daha geniş oluyor ve çok daha büyük yardımlar yapılıyor. Hocam hep insanlara yapılan yardımdan bahsettik ya. Bir de ben tabiata karşı sorumluluklarımız ya da Allahu Teala'nın yarattığı bazen dilsiz kullar var ya, konuşamayan. Onlara yaptığımız yardımlar da insana kendini iyi hissettirir mi? Yani bitkiler, hayvanat, toplum ve çevre, özellikle tabiat. Bunlara yapılan yardımlar da bizi iyi hissettirir mi?
0: Aslında her canlıya yapılan yardım kesinlikle iyi hissettirir. Yani sadece insanlara değil, hayvanlara, işte bitkilerle bile kurduğumuz o iletişim, onlarla kurduğumuz sevgi dili bile aslında kişiye kendini de iyi hissettirir. Çünkü başka canlılarla bağ kurabilmek aslında kişinin kendileriyle bağ kurabilmesinden de geçer. Ve başka canlılarla bağ kurmak da kişinin kendisiyle bağ kurmasına da yardım eder diyebiliriz.
1: Çok güzel. Aslında insanoğlu tek ki yardım etsin, ister bir bitki, ister bir hayvan, ister bir toplum veya fert. Kendimizi iyi hissettiğimiz gibi aslında yardım yapılan da kendini daha iyi hissedecektir. Bazen oluyor ya hocam, yazın sıcağında biz kendimiz bir su içtiğimizde veya bize bir bardak su verildiğinde çok rahatlıyoruz. Ama bir çiçek, bir ağaç bunu isteyemiyor. Eğer imkanımız varsa bunları sulamak. Yani bugün kedilere, köpeklere yardım çok fazla oluyor, yapılıyor ama mesela kuşlar çoğu zaman unutuluyor. Ben kışın kuşların da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da yardıma ihtiyaçları var. Biraz böyle Ramazan iklimi dedim ya hocam, biraz da duygusallaştık galiba. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok farklı bir program oldu. Özellikle yardım, diğergamlık, ihsar gibi kavramları geniş bir şekilde ele almaya çalıştık. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
0: Yani aslında konuşacağımız pek çok şeyi konuştuk. Bu üç önemli kavram üzerinde de durduk. Aralarındaki farktan da bahsettik. Yardımseverlik aslında kişinin kendisini de yücelten bir değer. Kişinin kendisine de katkıda bulunan bir değer. Sadece topluma katkıda bulunan bir değer değil. Ve kendimizi daha iyiye götürebilmek için aslında faydalanabileceğimiz bir nokta.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün gerçekten çok güzel bir program oldu. Aslında psikologlarımızın ya da PDR uzmanlarımızın sadece ve sadece bir sorunun çözümüyle uğraşmadıklarını, insanların hiçbir sorunu yokken de onlara yol gösterebildiklerini gördük. Hocama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamone seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısra ile inananlar, merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler, aynı suların açığı iki sevgili,

insan olmaktan ansızın yorulanlar, birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar, adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri, merhaba.

Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. Umarım hepiniz iyi ve sağlıklısınızdır sevgili dostlarım. Evet 12.05.2026 tarihindeyiz. Saatlerimiz 19.09'u gösteriyor. 91.8'de Turkuaz Hedef Radyo'da başlıyor. Şayet bizimle iletişime geçmek isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 56 33 0531 843 56 33 ve www.hedefradyo.com'dan bizleri dinleyebilirsiniz dostlar. Evet dostlarım, bu akşam kelimeler sıradan olmayacak. Her cümlede bir özlem, her mısrada bir sevgi saklı olacak. Çünkü bu programda dünyanın en kutsal duygularından birini konuşacağız, anne sevgisini. Bazen bir sıcak bakışta, bazen uykusuz geçen gecelerde, bazen de sadece yedin mi sorusunda gizlenen o tarifsiz sevgiyi şiirlerle anlatmaya çalışacağız. Bu akşam okuyacağımız her şiir fedakarlığa, merhamete, sabra ve koşulsuz sevgiye adanmış olacak. Belki anneniz yanınızda, belki uzakta, belki de benim gibi sadece hatıralarda. Ama eminim ki birazdan duyacağınız her kelime yüreğinize dokunacak sevgili dostlar. Belki içinizden biri şimdi annesini özlüyor. Belki bir anne evladını dinliyor. Belki gökyüzüne bakıp dua eden bir kalp var şu an. İşte bu akşam Turkuaz o duyguların sesi olmak için burada sevgili dostlar. Kelimelerde konuşacak, şiirler annelerin kalbine dokunacak. Evet dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de anne hakkında birçok ayetler vardır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi ve anne babaya iyi davranmanızı emretti. İsra suresi 23. ayet ve diğer bir ayet. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zorlukla taşıdı ve zorlukla doğurdu. Ahkaf suresi 15. ayet. Evet dostlarım, maalesef kapitalist modern düzeniyle İslam'ın anneye bakışı arasında çok derin bir fark var. Bu fark yalnızca ekonomiyle değil, insanın ne olduğuna, ailenin anlamına ve sevginin değerine dair bakışla ilgili. Kapitalist sistem genel olarak insanı üreten, tüketen ve performans gösteren birey olarak görmeye eğilimlidir. Bu bakışta değer çoğu zaman verimlilikle ölçülür. Mesela ne kadar kazandığı, ne kadar üretken olduğu, ne kadar hızlı ve güçlü olduğu önemlidir. Bu nedenle annelik de bazen görünmezleşebilir. Çünkü anneliğin emeği maaşla ölçülmez, kariyer tablosuna yazılmaz, piyasada fiyatlandırılamaz. Sevgi, fedakarlık ve sabır üzerine kuruludur. Kapitalist kültürde anne çoğu zaman çalışırken çocuk büyüten kişi, ev içi sorumluluk yöneticisi, duygusal destek sağlayıcısı rolüne indirgenebilir. Annelik kutsal bir emanet olmaktan çok bireysel hayat planının bir parçası gibi ele alınabilir. İslam'daysa anneye bakış çok daha farklı ve derindir dostlar. Anne yalnızca çocuk doğuran biri değildir. Rahmetin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olarak görülür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe en çok iyiliği hak eden kimdir diye sorduğunda annen cevabını vermiştir. Aynı soru tekrarlandığında yine annen, sonra yine annen, en son baban buyurulmuştur.

Evet, başka meşhur bir ifade de cennet annelerin ayakları altındadır. Hayatın bereket kapısıdır. Allah'ın merhametinin yeryüzündeki tecellilerinden biridir. Hakkı kolay ödenmeyecek bir emanettir. İslam'ın anneye verdiği değer yalnızca duygusal değildir dostlar. Ahlaki ve manevi bir sorumluluk olarak da görülür. Anne yaşlandığında yanında olmak, ses yükseltmemek, kalbini incitmemek, hizmet etmek ibadet bilinciyle değerlendirilir. Evet sevgili dostlarım, şiirlerimize geçeceğiz. Güzel şiirlerimiz olacak, güzel şairlerimizden. Ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim ve programımız eserden sonra devam etsin.

Evet dostlarım, ilk şiirimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Annem İçin şiiri olacak. Issız bir mezarlık, kimsesiz bir yer. Gölgesinde ulu, loş bir mabedin. Bir yığın toprakla bir parça mermer. Sırrıyla haşrolmuş orada ebedin. Bir yığın toprakla bir parça mermer. Üstünde yazılı yaşınla adın. Başucunda matem renkli serviler. Hüznüyle titreşir sanki hayatın. Seni gömdük anne yıllarca evvel gözyaşlarımızla bu ıssız yere. Kimsesiz bir akşam ziyaya bedel. Matem dağıtırken hasta kalplere. Kimsesiz bir akşam ezelden yorgun. Hüznüyle erirken Dicle'de sessiz. Öksüzlük denilen acıyla vurgun. Bir başka ölüydük bu toprakta biz.

Evet, sıradaki şiirimiz Sezai Karakoç'a ait Öldü Anne şiiri dostlar. Öldü anne ve mutfaklar kilitlendi. Kilerler boşaltıldı farelerce. Anne gitti ve evler döndü yazlık otellere. Anne gitti ve sular buruştu testilerde. Artık çamaşırlar yıkansa da hep kirlidir. Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir. Bir vakitler anne açarken kapıyı, şimdi kimse yok kapayacak kapıyı. Anne gitti ve açıklandı ki yarasalarda incir buğusu gibi bir şeydi. Ve o kadınlar nereye gittiler? Anne olan o sevgili kadınlar. Çocuklarının üzerine titreyen, kirpiklerinde hep aynı sevgi ve merhamet ışığı. O kadınlar gökyüzüne mi çekildiler? Eleğim sağmalara mı göçtüler?

Evet, sırada Can Yücel var dostlar. Analık nedir annem derdim de anacığıma, ben ol da bil derdim evla anaca, ben ol da bil. Sen oldum anne bak, sen oldum ve bildim neymiş bu işin yürekçesi. Hani köpekler bile ana olmasın derdin ya, hep o ızdıraplı yüreğinle, o engin şefkatinle, anlamazdık o zaman biz zamaneler. Zor kızım, çok zor analık derdin ardından derin bir iç çekişle. Zormuş anam, zormuş.

0: Çoğalmak hiçken hep olmakmış meğer. Çoğalmakmış durmadan. Dünyaya meydan okumak, mazi ve istikbali sırtlamak, pervasız bir gözü karalıkmış. Zormuş annem. Olduk, gördük, bildik bak. Ana olmak meğer, kor ateşlerde üşümesi, kara kışlarda buz kesmesiymiş yüreğin. Hep ben derken artık o, illa o demesiymiş. Hiç varmayacağı kapıları çalması, hiç ederek ömrünü adanmasıymış. Hiç kızmaması yüreğin, almayı hiç düşünmeden hep vermesiymiş. Hep sarıp sarmalaması, hiç hesap sormadan, hep dost, hep yar olmasıymış. Zormuş anam. Meğer ölümüne bir kara sevdaymış analık. Ölümüne kara bir sevda. Olduk, gördük, bildik bak.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Evet, 91.8'de Radyo Hedef'teyiz dostlar. Ümit Yaşar Oğuzcan'la devam edelim. Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Kaç geceler bana ninni söylerdi. Hasta olunca oydu başucumda bekleyen. Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim hemen alır kucağına okşardı. Saçlarımı öperdi. Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Uzun kış geceleri masal masaldı. Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar, bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı. Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Yıkayan oydu mu mürekkep lekeli parmaklarımı? Akşam biraz geciksem yollara düşerdi. Sokağa çıkarken yavrucuğum üşütme derdi. Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı? Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Bilirim yine kalbinde yerim anacığım. Selam sana anneler günü İstanbul'dan. Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan. Vefalı ellerinden öperim anacığım.

0: Evet sevgili dostlar, sıradaki şiirimiz Adana'da bir şair dostumuza ait, Halit Arslan'a. Evladını kaybetmiş bir arkadaşına yazdığı şiiri şimdi sizlerle paylaşacağım dostlarım. Annenin Kalbi şiiri. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sevgilimin geceyi lekeleyen yürüyüşü öldürüyor sabahı. Göğe kanatlanan kuşlar konmak istemiyor dallara. Yağmur toprağa küsmüş olmalı ki büyüyen çöller kalbimizden doğuyor. Çocukların büyüdüğünü göremeyen anneler isyana ramak kala iman eder. Hangi kelime merhem olabilir yaralara? Ne kadar yol kat etmeli bir kelime girmek için bir gönüle? Bir çocuk elinden kaçırdığı balona ağlar. Bir anne toprağa düşen çocuğu için yanar. Bir kelime yok annenin kalbine denk.
1: Turkuaz, turkuaz.

Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Ama öncesinde Ahmet Erhan'ın Bugün de Ölmedim Anne şiiri ve eserimiz olacak inşallah. Haftaya kadar kendinize, kalbinize çok çok iyi bakın, şiirle kalın. Allah'a emanet olun dostlarım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, sevgilimle buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la

0: Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Adem aleyhisselam yaratıldığı günden beri insan oğlunun ana yapısında bir değişiklik yok. Kalbi, gözü, kulağı, eli, ayağı, belki boylar biraz daha uzundu, kısaldı ama veya yapı, renk değişiklikleri oldu. Adem aleyhisselam tek renkti. Şimdi siyah oldu, beyaz oldu, sarışın oldu ama insanı insan olarak ayakta tutan bir şey değişiklik olmadı. Fakat Adem aleyhisselamdan beri insanın konforuna ve rahatına yönelik akla, hayale gelmeyecek değişiklikler oldu. Daha önce insanın kazma kürekle yaptığı şeyleri, kas gücüyle yaptığı şeyleri sadece göz kirpiklerini hareket ettirerek yapar oldu. İnsanoğlu neredeyse tenezzül edip kapıya anahtar sokmadan gözlerini göstererek evinin kapısını açtırdığı bir konfora ve rahata sahip oldu. İnsanda bir şey değişmedi. Konforunda uçuk denecek kadar çok değişiklikler oldu. Bu konfordan sonra normal insanların kütlesinin 3 katı kadar yük kaldırıyor olması lazım. 70-80 sene doktor nedir bilmeden, aşı olmadan dedelerimiz, nenelerimiz yaşayıp gittiler. 5 çocuk, 10 çocuk doğurdular, büyüttüler. Şimdi doğmadan aşılar başladı, takviye gıdalar alındı. Artık bedenlerimizin çelikleşmiş olması lazım. Kabiliyetlerimizin 3-5 kat artmış olması lazımken ortada bir gerçek görüyoruz. Gelişen konfor, rahatlık, lüks, tüketilemeyip çöpe atılan, fazla gelen gıda bir tarafta duruyor. Öbür tarafta da hastalıkları bitmeyen, tükenmeyen bir nesil ortaya çıktı. Artık anahtar değil, aklında şifre taşıyan nesil daha çok iş yapacak vakit bulmuş olması lazımken hayattan bıkmış, uyuşuk, sürüngen, yatağından kalkmaya vakti olmayan, bilgisayarıyla oyun oynarken vakit kaybetmemek için yanında pet şişe saklayıp idrarını o şişeye yaparak tuvalete gitmeye üşenen bir nesil. Bu nesil dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çaprazlık gösteriyor. Ne teknolojiye uyuyor bu, ne de sosyolojiye uyuyor. Bir şeyi olmayan, yiyecek şeyi olmayan, sofrasında ekmekten başka bir şey bulamayan nesil mutluydu. 3-5 çeşit için sofraya oturmaya tenezzül etmeyen nesil, yataktan kalkarken idam cezasına çarpıtılmış bir insan gibi yataktan kalkıyor. Sofra kuruldu sesi duyulacak olsaydı 70-80 sene önce, tıpış tıpış herkes sofraya oturacaktı. Sahurda muhakkak yiyecek bir şey bulunur diye oruç tutmayanlar bile oruç için sahura kalkıyorlardı. Yeter ki bir yemek yensin diye. Şimdi annelerin handikaplarından birisi çocuğu kahvaltıya nasıl kaldıracağıdır. Neredeyse polis çağrılacak çocuk sofraya gelsin diye. O zamanki sofrada kuru bir ekmek, varsa yoksa bir ekşimik, o kadar. Bugünkü sofrada da showroom gibi bir sofra. Çikolatanın türevleri, kaymak türevleri, zaten peynir modern insanın yiyeceği bir şey değil. Ekşimik çöp bile değil. Böreğin içine bile konsa mide bulandıracak hale gelmiş. Ama huzur, ama hayattan lezzet almak yok. 80 yaşında insanlar tarla alayım, ileride kullanırım diye yatırım yaparken ortaokula giden çocuklar bıktım hayattan diyorlar. Zannedersin Kore'de 10 sene savaşmış. Yemen'de savaşmış bir adam gibi.

bir bardak çay ikram etmeye vakitleri yok. Çok bunalımdalar. Çok dertleri var. Kardeşlerim, görünen köy kılavuz ister mi istemez mi bilmiyorum. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarzın kıyamet alameti olduğunu söylemişti. Biz anlasaydık daha iyi olurduk şimdi. Anlayamadık. Çocuklarımızın filan okulu bitirmesini mutluluk zannettik. Çocuğa bisiklet aldığımız gün annelik babalığımızın full yerine gelinmiş olduğunu zannettik. Dünyayı bizim zannettik. Çocuğu mobilya gibi bizim yaptırdığımızı zannettik. Kaderi biz bilgisayardan toparlayabiliriz zannettik. Hesapları bizim ödediğimizi zannettik. Ahireti bir asır sonraya erteleyebileceğimizi zannettik. Bunların tamamının yalan, hile ve aldanma olduğunu anlamak zorundayız. Mülk Allah'ın. Ben Allah'a aitim. Çocuğum da Allah'a ait. O diledi, annesiyle beni buluşturdu. Sonra diledi, bana çocuk verdi. Çocuğumun ve benim yaşayacağım ortamı o yarattı. Birinin çocuğunu engelli yarattı. Üstelik fakir fukaradan yaptı onu. Benimkini turp gibi sapasağlam yaptı. Elektrik direği gibi çocuk verdi bana. Para da verdi. Fakat ben Allah-u Teala'dan değil de elimdeki paradan ve benim yapmış olduğum aile planlamasından kaynaklanan bir huzur elde edeceğimi zannettim. Öyle olmadığını keşke önceden anlasaydık. Ama bundan sonra anlamazsak hızlı bir şekilde kıyamete doğru gidiyoruz. Hızlı bir şekilde kıyamete doğru gidiyoruz. Çok hızlı bir şekilde kıyamete gidiyoruz. Alimallah, benim peygamberim, yerler gökler sıra değiştirse, yer göğe çıksa, gök aşağı düşse, yanlış konuşmaz bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gün gelecek. Bu 2 sene sonra mı olur, 5 sene sonra mı bilmiyorum. Bu hızlı gidişe göre 10 seneyi bulmaz. 50 yaşında anne baba ceketini düğmeleyip, buyurun evladım bir şey mi buyurdunuz? Diyecek. Çare yok. Çare yok. Süreci biz başlattık. Bu kıyamet fitilini biz ateşledik. Çocuklarımıza anne, baba muamelesi biz yaptık. Bizden öncekiler köle, işçi muamelesi yapıyordu. Zulmediyorlardı. Onlar öbür tarafta aşırı gitmişlerdi. Biz bu tarafta aşırı gidiyoruz. Ortada durmayı beceremeyince onlar zulüm sebebiyle kıyameti fitillediler, ateşlediler. Biz yağcılık yaparak, şahsiyetimizi 5 para ederek, çocuklarımızın önünde kimliksiz anneler, babalar olarak durduğumuz için, gereksiz putlar icat ettiğimiz için, kağıt parçalarını insandan değerli gördüğümüz için, insanın işi olması gerektiği halde, işin insanı ürettiğimiz için, her şeyi ekonomik, kapitalist kafayla ve liberal mantıkla düşündüğümüz için, gelinen nokta budur. Anneler çare yok. Tesettürlerine rağmen namaz kıldıktan sonra, namaz Allah'a karşı yapılan bir iş, buyur kızım bir emriniz var mıydı? Diyecekler. Kimse bir kenara kaçmasın. Bu kehanet değil, bunu bilmek büyük bir keramet de değil. Görünen köy kılavuz istemez ki. Bunu söyleyecekler. Bu tıpış tıpış şeytanın ayağına gitmekten başka bir şey değil. Nazlanma hakkımızı kaybettik. Direnme gücümüzü kaybediyoruz. Çünkü öyle bir ortama geldik ki herkesin çocuğunu putlaştırdığı bir zamanda sen normal standartlarda hayatın çilesine katlanma eğitimi görmüş bir çocuk yetiştiremiyorsun ki. Yetiştiremiyorsun. Çocuğun üstüne toz konmasını istemiyorsun. Bu kardeşlerim psikolojisi bozuk nesil meleklerin bozduğu bir nesil değildir. Şeytanın bozduğu bir nesildir. Şeytanı da göreve davet eden biziz. Şeytan bu kadar güçlü değildi aslında. Psikolojimizi bozacak güçte değil. Bir ayetel kürsinin okunduğu yere yaklaşamaz şeytan. Neredeyse şimdi ayetel kürsüyü o okuyacak bize. Onun da psikolojisini bozmuş olabiliriz hani. Çok psikolojisi bozuk. O da şaşırdı. Ya bu kadar da planlamamıştık. Nereden çıktı bunlar demiş olabilir. Kardeşlerim, psikoloji bozulmaz. Sen psikolojini kullanmayı bilmiyorsundur. Ben de yeni bilgisayar aldığım zaman, yani içini biçini anlamadığım için sadece

Düğmesini açıyorum. Bazen açılmıyor istediğim. Anlayanı çağırıyorum. Bu açılmıyor diyorum. Kıs kıs gülüyor. Açık hocam diyor. Açılmıyor diyorum. Buraya dokunmadın diyor. Ha oraya mı dokunacağım diyorum. Ya bana göre bozuk. Ama bozuk değilmiş. Kullanmayı bilmiyorum. Şu teknoloji çağının anne babalığını beceremedik biz. Ne çocuklarda bir kusur var, ne Allah bir yanlış yaptı. Haşa. Haşa. Bunu Avrupa'da bilemedi. Evet, teknoloji ürettiler. Bilgisayar ürettiler. İnterneti geliştirdiler. İnsanı ezerek bunu yaptılar ama. Hayvanlaştırdıkları bir nesil yetiştirdiler. Adem Aleyhisselam'dan beri insan ejderhadan korkar. Yılandan korkar. Ama Avrupa'nın yetiştirdiği nesil ve onun piyonları yılan resimlerini vücuduna çizdiriyorlar. Ejderha resmini göğsüne çizdiriyor. Öbür taraftaki kız da ona aşık oluyor. Çıplak kış günü göğsü açık dolaşıyor. Göğsündeki ejderha resmini göstermek için. Saatlerce oturuyor, iğne batırıyor, dövme yaptırıyor vücuduna. Yılan resmi. Bu nesil Allah'ın yaratma hatası değil. Annelerin, babaların, anne babaların sandıklara gidip destekledikleri siyasi anlayışların, devlet yönetenlerin oluşturduğu bir zulümdür. Hatadır. Bilgisayar bozuk değil. İhtiyar bilgisayarı kullanmayı beceremiyor. Çocuklarda bir hata yok. Allah 3 yaşındayken neredeyse 4 dil konuşacak kadar yetenekli çocuklar verdi bize. Bu çocukları biz beton evlerde çürüttük. Robotlaştıran okullarda imha ettik. Katiliz. Suçluyuz. Zulmettik nesillere. Bizden öncekiler de zulmettiyse onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Psikolojisi bozulmadı kimsenin. Sağlam bu psikolojiler. Neden sağlam? Sevdiği çikolatayı görünce takla atmaya başlıyor. Hani senin uykun vardı? En istemediği iğneyi bile iPad'i uzattığın zaman yaptırıyor çocuk. Hemşireyi gördü mü? Feryatlar koparıyor. Ben iğne vurulmayacağım diyor. iPad'i açtın mı? İğne de vuruyorsun. Ameliyat da yapabiliyorsun çocuğa. Demek ki bu çocukta kontrol edilebilecek mekanizma vardı. Beceremedik. İnsan olarak bereket akan gözlerimizde baktığında coşacak bir hız kazandıramadık çocuğa da bunu kalktık teknik cihazlara yaptırdık. Anneden değerli iPad ürettik. Baba şefkatinden daha tesirli cep telefonu varmış meğer ki. Burada hata sevgi, hizmet vesaire gibi isimlerle de olsa anneden babadan kaynaklanıyor. Anneliği, babalığı esarete çeviren, çocuğunun önünde komik duruma düşüren hal bizim ürettiğimiz bir haldir. Kardeşlerim, biz kıyamete doğru gidiyoruz. Kıyamet 500 sene sonra da kopsa bizimki o kadar sürmeyeceği belli bir şey. Çünkü biz insan olarak öldük mü kıyametimiz kopmuş olacak bizim. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağız. Hesap vereceğiz. Hesap verirken şüphesiz satılmış Kudüs'ün hesabı da verilecek. Teknik cihazlara, arkadaşlara, okullara, sokaklara, parklara satılmış çocukların da hesabı verilecek. Anneler evde çocuk büyütürse ya da iş yerlerinde çalışırsa aradaki farkın ne olduğunun hesabı da verilecek kıyamet günü. Kendi doğurmadığı çocuklara emanet edilmiş veya çocuklar onu doğurmayanlara emanet edilmiş nesil nedir? Annenin kucağında büyümüş nesil nedir? Bu aradaki farkın maliyeti nedir? Bunların hesabı hep sorulacak. Kıyamet günü Kudüs'ün de hesabı sorulacak. Çocuklarımızın da hesabı sorulacak. Kıyamet günü başkasından çalınmış paranın da hesabı sorulacak. Çocuğun geleceğinin çalınması da hesap olarak sorulacak şüphesiz. Başkasının rızkından çalmak hırsızlık da çocuğun geleceğinin Allahsız, peygambersiz, ahiretsiz, ahlaksız olmasına sebep olmak bir hırsızlık çeşidi midir, değil midir? O zaman belli olacak. Hocalar, din anlatanlar, ahlak anlatanlar, tarihte kalmış kavgaları din olarak insanlara pompalama yerine bir çocuk kurtarmak için 40 saat ders yapmak, çocukla çocuk olmak,
Anneye

şifa olmak, babaya şifa olmak diye bir tercih neden yapmadıklarının hesabını verecekler. Gelecek seçimleri düşünenlerle, gelecek nesilleri düşünenlerin samimi tavırlarının hesabı muhakkak sorulacak. Muhakkak sorulacak. Helal olmayan, en azından şüpheli olan şeyleri mutfağa sokan babalar, anneler muhakkak hesap verecekler. Hesap yerine gidiyoruz. Kudüs'ü Yahudi'ye niye devrettiğimiz elbette sorulur. Elbette. Elbette. Kudüs'ün koca sahrası elbette kafalarımıza çarpılır kıyamet günü. Ama evlerimizdeki aslında Kudüs'ün binasından daha değerli olan çocukları da Allah sorar. Onlar da sorulacak. Çocuklarımıza köyde yaşama pahasına da olsa niye temiz bir çevre edindirmediğimizi sorar Allah. Vakit kullanmayı para kullanmaktan daha değerli hale niye getirmediğimizi çocuklarımızın gözünde Allah sorar. Kendimizde bir kabahat aramadan önce, ailece oturup biz ne yaptık ne yapmadık diye bir istişare etmeden önce, hemen çocuğu psikiyatra götürüp uyuşturucu ilaçla teskin etmeye çalışmanın hesabı muhakkak sorulur. Allah şarteli kapatıp geceyi yarattığı halde bire kadar bu evde niye oturuyordunuz da düzenini niye bozdunuz bu dünyanın? Uyuyun dediği saatte Allah'ın niye uyanık durdunuz da uyanın dediği saatte güneş ışıklarını açmış siz kalın perdelerle güneşin ışıkları gelmesin diye evi karanlık edip gündüz niye uyudunuz? Güneş doğduktan sonra sabah namazı vaktinde niye uyudunuz? Elbette sorar Allah-u Teala. Anneler ve babalar, günde 5 defa namaz kıldığın halde, namazdan sonra 3 çocuğun için, 4 çocuğun için 2 dakika niye dua etmedin? Niye çocuğa dua stoku hazırlamadın? Elbette sorulur. Elbette sorulur. Sorulacak. Kıyamet günü Allah-u Teala sadece Kudüs'ü mü soracak? Zalim, hain, gaddar ve ırz düşmanı, can düşmanı sadece Yahudi midir? Kendi canına, kendi evladına kıymıyor mu insanlar? Kardeşlerim, elbette Allah-u Teala. Hiç şüphemiz yok. Sen 23 yaşında yeni evlenmiştin. 28 yaşında iki çocuk annesi babasıydın. Daha önce çocuk doğurmadın, büyütmedin. Pedagoji, psikoloji, biyolojili bir şey okumadın. Sen normal bir vatandaşsın. Çocuk yetiştirmedin. Niye gidip bir alimden, bir psikologdan niye sormadın bu çocuğu nasıl yetiştireyim diye? Sadece marketten çocuk bezi alıp çocuğu bezlemeyi niye annelik kabul ettin? Karın doyurmayı kediler de yapıyor. Ama ruh doldurmayı, ruhunu beslemeyi niye düşünmedin? Sorulacak, sorulacak. Neden aileyi ne olursa olsun bizim ana eksenimiz olarak görmedin? Niye küstükçe annene gittin? Niye küstükçe eşine kahvede gittin oturdun? Hatta eşine küstün, niye gittin camide arkadaşlarına caminin bahçesinde oturdun? Niye kol kırılıp yen içinde kalmadı? Niye aileyi ölsek kalsak da bizim yegane buluşma noktamız olarak görmedin? Allah öyle görüyordu, sen niye görmedin? Niye peygamberlerden, Allah'ın salih kullarından ibretler almadın? Peygamberler bile çocuk büyütürken neler çekmiş? Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor? Niye bunu hep tarihte kalmış? Arkeoloji ilgileniyordur onunla. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğunun enkazını arıyordur herhalde zannettin. Niye arkeolog olup kendin Nuh Aleyhisselam'dan ailen için, çocuğun için, kendin için yatırım çıkaramadın? Soracaktır Allah-u Teala. Soracaktır. Çocuğu sen mi ürettin, Allah mı yarattı? Şuuru niye sizin ailenizde kayboldu? Muhakkak soracaktır Allah-u Teala. Neden çocuğuna arkadaş bulmak için gerekiyorsa kıta kıta dolaşmadın? Bu yaştaki çocuğun arkadaş grubu var mı yok mu bu sitede diyerek mi ev aldın? Bu siteye yatırım yapılır. Havuzu var diye mi ev aldın? Bunları melekler unutacak mı zannediyorsun? Evine gelen misafirleri filtrelemeden, onların çocuklarına mikrop bulaşmış olma ihtimalini ölçmeden, gerekiyorsa tek başına kalmaya razı olarak da olsa, neden kendine bir arkadaş, dost çevresi, aile çevresi, oturacağın bir

0: Mina semt çevresi seçmeyi düşünmedin. Ve kardeşlerim, Allahu Teala cenneti gördüğümüz mahşer yerinde cennet görülecek, cehennem görülecek. Bir taraftan cennet görüyorsun, bir taraftan cehennem görüyorsun. Şu güzelliklerinin bedelinin olmayacağını mı zannetmiştiniz derse ne diyeceğiz biz kıyamet günü? Çocuğu öğretmene sattın. Aileyi adalete, mahkemeye güvendin. Nasıl olsa hakları, hukukları dağıtıyor. Sosyal güvenlik yasalarından da ekonomini ayarladın. Sana ne kaldı? Ne kaldı sana? Namaz. Namaz kendin için kıldın. Cennetin bir bedelinin olması gerektiğini ve o bedelin asla ve kata ucuz olmayacağını Müslüman düşünmeyecek de kim düşünecek kardeşlerim? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kardeşlerim, durup dururken psikolojimizi bozmayalım. Bu dünya böyle geldi. Böyle gidecek. Çare yok. Ya biz Çin'den çocuk ithal edeceğiz. Silikondan, milikondan yaptıkları çocukları ithal edeceğiz. Onları büyüteceğiz. Olacaksa böyle bir şey. Ya da Allah'ın düzeni budur. Ve Allah kimseye kaldıramayacağını yüklemiyor. Kaldırabileceğimiz şeyleri bize yüklüyor. Biz kaldıramayız diye kendimiz karar veriyoruz. Çok değil. 30 sene öncesinde 10 çocuk, 13 çocuk, 15 çocuk, tek kadın, tek erkek büyüten var mıydı, yok muydu? Sosyal güvenlikleri mi vardı? 10 çocuk evde var, 10 inek de evin altında var. 3 dönümde tarla var. Traktörü o tarlaya sürsen 3 senede deforme olur. 50 sene o tarlada çalışmışlar. Tarla hafif rampaysa, yağmurlarda toprak aşağı kaydığı için sepetle aşağıdaki toprağı yazın yukarı çıkarmışlar. Sırtta toprak taşımışlar. 10 ineği de bakmışlar. 10 çocuğu da bakmışlar. Dostlarından birisinin cenazesine de gitmişler. Düğünlerine de gitmişler. Muhabbet de etmişler. Analarının babalarının hizmetini de yapmışlar. 2'de onlar 12 çocuk bakmışlar o arada. Kimse de hayattan şikayet etmemiş. Çocuklarından bir tanesine de kına sürmüşler, Çanakkale'ye göndermişler onu şehit olsun diye. Onların çocuk sevgisi mi azdı? Neyi becerdiler, neyi beceremedik? Demek ki bizim sınavımız konfor üzerindenmiş. Rahatlık üzerindenmiş. Onların sınavı yokluk, zorluk üzerindenmiş. Yokluk ve zorlukla boğuşanlar kazanmış. Bolluktan keyif sürenler kaybetmiş. Ama şu kıyamet sahnesini üreten biziz. Yarın çok geçmeden çocuğunun önünde ceket düğmeleyip, affedersiniz yavrum, bir yanlış mı anladım, bir şey mi buyurmuştunuz diyen anneler babalar deccal kadar bu kıyametin kopma sebebidirler. 5 yaşında çocuğu falakaya yatıran hain de istemiyoruz. Kız çocuğunu 10 yaşında saçından asılıp süpürge gibi dolaştıran zalim de istemiyoruz. O insanlık değil. Ama anneyi, babayı anne baba olarak, çocuğu da çocuk olarak istiyoruz. Tabiatın düzeni bozulmasın. Irmaklar yukarı doğru akmayacak. Aşağıya doğru akacak. Aşağıya doğru akarsa enerji üretecek, yukarı doğru akarsa enerji tüketeceksin. Sonunda da nereye geldiğimizi ve nereye gitmekte olduğumuzu zaten gözü olan herkes görüyor. Allah'ın yardımına sığınacağız tövbe ederek. Bu taktik yanlıştı. Bu hatalı bir yoldu. Tövbe edeceğiz samimi bir şekilde. Bütün dünya nere giderse gitsin biz ırmakların aktığı tarafa gideceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alem.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
7: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuğumuz Asmaköprü Uluslararası Derneği Başkanı Hanifi Sinan Başkanımız da inşallah. Aile teşkilatı konu başlığını ele almaya çalışacağız. Kıymetli Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
0: Kıymetli Başkanım, nasılsınız?
1: Elhamdülillah, hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun Başkanım, bizler de iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Allah iyilikler versin.
0: Evet Başkanım, bizler sizi acizane tanıyoruz. Dinleyicilerimizin de tanıması açısından Hanifi Sinan kimdir diyerek başlamak istiyorum, buyurunuz.
1: Hanifi Sinan 1968 Trabzon doğumlu, hayatının büyük bölümünü Ankara'da üniversite eğitim sürecimizi lisans İzmir'de, yüksek lisansta Trabzon'da olmak üzere eğitimini tamamladıktan sonraki çalışma hayatını da Ankara'da sürdürüyorum. Mühendis olarak uzun seneler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet verdim. Şu an memur sene bağlı Ben Birsen'de genel başkan yardımcısı olarak hizmete devam ediyoruz. Bu arada da Ankara'da İHH'nın 93 yılından bu yana kuruluş sürecini gerçekleştirdik. Daha sonra 2020 yılına kadar da sürecin yönetilmesinde katkılarımız oldu. Bunun yanı sıra Asmaköprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nin 2010 yılında kuruluşuna ve bugün itibariyle de halen yönetilmesi ve yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Bu arada insan hakları eksenli çalışmalarımız da oldu. Mazlum Derve, İHH, insani diplomasi alanlarında da bu tür hizmetlerimiz oldu. 93 yılından bu yana da sivil toplum alanında gönüllülük esasıyla hizmet veriyoruz.
0: Rabbim muvaffakiyetler nasip etsin.
1: Allah razı olsun. Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum.
0: Ben dinleyicilerimizi de fazla bekletmeden müsaadelerinizle sorularıma geçmek istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Başkanım, bu haftaki konu başlığımız aile teşkilatı. İnsanın fıtratında aile olmak vardır. Aynı zamanda aile insanın ilk karşılaştığı teşkilattır. Bu mantıktan yola çıkarak insan için teşkilat fıtri bir ihtiyaç mıdır? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Öncelikle tabii güzel bir soru. Cenab-ı Hak insanı yarattıktan sonra fıtratına yalnızlık gibi bir kavramı koymamış, uzak tutmuş. Büyüklerimiz şöyle bir söz var: yalnızlık Allah'a mahsustur. Genelde kamu piyasada çok kullanılan bir kelime. Gerçekten insan tek başına yalnız bir hayatı sürdürmesi zordur, meşakkatlidir. Ve bir o kadar da sizin de az önce buyurduğunuz gibi fıtri değildir. Doğal olarak da insan öncelikle birlikte yaşayabiliyorsa hayatın içerisinde fıtri halini daha güçlü hale dönüştürebilir. Bu çerçevede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize evlenmeyi tavsiye etmiş. Evlilik hayatının bir Müslüman için çok önemli olduğunu, evlendiği takdirde dininin yarısını tamamlamış olduğunu, diğer yarısında da Allah'tan korkmayı tavsiye ettiğini ifade ediyor. Bu zaviyeden baktığımızda evlilik kaçınılmaz ve ihtiyaç olan bir alandır. Kadın için de erkek için de böyledir. Hatta Arapça'da böyle zevç kelimesi geçer. Zevç ve zevce. Evet. Aslında sağ ayakkabı ve sol ayakkabı demek. Zevç ve sevcenin bizim dilimize uyarlanmış hali. Yani uzun bir hayat yolculuğunu yürümek istiyorsanız evlenmeniz lazım. Ayakkabılarınızı giymeniz gerekiyor. Doğal olarak da bu önemli. Peki bu bugünkü kamuoyunda, iletişim araçlarında ya da sokakta bize tavsiye edildiği gibi mi acaba sorusuna? Hayır, öyle değil. Cenab-ı Hak kainatı, bütün kainatı zerreden küreye bir denge üzerine yaratmış ve bu kainatın dengesini de çok ince ayrıntılarına kadar mükemmel bir şekilde birbiriyle ilişkili, zincirin halkalarının birbirine bağlı olduğu gibi birbiriyle irtibatlı bir şekilde yeryüzünü dizayn etmiş, gökyüzünü dizayn etmiş, bütün kainatı bu şekilde dizayn etmiş. Bu dizayn içerisinde de insanı eşrefi mahluk olarak yaratmış ve eşrefi mahluk olan insanın da elbette bu mükemmel yaratılmış ve birbiriyle ahenkli bir şekilde birbirini tamamlayan bir sistemin içerisinde insan da bir denge üzere ahenkli birbirini tamamlayan sistemin bir parçası olarak hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bu kapsamda evlilik elbette bir teşkilattır. Teşkilat denince akla hep böyle bir işte vakıf dernek gibi ya da daha devletin bir takım organları gibi işleyen bir mekanizmadan bahsedildiği zannedilir. Aslında yani aile de işleyen bir mekanizmadır ve hem dengeli hem düzenli hem değerli hem duyarlı bir mekanizma halinde işlemesi gerekiyor. Bunun için de bir teşkilatın ihtiyaç duyduğu neler varsa ailenin de benzer şeylere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz.
0: Başkanım, burada bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bir dengeden bahsettiniz.
1: Evet.
0: Malumunuz son dönemde genç kardeşlerimiz özellikle başta olmak üzere yuva kurmaktan kaçınıyorlar. Bunun da sonunda hani gerek maddi sorunlara sebebiyet veriyor. Yani maddi sorunların maddi sorunlardan kaynaklı olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Ancak benim gördüğüm ve dinleyicilerimizden gelen bazı sorunlar daha var. Yani mesela aile yapısı içerisindeki sorumluluk paylaşımları, aile yapısı içerisindeki görev dağılımları, davranış biçimleri, yani aile teşkilatı açısından bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani bu sorumluluklar nasıl olmalı? Bu görev dağılımları nasıl olmalı? Gençlerimize bu konuda, yani yuva kurmak isteyen gençlerimize en azından neler tavsiye edersiniz?
1: Yani güzel bir soru. Aslında şöyle, bir aile teşkilatı elbette zahmetli bir alan, elbette meşakkati olan, elbette imtihanı olan bir alan. Ama zahmetsiz rahmet olmuyor, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Hayatın her alanı böyle aslında. Siz başarıya ulaşacaksanız, bir ürün ortaya çıkartacaksanız, bir verim elde edecekseniz mutlaka onun arkasında, bunu helal yollardan yapacaksanız mutlaka onun arkasında ne var? Bir zahmet var.
0: Evet.
1: Bu zahmetin içerisine girdiğiniz zaman rahmetle yüzleşiyorsunuz. Burada az önce de ifade ettiğim gibi Cenab-ı Hak eğer bizim yapamayacağımız bir şey olsaydı evlilik hadisesi ya da bizim ulaşmamızın çok zor olduğu bir hadise olmuş olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi bu fıtri hale bu şekilde yönlendirmezdi. Evlenen diyor dininin yarısını tamamlamış olur.
0: Evet.
1: Diğer yarısı da Allah'tan korkmaktır diyor. Doğal olarak da aslında herkes fıtraten evlenmeye meyyaldir. Evlenme ihtiyacı hisseder. Bu ihtiyacını bu ki hayatın en önemli bölümüdür. Yani düşünün dininin yarısı demek ne demek? Aslında hayatın yarısını evlilikle tamamlamış oluyorsunuz. Böyle bir ihtiyacı insan gidermek zorunda. Peki bunu nasıl yapacak? Yani nasıl bu ihtiyacı giderecek? Bunun için de adım atması gerekiyor. Adım atarken helal dairesi içerisinde fıtri gereklilikleri yerine getirerek bu adımı atması gerekiyor. Az önce siz teşkilat kavramını güzel kullandınız. Mesela ben size namaz ibadetinden bahsedeyim. Namaz ibadeti baştan aşağı disiplinen bir ibadet, öyle değil mi? Yani tek başınıza kıldığınızda da onun kendi disiplinleri var.
0: Evet.
1: Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz ve bir disiplin içerisinde bu ibadeti yapıyorsunuz. Camiye gittiğinizde de bu disipliner hal daha genişleyerek sizin önünüze çıkıyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki tek başınıza namaz kıldığınız zaman bir sevap kazanıyorsunuz. Camiye gidip cemaate dahil olduğunuz zaman 27 kat sevap kazanıyorsunuz. Bize bu neyi gösteriyor? Düzenli, disiplinli bir hayat bizim için çok daha önemli. Bizim için çok daha işlevsel, bizim için çok daha ihtiyaçlara cevap veren bir alan. O yüzden Cenab-ı Hak bizi ödüllendiriyor 27 katla birlikte. Hatta şöyle bir emirle biz camiye gidiyoruz, öyle değil mi? Namaza gelin diyor, evet. Kurtuluşa gelin. Aslında bir emirdir davet. Müslüman için bir emirdir davet. Gidiyorsunuz, müezzin sizi safa davet ediyor. Davet ederken de o da emrediyor aslında. Safa geçin diyor. Sonra imam arkasını dönüyor. Safları sık ve düzgün tutun deyip safları ne yapıyor?
0: Disipline sokuyor.
1: Disipline ediyor safları. Ve daha sonra da kendisi Allahu Ekber dediğinde hepimiz ona tabi oluyoruz. Ve namaz bitene kadar bu disiplinler yumağı Cenab-ı Hakk'a karşı düzenli, disiplinli, tertipli, dengeli bir ibadeti yerine getirmiş oluruz. Tıpkı bunun gibi aslında bütün ibadetlerde de olduğu gibi evlilik ibadeti de evlilik bir ibadettir. Evlilik ibadeti de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirirken de mesela şöyle düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iki kişi diyor bir araya geldiğinde arasınızdan biri ne olsun? İmam olsun. Öyle diyor.
0: Evet.
1: İki kişi bir araya geldiniz, bir hareketin içerisine girdiğiniz zaman aranızdan biri imam olsun. Ne demek bu? Aslında teşkilatı kurun diyor, evet. Tabiri caizse. Bir teşkilat kurun, aranızdan biri imam olsun, diğeri ona tabi olsun ve düzenli, disiplinli, dengeli bir süreci arkasından yürütün ve yönetin demek.
0: Evet.
1: Tıpkı bunun gibi aile de böyle bir şeydir. Ailedeki yani zevce ve zevç bir araya geldiğinde sağlıklı bir yürüyüş ortaya çıkar. Ailenin disipline edilmesi, dengeli, düzenli ve değerli bir hale dönüşmesini sağlarsınız. Bu süreç çocuklar dünyaya geldiğinde de yine o teşkilatın alt kolları hayatın içerisine girmiştir. Ve onları da bu teşkilat ne yapar? Yönetir ve yürütür süreç. Evet. Bu aile teşkilatından mahalle teşkilatından, az önce bahsettiğim cami meselesi, evet. Mahalle teşkilatı. Aile teşkilatları bir araya gelir mahalle teşkilatını, mahalle teşkilatları bir araya gelir şehir teşkilatını, şehir teşkilatları bir araya gelir ülkelerin teşkilatlarını ve ümmetin teşkilatını kurarsınız. Ve bu bireye de topluma da tabi olmayana da hizmet eden bir teşkilat haline dönüşür. Ama burada temel çekirdek olan ailedir. Aileyi kurarken eğer bu temel parametrelere, temel değerlere sahip olmazsak bunu fıtrata uygun bir şekilde hayata dönüştürmezsek, çok basit haz ve hız gibi hastalıklar üzerine inşa etmeye kalkarsak bu inşa olmaz. Bu bir süre sonra dağılan, başkalarına da zarar veren bir yapı haline gelir ki bunun adına biz aile demiyoruz. Bakın şu çok önemli. Düzenli, dayanıklı, değerli, dengeli ve duyarlı. Bu 5D formülü dediğimiz aileyi ayakta tutan temel sac ayaklarıdır bunlar.
0: Hocam burayı bir daha bir tekrarlayabilir miyiz?
1: Tabii ki. Düzenli, dengeli, değerli,
0: evet.
1: Duyarlı bir masa aile. Sistemi yani tabiri caizse. Eğer biz bu yapıyı bu temel parametreler üzerine oturtturabilirsek, yani aile teşkilatını, bu aile teşkilatı bir ibadete dönüşmesi çok kolay olur. İbadete dönüşen aile teşkilatı beraberinde nimeti de ortaya çıkartır. Nimetinden istifade edersiniz. Bir süre sonra bir devlet gibi yönettiğiniz bir mekanizma haline dönüşür. Ürün ortaya çıkartan, kaçakları ortadan kaldıran sağlıklı bir mekanizmaya dönüşmüş olur. Bir süre sonra sizin dininizi tamamlamanıza, yani Allah'tan hakkıyla korkmanıza vesile olacak bir takım adımlar atmanıza vesile olur. İmtihanınızı kolaylaştırır hayatın içerisinde. En önemli kısımlarından biri de budur. Yani ibadetinizi arttıran, nimetinizi bu konuda çoğaltan, size cihat bilinci veren bir yapı elbette sizin imtihanınızda ne yapar? Bu çerçevede kolaylaştırır. O yüzden belki de küresel emperyalizmin bilip de ısrarla tersini vaaz ettiği bir sistemi kurmasının arkasında yatan gerçek bu. Batı toplumu da ısrarla aile mekanizmasının Müslümanlar arasında sağlıklı bir hale dönüşmemesi için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ediyorlar. Bireyi ifsad ediyorlar. Kadını ve erkeği ayrı ayrı ifsad ediyorlar. Çocuğu ifsad ediyorlar. Neden? Çünkü sağlıklı bir aile teşkilatı İslam toplumunda yeniden tabana yayılmış bir şekilde inşa olursa Batı'yı çok hızlı bir şekilde İslam toplumu geçer ve yeniden kendi medeniyetini dünyada yaşanır hale dönüştürür. Aslında bunun farkındalar onlar. O yüzden ısrarla Avrupa Birliği normlarına baktığınızda İslam toplumunu ifsad edecek birçok parametre önümüze koyuyor. İşte LGBT'den tutun da kadının ifsatına, çocukların hastalıklı hale dönüşmesine, manevi hastalıklardan bahsediyorum. Birçok parametreyi döndürüp önümüze getiriyorlar. Yani öyle bir zihinsel bulanıkla yaşıyoruz ki düşünseniz köpek hadisesi bile, affedersin, bu sürecin bir parçası haline dönüşmüş. Yani şu an sokak hayvanları eşrefi mahluk olan insandan daha değerli bir tanım üzerinden önünüze getiriliyor. Bir akıl tutulması adeta.
0: Maalesef yani bahsettiğiniz gibi küresel emperyalizm sistemi bunu çok büyük destekliyor. O yüzden de bizlere de Rabbim akıl fikir ihsan eylesin diyelim bu konuda. Kıymetli başkanım, yani bu konu gerçekten çok hassas bir konu. Evet. Eşrefi mahlukat bu kadar, yani insan bu kadar değerli değilken bir hayvanın değerli olması gerçekten çok üzücü bir durum. Evet. Kıymetli başkanım, bizim her konumuza sorduğumuz bir sorumuz var. Ailemizin teşkilat yapısının en güçlü olduğu nokta diye bahsediyoruz biz.
1: Evet.
0: Sofra.
1: Evet.
0: Geleneksel bir sorumuz bu. Sizler de aile teşkilatının değerini ve önemini soruyoruz bugün. Çünkü bugün özellikle genç kardeşlerimiz, genç kuşaklarda ailedeki sofra pek önemsenmiyor. Yani aile teşkilatında sofranın değeri ve öneminden birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Elbette, güzel bir soru. Sofra deyince akla aslında nimet geliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Az önce de aile teşkilatının bir nimete vesile olduğundan bahsettik. Peki nasıl vesile olur? Az önce sizin de ifade buyurduğunuz gibi sofrayı eğer diri tutarsanız ona vesile olur. Büyüklerimiz derdi ki eğer mutfakta aş yoksa o ailede bereket yok demektir. Kanaat eden iktisat eder, iktisat eden kanaat eden bereket bulur, bereket bulan iktisat eder diye bir üstadın sözü var. Çok önemli burası. Yani hayatın içerisinde siz aileyi kurduğunuz zaman ailenin içerisinde

0: içinde veren el haline dönüştüğünüz zaman bu aile bereket bulmaya başlar. Siz bu konuda kanaatkar hale dönüşürseniz ailenin içerisinde birçok şeyin çoğaldığını, verdikçe de arttığını görürsünüz. Aslında veren insan hiçbir zaman şu psikolojide olmaması lazım. Verdikçe hayatımın içerisinde bir takım şeylerin eksildiği düşüncesine kapılmaması gerekiyor. Bunların en önemlilerinden biri, yani bu verme olayın en önemlilerinden biri de özellikle sofra üzerinden. Yani büyükler söyler, gelene gidene, yolda kalana, komşunuza yedirin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu şekilde cömert olanları taltif ediyor. Eğer sofra sürekli kuruluyorsa bir evde, sürekli bir sofra kuruluyorsa o evde istisnasız bereket vardır. Hangi ev olursa olsun, eğer evde sürekli sofra varsa o evde bereket mutlaka vardır. Ve o sofraya eğer, yani eskilerin güzel bir tabiri var, Halil İbrahim sofrası diye. Hz. İbrahim aleyhisselamla ilgili şöyle bir şey var, söyleyiş var. İbrahim aleyhisselam sofrasına misafirsiz oturmamıştır tarzında.
1: Maşallah.
0: Neden? Çünkü İbrahim aleyhisselam sofranın paylaşıldığı zaman çoğaldığına iman etmiş bir mümin olduğu için. Biz bugün evlerimize misafir davet etme konusunda çok cömert değiliz için açıkçası. Yani bir yere gideceğiniz zaman bir hafta önceden randevu alıyorsunuz. Yani söylemesi ayıp, bize de ayıp kaçar da o yüzden diyorum. Yani bir insan annesinin babasının yanına giderken ya da annesi babası onun yanına gelirken randevu alma ihtiyacı hissedir, bir toplum haline dönüştük. Bu bereketi ortadan kaldırır. Sofraların açılmasına mani şeylerdir bunlar. Sembolik olarak sofralar bu durumda açılır tabiri caizse. Ve bu beraberinde bereketi getirmez. Eğer o ailede ve o yuvada bereket olması isteniyorsa Allah'ın vermiş olduğu nimeti bir başkalarıyla, bir başkasıyla tereddütsüz paylaşması gerekiyor. Bu paylaşım yaşanır hale dönüştüğünde o evde asla, o evde asla muhtaciyet yaşanmaz. Asla. Bu konuda hiçbir şeyiniz olmasın, yani şüphesi olmasın. Özellikle yeni nesil gençlere sesleniyorum. Hiçbir şüphesi olmasın. Eğer bir ev sürekli ikramda bulunuyorsa, sürekli sofrası açıksa, sürekli sofrasını paylaşıyorsa, o binada, o evde kıtlık yaşanmaz, o evde darlık yaşanmaz, o evde herhangi bir zorluk olmaz. Bilakis Cenab-ı Hak o evi hem bereketlendirir hem de melekleriyle destekler. Burası önemli.
1: Ağzınıza yüreğinize sağlık başkanım. Şimdi sofra gerçekten bizim hassas noktamız. Her konuğumuza biraz önce de söylediğim gibi soruyoruz. Ve her konuğumuzun da birbirinden değerli fikirleri oluyor tabii ki. Şimdi özellikle biz bu sofrayı soruyoruz. Siz de bahsettiniz. Sofra bereket, sofra nimet, sofra ailenin de en güçlü yapısı. Yani bunu tekrar tekrar üzerine basmak istiyorum. Çünkü şu an sofra maalesef zafiyete uğramış durumda. Yani daha doğrusu uğratılmış durumda bazı ellerce. Yani önceden büyüklerimizden hep şunu duyardık. Ya dedeler, babaanneler oğullarını alır, kızlarını alır, torunlarını alır. Hep birlikte bir sofra kurulurdu. Ailenin en büyüğü başlamadan sofrada kimse yemek yemeye başlamazdı. Ya bu aslında bizim kültürümüzü de güçlendiriyor. Yani sadece bir açıdan bakmamak gerekiyor. Ben buna açıkçası üzülüyorum. Bir şeye bakarken tek bir açıdan bakıyoruz. Ama aile, sofra kültürü özellikle ailedeki çok geniş kapsamlı bir kültür.
0: Bu bahsetmiş olduğunuz konu teşkilatın temel dinamiklerini ortaya koyuyor aynı zamanda. Yani teşkilat nasıl işliyor? Temel parametreleri neler? Hiyerarşik durumu nasıl oluşuyor? Bunlar beraberinde onu getiriyor. Sizin söylediğiniz işte büyük sofrada yemeğe besmele çekip başlamadan diğerleri başlamaz. Teşkilatın temel dinamiklerinden biri bu işte. Hiyerarşik sistem oluşturulmuş durumda. Ama o büyük aynı zamanda bu şekilde taltif görürken o ailenin tüm

0: noktasını konuşuyorduk. Sofranın teşkilatın temelinde olduğundan bahsetmiştik. Kıymetli başkanım, ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Dinimizin ve tarihimizin örnek ve öncü şahsiyetlerine baktığımızda aile teşkilatını o kadar benimsemiş ve o kadar önemsemişler ki
1: Evet.
0: aile içinde dahi haremlik, selamlık ortamını
1: Evet.
0: Bir üst değer bilmiş ve hayat pahasına korumuşlar.
1: Evet.
0: Fakat günümüzde yani bir kenara evimizde olmayı bir kenara bırakıp sokağımızda dahi haremlik, selamlık ne anlama geldiğini bilmiyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu noktada öncelikle haremlik, selamlık ne anlama gelmektedir? Onun şeyini, mealini istiyorum sizlerden. Bir de biz gençler bununla ne anlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz
1: Ha.
0: haremlik, selamlık konusunda?
1: Evet, güzel bir başlık. Özellikle yeni neslin çok fazla konuya vakıf olmadığı bir alanmış gibi gözüküyor ama olmazsa olmazlardan biri. Mahremiyet, mahrem yani helal olmayan, yasaklanan şey demek. Yani bir şey eğer mahremse o sadece kendine özel bir alandır ve bir başkasına haramdır. Bu çerçevede hem kadının hem de erkeğin hem de ailenin mahrem alanları vardır ve bu alanlar asla ihlal edilmemesi gerekir. Geçmişteki mimariye baktığımızda, şehir mimarisine baktığımızda, evlerin girişlerinde yüksek duvarların var olduğunu görürsünüz. Yani önce yüksek duvarların önündeki kapıdan avluya girersiniz. Girmeden önce avluda kimin olduğunu, ne şekilde bir hayatın olduğunu göremezsiniz. Duvarlar o şekilde yüksektir. Daha sonra o avluya girdiğinizde de sizi haremlik ve selamlık dediğimiz iki ayrı bölüm vardır. Haremlik bölümü o ailenin mahremiyetinin yaşandığı bölümdür. Oraya gelen misafirler ulaşamazlar. Selamlık bölümünde ise ağırlanırlar onlar. Yani az önce sizin ifade ettiğiniz haremlik selamlık kısmının aslında açılımı odur. Misafir ağırlamaktan da imtina etmezler. Böyle bir ortamın misafir ağırlayamazmış gibi bir psikoloji içerisine büründürülmesi kadar yanlış bir şey yok. Yani düşünün, Anadolu topraklarında 1.000 yıl boyunca bugünkü imkanların çok daha küçük, çok daha zayıfına sahip olan toplumlar, İslam toplumu bu topraklarda haremlik ve selamlık bölümlerinin varlığıyla birlikte aile teşkilatlarını yürütmüşler ve güçlü aile teşkilatları kurmuşlar. Bu güçlü aile teşkilatları güçlü şehirlere ve güçlü devletlere vesile olmuş. Ve 600 yıl gibi Osmanlı Devleti'nin bu topraklarda payidar olmasına vesile olmuş. Yani bir devlet sadece askeriyle, elindeki silahla güçlü olmaz. Bu askerin ve silahın varlığı da aileye bağlıdır. Devlet millet içindir.
0: Evet.
1: Milleti ayakta tutarsanız, insanı yaşatırsanız devlet yaşar. İnsanın en önemli yaşam şekli ise az önce bahsettiğimiz olduğumuz fıtri ölçüler çerçevesinde hayatlarını sürdürmesidir insanların. Fıtri demek sünnetullah'a uygun bir hayat tarzı, uygun bir yaşam şekli. Sünnetullah'a uygun yaşam şeklinin en önemli parametrelerinden biri mahremiyettir. Mahremiyeti korumadığınız hiçbir yerde başarılı olmanız mümkün değildir. O zehirlenir, çürümeye başlar ve o toplum çöker. Doğal olarak da bizim bugün evlilik müessesemiz hayata dönüşürken mutlaka kendi içindeki bütün mahremiyetlerin korunması ve daha güçlü bir şekilde ayakta tutulması gerekiyor ki o teşkilat dışarıdan gelecek saldırılara, içeride oluşacak hastalıklara karşı dirençli olsun, güçlü
0: Evet.
1: olsun. Allah'ın da yardımı onların üzerine olsun inşallah. Doğal olarak da

0: aile teşkilatının bir teşkilat haline dönüşebilmesi için, güçlü bir teşkilat haline dönüşebilmesi için mahremiyet bunların olmazsa olmazlarındandır. Hatta şöyle söyleyeyim, ebeveynin yatak odası çocuklar tarafından dahi gözlemlenmeyen bir alan halinde korunmuştur aslında ebeveynin yatak odası.
1: Evet.
0: Ve ailenin içerisindeki hanım mahremiyet konusunda en hassas davranan kişi olmuştur. Bu hassasiyetini çocuklarına ve komşularına yansıtmıştır. Bu da aileyi çok daha güçlü, çok daha dinamik hale dönüştürmüştür. Bir teşkilatın ayakta durabilmesi için mutlaka temel dinamiklere az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yaslanması gerekiyor. Bu aileyi daha dayanıklı, daha dengeli, daha değerli ve duyarlı ve düzenli hale dönüştürür Allah'ın izniyle. Bunu yapmış olduğumuz zaman ibadet etmiş oluruz. Yani aileyi bu halde
1: Evet.
0: tuttuğumuz zaman ibadet etmiş oluruz. Bunun yanı sıra ilme yönelik çalışmalarımız da bereketlenir. Evlilik genelde gençler arasında bazı şeylere engel teşkil ettiği psikolojisi oluşturulmuş. Aslında kesinlikle doğru bir şey değil. Evlilik mesela ibadete engel değildir. Hatta bizzat ibadeti daha güçlü hale dönüştüren bir müessesedir.
1: Evet.
0: Evlilik ilim sahibi olmaya da engel değildir. Hatta bilakis dininin yarısını tamamlamış olur diyor ya
1: Evet.
0: Peygamber aleyhissalatü vesselam. İlmi alanda da ciddi mesafe kat eder evlenen kişi. Zihin dünyası genişler, ufku genişler. Ve çalışma hayatının içerisinde de ilmi ölçütlerde de ihtisaslaşmaya başlar. Sosyoloji alanında da ihtisaslaşmaya başlar. Psikolojik çerçevede de ihtisaslaşmaya başlar. Ve çok daha iyi hizmet ettiğini görüyoruz. Evlenen ve düzenli bir hayatı olan bu çerçevede az önce bahsetmiş olduğumuz
1: Evet.
0: iyi bir teşkilata sahip olan bir ailenin mutlaka hizmete yönelik de çok ciddi açılımlar ortaya koyduğunu görürüz. Yani ben 1995 yılında evlendim. 95 yılından bu yana sivil toplum alanında hizmet veriyorum. 93'ten bu yana.
1: Evet.
0: Ve çok benim için çok verimli ve çok bereketli zaman dilimleri haline dönüşmüştür. Bunun büyük bir bölümünde evliliğin katkısı olduğunu bizzat gözlemledim. Bu çerçevede diğer kardeşlerimiz de benzer şeyleri görüyorlar. Burada evliliği bir ibadet olarak, evliliği bir ihtiyaç olarak, evliliği bir cihat olarak görmekle doğru orantılı bir şey bu. Bunu bu şekilde gördüğümüz zaman bu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Aksi takdirde evliliği bir konfor olarak, evliliği bir keyfiyet kesbetmek, evliliğe daha farklı anlamlar yüklemekle az önce bahsettiğim konulara, bahsettiğim alanlara ulaşamazsınız. Burası çok önemli. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü aklıma geliyor. Özellikle bu teşkilat, yani evlilik teşkilatının kuruluşundaki ilk adım olarak şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim diyor Allah rızası için evlenirse, kim Allah rızası için evlenirse, kim de Allah rızası için evlendirilirse, her ikisi de Allah'ın dostluğunu kazanır. Yani Allah rızası için evlenenler de Allah'ın dostluğunu kazanırlar. Allah rızası için evlendirilenler de Allah'ın dostluğunu kazanırlar. Ve gerçekten bu şekilde evlenen insanların aile hayatlarında huzur vardır. aile hayatlarında bereket vardır. Aile hayat

0: yollarında üretim vardır. Sağlıklı, helal yoldan üretim vardır. Çoğalırlar, sağlıklı ve helal yoldan çoğalırlar. Ve bu aile hayatları hem sosyal hayatlarına, hem kültürel hayatlarına, hem hizmet hayatlarına çok ciddi manada tahayyül ve tefekkür edemeyecekleri derecede katkı sağlar. Burası çok önemli. O yüzden evlilik bugünkü gençlerin anladığı gibi birçok şeye engel değil, birçok şeyi beraberinde getiren bir kapıdır. Birçok şeyi açar evlilik. Bu konuyu gençler tekrar sağlıklı bir şekilde düşünmelerinde fayda var. Evlilik yaşı çok ilerledi maalesef. 30'lu 40'lı yaşlara doğru tırmanıyor.
1: Evet.
0: Çok tehlikeli bir şey. Bir Müslüman genç hayatının en dinamik ve en diri olduğu dönemlerde mutlaka evlenmesi gerekiyor. Yani 20'li yaşları geçirmemesi gerekiyor. 20'li yaşların hatta başlangıcında mutlaka evlilik müessesesini hayata çevirmesi lazım. Ailelerin de buna mutlaka destek olmaları gerekiyor. Mutlaka bunu teşvik etmeleri gerekiyor. Çünkü temiz yani tahir bir evlilik ortaya koymanın yolu çocukların kirlenmeden, zihinsel, bedensel, sosyolojik anlamda kirlenmeden sürecin içerisine dahil olmaları lazım. Yani fıtratlarını bozmadan hayatın içerisine girmeleri lazım. Fıtratını bozmadan yapılan bir evlilik dinin yarısını tamamlamış olur. Aksi takdirde bu şekilde hayata dönmez. O yüzden burası çok önemli. Zorlaştırmamak, kolaylaştırmak gerekiyor. Bugünkü evlilik parametreleri, ortaya konulan maddi bir takım ölçülerle, matematiksel bir takım ölçülerle evliliği zorlaştırmamak gerekiyor. Evlenen kişilerin hayatlarının nasıl bereketli olduğunu, nasıl hayatlarının kolaylaştığını, nasıl sağlıklı bir hayatın içerisine girdiklerini bizzati gözlemliyoruz. Ben 4 tane kız, 1 tane erkek çocuğu babasıyım. Kız çocuklarımın evlendirirken de bu kapsamda hiçbir dünyevi anlamda hiçbir şeyin konuşulmadığı, tabiri caizse yani sayısal anlamda hiçbir evet. şeyin konuşulmadığı, tamamen Allah'ı razı edecek bir birlikteliğin var olmasının üzerinden bir iletişim sağlandığı ve sonuçta da elhamdülillah bereketli aileler ortaya çıktığını bizzati gözlemlediğim hem kendi çocuklarımda hem de vesile olduğumuz başka diğer kardeşlerimizin hayatlarında da bunu gördük. O yüzden evlilik müessesesi gerçek bir teşkilatın temellerinin atılacağı en önemli müessesedir. İnşallah yeniden tekrar Anadolu toprakları temiz, pak, güçlü teşkilatlara sahip olan, az önce sizin bahsettiğiniz gibi ataerkil yaşayan, yani ta dededen toruna birbirine tevarüs ederek, birbirine aktararak devam eden bir süreci yeniden yaşarız inşallah.
1: Ağzınıza yüreğinize sağlık başkanım. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben kısa da olsa bir noktaya daha değinmenizi rica edeceğim sizlerden.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Malumunuz aile teşkilatı konu başlığı çerçevesinde konuşuyoruz. Dinimiz eşler arasındaki iletişimde en çok önem verdiği konulardan biri güven, sevgi, saygı ve hoşgörü.
0: Evet.
1: Ama son dönemde maalesef bunlar da zedelenmiş durumda. Gerek dijital mecralar olsun, gerek sosyal hayatlarımız olsun.
0: Evet.
1: Bu konuya da bir ufak değinmenizi rica edeceğim sizlerden.
0: Tabii konuşmamın başından bu yana hep temel işaret ettiğim şey, bir Müslümanın hayatın içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu ölçüler, Kur'an'ın çizmiş olduğu sınırlar. Hep buna işaret ettik.
1: Evet.
0: Yani bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müslüman diyor, yalan konuşmaz. Eğer o ailede yalan yoksa, o ailede güven problemi diye bir problem ortadan kalkar tamamen. Yalan

0: Sana diyor iman bir arada bulunmaz. Birisi gelirse diğeri gider. Yani eğer o ailede yalan varsa imani ciddi zafiyetler olur. O imani zafiyetler de beraberinde bir takım güvensizlikler ve hastalıkları getirir, taşır yanında. Bu olarak da yine demin de ifade ettiğim gibi Allah rızası için evlilik sürecinde kişi dost doğru olması lazım. Yalansız bir birlikteliği hayata çeviriyor olmak gerekiyor. Bir Müslümanın hayatında var olması gereken en önemli şey elinden ve dilinden emin olmaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ashab-ı kiram soruyor, ya Resulallah Müslüman kimdir diyor. Elinden ve dilinden emin olandır. Düşünseniz eşler, yani zevce ve zevç, kadın ve erkek, eğer elinden ve dilinden eminse o evlilik hayatının içerisinde güvensizlik diye bir şey söz konusu olabilir mi? Asla. Birbirine olan saygı ve sevgide en ufak bir sıkıntı olabilir mi? Asla. Birbirine itaat ve birbirine hizmet konusunda bir problem olabilir mi? Asla. Doğal olarak da güçlü bir teşkilat güven üzerine kurulmuş bir teşkilattır. Bunun da temel sac ayaklarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önümüze koymuştur. Burada yani sağa sola bakmamıza gerek yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyelerini yerine getirmiş olsak hayatın içerisindeki zorlukların %90'ını aşmış oluruz. Geri kalanın ise bizim gayretimize kalmış yani.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Davetimize icabet ettiğiniz için
0: Estağfurullah.
1: çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğumuz emeklerden dolayı da ayrıyeten teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
10: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

En büyük saadet ve şeref dostlar, Allah Resulüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Allah'a kul olmak ve Allah'ın mevcudiyetini ruhuyla, kalbiyle, her şeyle idrak etmektir dostlar. İnsanları ve cinleri başka bir maksat için değil, ancak bana kullukta bulunmaları için yarattım buyuran Cenab-ı Mevla'ya yönelik bu kulluğu ve yakınlığı sağlayacak yegane yoldozar Hazreti Resul Aleyhisselam'ın gösterdiği sırat-ı müstakim olup, bu da yine bu yolun üstadları olan, üstadı olan Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ve onunla beraber de kamil varislerince insanlığa talim edile gelmiştir günümüze kadar. Allah-u Teala'ya vasıl olmaktaki seri sülükün temeli dostlar, esası da sevgi ve muhabbete dayalıdır. Nitekim Hak Teala, ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz ki Allah da sizi sevsin. Yine buyuruyor ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: ben kişinin yanında malından, evlat iyalinden ve kendi nefsinden de sevgili olmadıkça imanı kamil bulmaz diye buyruluyor. Yine Allah velilerini ve onları sevenleri ifade ederek yine şöyle buyruluyor ki dostlar: öyle Allah kulları vardır ki peygamber ve şehit değildirler. Fakat kıyamet günü peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Onlar o kullardır ki aralarında bir menfaat ve akrabalık bağı olmamasına rağmen Allah için birbirlerini severler. Allah için birbirlerini ziyaret ederler. Allah için bir araya gelirler ve Allah için birbirlerine sadıktırlar. İşte onlar Allah'ın velileridir diye buyruluyor. Hamdolsun ya Rabbi. Yine o gönül dostları için diyor ki, Allah velileri o kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah zikredilir. Onlardan zikretmek Allah'ın zikriyledir. Allah zikredilirken onlar hatırlanır. Onlar ki Allah'ı severler ve insanlara Allah'ı sevdirirler. İşte Allah-u Teala onların hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Onlar insanlara Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ eden birer meşaledir. Günümüzün sayısı belki parmakların içerisinde kaybolan azlar gibi, o sultanlar insanlara Allah-u Teala'yı sevdirirler. Habibini sevdirirler ve sevmeyi öğretirler. İşte kul samimilik noktasında eğer bu tabi olduklarını arkasına atarsa, onların kapısını bir gün ölüm çaldığında, iş işten geçtiğinde feryadu figanları arşa yükselir dostlar. Ölüm, ölüme girelim biraz da. Ruhun ölümü dostlar, gerçek ölüm. Nasıl ölüneceğiniz, ölümün nasıl bir şey olduğunu, yahut da dostlar ölürken neler olacağını hiç düşündünüz mü? Şimdiye dek önce ölüp sonra da dirilerek insanlar arasına dönen ve neler görüp neler hissettiğini anlatan hiç kimse olmamıştır. Bu reenkarnasyon falan mevzularını ancak bu safsataları, böyle teşbihte hata olmasın, affınıza sığınıyorum, zurnanın son delikleri söyler. Başka bir şey değil. Çünkü bunlar birer safsat olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte ben öldüm sonradan geldim falan da filan da. Hepsi masal. Zaman doldurmak, gündemde kalabilmek için bunlar. Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalı ki dostlar, insana hayatı veren ve zamanı gelince de geri alan Allah-u Teala, ölümün nasıl gerçekleşeceğini Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere bildirmiştir. Bu nedenle ölümün nasıl gerçekleşeceğini, ölmekte olan bir insanın gerçekte neler yapayıp neler hissettiğini, yaşayıp neler hissettiğini ancak Kur'an-ı Azimüşşan bize anlattığı kadarıyla anlıyoruz.
Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımızda oldukça ilginç bir gerçekle karşılaşırız. Çünkü Kur'an'da haber verilen ve tarif edilen ölüm, tıbbi ölümden, yani diğer insanlar tarafından gözlenemeyen ölümle çok farklıdır. Öncelikle bazı ayetlerde ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen fakat diğer insanlar tarafından gözlemlenemeyen olaylar yaşandığı bize haber verilir. Vaka suresinde şöyle buyuruyor dostlar. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz. Vaka suresi 83 ve 85'te böyle buyruluyor. Bir başka ayette gözlemlenemeyen olayların inkarcıları için bir zorluk anı olduğu şöyle bahsediliyor. Onların malları ve evlatları sizi imrendirmesin, seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünyada azaplandırmak ve canlarının onlar inkar içindeyken zorluk içine çıkmalarını istiyor. Tövbe suresi 85. ayeti kerime. Buna karşın müminlerin ölümü ise bir güzellik de olur. Ayette şöyle buyruluyor. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Nahl suresi 32. ayeti kerime. İşte bu ayetlerde bize ölüm hakkında çok önemli ve değişmez gerçekler veriliyor dostlar. Ölüm anında ölen kişinin yaşadıkları ile dışarıda onu izleyen kişilerin gördükleri şeyler çok farklıdır. Örneğin bir insan hayatı boyunca iflah olmamış, azılı bir inkarcı olmasına karşın dışarıdan uykusu sırasında rahat bir ölümle ölmüş gibi algılanabilir. Allah-u Teala'yı isyan eden, inkar eden bir insandır. İslam'ın yakından uzaktan rahat yanında değildir. Yanındakiler de ölerken, ölürken derler ki bir bebek gibi uyudu. Gözlerini kapadı gitti. Ne kadar da güzel can verdi. Sadece dışarıdan gözlenen şeyler bunlar. Oysa o anda başka bir boyuta geçen ruhu büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersine acı çekti diye sanılan bir müminin ruhu ayette bildirildiği gibi bedeninden melekler tarafından güzellikle ayrılır diye buyruluyor. Hani kainatın efendisi buyuruyor ya dostlar, tereyağından kıl çeker gibi. Allahu Ekber, ne kadar güzel. Tereyağından kıl çeker gibi buyruluyor. Bazen de bazı kitapların içerisine bazı safsatalar da ekliyorlar. Günümüze farklı kalemlerle tarzı alan kişiler, mesela bazıları da diyor ki alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhunun teslim ettiği Allah-u Teala'ya kavuştuğu anda diyor ki bazen yüzü kızarıyordu, bazen sararıyordu, bazen yüzü beyazlıyordu Allah'ın Resulü'nü. Hatta Azrail aleyhisselama dedi ki ümmetimin de ruhunu böyle mi alacaksın? Mümkün mü bu dostlar ya? Vaat edilir kainatın efendisi diyecek ki bizzat tereyağından kıl çeker gibi alırım diye alınacaktır diye ve kainatın efendisi çok şiddetli bir şekilde ruhu kabzedilecek. Mümkün mü? İşte her önüne gelen kitap alınıp da okunmaz dostlar. Dikkat etmek gerekiyor. Ve kısaca dostlar, bedenin tıbbi ölümü ile Kur'an'da tarif edilen ölüm arasında çok farklı olaylar vardır. İşte tadılan bu gerçek ölüm az önce biraz önce belirttiğimiz gibi inkarcılar için yani sıkıntı noktasında büyük bir azap, müminler için büyük bir nimet ve güzelliktir. İnkarcıların canlarının zorluk içinde çıktığını Kur'an bildiriyor zaten. Ayetlerde bu zorluk ayrıntılı olarak da tarif edilmektedir. Şimdi inşallah bu ayetlere geçelim. Yaradanım şöyle buyuruyor. Ölüm anında İnkarcının sırtına ve yüzüne vurularak canının alınmasını şöyle geçiyor. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Muhammed suresi 27 ve 28. ayeti kerimeler. Yine devamla. Ölümün şiddetli sarsıntıları ve meleklerin inkarcıya ölüm anında ebedi azapları müjdelemeleri noktasında bir ayet-i kerime.
Sen bu zalimleri ölümün şiddetli sarsıntıları sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara canlarınızı bu kıskıvrak yakalanıştan çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve onun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz dediklerinde bir görsen. En'am suresi 93 ve 94. ayet-i kerime. Bir diğerinde melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vuraraktan açıklama noktasında yakıcı azabı tatın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Bu ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir. Yoksa şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir. Enfal suresi 50 ve 51. ayet-i kerime. İşte ayetten açıkça anlaşıldığı gibi dostlar, inkar eden bir kişinin ölümü kendisi için büyük bir azaptır. Dışarıdaki yakınları onun rahat rahat huzurlu bir şekilde yatağında öldüğünü sanarlarken o gerçekte maddi ve manevi çok büyük bir azabın içine girmiştir. Ölüm melekleri acı vererek ve aşağılayarak onun canını bedeninden çıkartırlar. Kur'an'da bu melekler kafirlerin canlarını bedenlerinden ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlar. Naziat suresi ve 1. ayet-i kerime de böyle tarif edilmiştir. O ruhun çıkarılması. Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlar. Bir başka ayet-i kerime de şöyle buyuruyor dostlar. Hayır. Can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman son müdahaleyi yapacak kim denir? Artık gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır. Kıyamet suresi 26 ve 28. ayet-i kerimeler. İşte inkarcı artık hayatı boyunca inkar etmiş olduğu o büyük gerçekle yüz yüzedir. Ölümle birlikte yaşamı boyunca istediği bütün suçun inkarlarının cezasını çekmeye başlayacaktır. Meleklerin sırtına vura vura canını en derinden sökerek almaları kendisini bekleyen sonsuz azabın yalnızca çok hafif bir başlangıcı olacaktır. Bugün Allah-u Teala'ya, Habibine ve Kur'an'a dil uzatanlar, onun emirlerini yalanlayanlar ve arkalarını atanlar ve bu yolda gidenleri yollarından çevirenlerin tövbe istiğfar etmediği sürece görecekleri haller bu ayetlerdir dostlar. Bunun aksine ölüm mümin için büyük bir mutluluk ve neşenin başlangıcıdır. Ruhu en derinden acıyla sökülen kafirin aksine müminin ruhu yumuşacık çekip alanlar tarafından diye buyruluyor. Nazilat suresinde yumuşacık çekip alanlar ve diyor ki güzellikle ve selamla. Nahl suresi 32. ayet-i kerimede adeta uykuda ruhun acısızca bedenden ayrılıp farklı bir boyuta geçmesi gibi diyor. Zümer suresi 42. ayet-i kerimede bu kadar güzel olacak diyor. Allahu Ekber, ne kadar güzel. Ölümün gerçeği işte budur dostlar. Dışarıdaki insanlar yalnızca tıbbi ölümü bilirler. Yani hayati fonksiyonların sona ermek üzere olan bir beden görürler. Ölen kimseyi seyrederler. Ne onun yüzüne ve sırtına vurulduğunu, ne ayaklarının dolaştığını, ne de canın köprücük kemiğine dayandığını görürler.

Bu görüntü ve hisler yalnızca ölen kişinin ruhu muhatap olur buna. Oysa gerçek ölüm dışarıda insanların göremeyeceği bir boyutta ölen kişi tarafından bütün yönleriyle tadılmaktadır dostlar. Bir başka deyişle ölüm sırasında yaşanan olay bir boyut değişikliğidir. Yani buraya kadar incelediğimiz ayetlerde kısa maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz ki mümin de kafir de ecelleri gelince ne bir saat ertelenir ne de bir saat öne alınır. Her nerede olursa olsunlar vakitleri gelince ölüm onları muhakkak bulacaktır. Dışarıdan seyredenler fark etmese de ölüm anı gelen birçok kişi çok farklı olaylar yaşamaya başlar. Müminin ölümü şu şekildedir diye buyruluyor. Rivayette kısa bir şekilde geçiyor. Diyor ki kaçınılmaz olduğunu bildiği ve yaşama süresince hazırlık yaptığı ölümle karşılaşır. Canını almaya gelen melekler ona selam verip onu cennetle müjdelerler. Melekler güzellikle canını alırlar. Ruhu bedeninden yumuşacık çekip alınır. Arkasından gelecek müminleri müjdelemek Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve müminler için bir korku ve üzüntü olmadığını haber vermek isterler. Ama buna izin verilmez. Allah-u Teala'nın takdiri ilahisi her şeyler sebepler zincirine ve zamanın akışın boyutuna göre değerlendirilmiştir. Ama dostlar, inkarcının ölümü, ateistlerin, Allah-u Teala'ya inanmayanların, Allah-u Teala'yı reddedenlerin, kafirlerin, fasıkların ve iki yüzlülerin ölümü ise şöyle diyor. Hayatı boyunca kendisinden kaçıp durduğu ölümle buluşur. Ölümü şiddetli sarsıntılar içinde olur.

Melekler ellerini ona doğru uzatır ve onu alçaltıcı ve yakıcı bir azapla müjdelerler. Melekler yüzüne ve sırtına vura vura canını alırlar. Ruhu en derinden acıyla sökülür. Ruhu köprücük kemiğine kadar çekilir ve son müdahale yapılır. Canı o inkar içindeyken zorluk içinde çıkar. Ölümle yüz yüze geldiği andaki imanı ve tövbesi kabul edilmez. Gerçeği görmenin verdiği büyük pişmanlık içinde Allah'tan kendisini dünyaya geri çevirmesini ve kaybettiği ömrünün telafi etmeyi talep eder. Ama şansını kaybetmiştir dostlar. Bu isteği kesinlikle kabul edilmez. Dışarıdaki insanların gördüğü tıbbi ölümün de bu insana ders veren çok büyük bir yönü vardır. Tıbbi ölümün, yani insan bedeninin yok edilişi, insana çok önemli bazı gerçekleri kavrama fırsatını verir dostlar. Bu nedenle gerçek ölümün ardından söz konusu tıbbi ölüme de değinmek gerekir. İnşallah biraz da hepimizin bedenini bekleyen mezar hakkında da ufacık bir geçişler yapalım. Yani bedenin ölümü dostlar, dışarıdan görünen bir ölüm. Hali ruhaniyeti görmüyoruz tabii, mana alemindeki ölümü anlayamıyoruz. Sadece orada gördüğümüz rahmetli ruhunu teslim ediyor. Bir de bedenin durumu var. Diyor ki, ölüm anında ruh bu dünyadaki insanların içinde yaşadıkları boyuttan ayrılırken geriye cansız bedenini bırakır. Deri değiştiren canlılar gibi bu dünyadaki bedenini geride bırakır ve asıl hayata doğru ilerler. Burada biraz dostlar gözümüzü kapatalım adaptasyon noktasında ve ölüm tefekkürü yapalım. Kısa da olsa bir ölüm tefekkürü yapalım. Bu ölünün içerisine kendinizi koyun, bu bedenin içerisine ve ondan sonra da bunun tefekkürüne girmeye çalışın. Diyor ki, bedenin hikayesi şu şekildedir. Hayattayken gereğinden fazla değer verenler için, bedenine, yani dünyaya tamah kılanlar için. Şunu insan unutmamalı ki, öldükten sonra bu bedenin başına neler gelecek, hiç bunu düşünen var mı? Bir gün öleceğiz. Belki de hiç beklenmedik bir şekilde. Ekmek almak için bakkala giderken yolda bir araba tarafından çiğnenebiliriz. Ya da amansız bir hastalık tarafından hayatımıza son verilir. Veyahut da çok mutlu bir andayken kalbimiz birden durabilir dostlar.

0: kalacak elbette. Sonra o bedeni alıp evin bir odasına, belki de buz gibi bir morga koyacaklar. Ve orada bir gece bekleyecek bu beden. Ertesi gün gömme işlemleri başlayacak. Kısa anekdotlarla geçiyorum. Cansız beden alıp gasilhaneye götürecekler. Görevli kas katı kesilmiş olan bedeninizi soğuk suyla yıkayacak. Ancak bu aşamada ölümün izleri de bedende aşikar hale gelecek dostlar. Yani morarmalar başlayacak. Daha sonra yıkanan bedeni beyaz bir bezle, kefenle saracaklar. Sonra da tahta tabuda koyup üzerine yeşil bir örtü örtecekler. Cenaze arabası gelecek, tabudu devralacak. Araba mezarlığa doğru ilerlerken yolda hayat yine devam edecek. Bazı insanlar cenaze geçiyor diye saygı gösterecekler. Çoğu da kendi işine bakacak, umursamayacak bile. Sonra mezarlığa gelecekler. Tabut sizi sevenler tarafından, seviyor gibi görünenler tarafından da eller üzerinde taşınacak omuzlarda. Etrafa muhtemelen yine ağlayan ve sızlanan insanlar da olacak. Sonra o kaçınılmaz yere, yani mezara gelecekler. Üstünde sizin isminiz yazılı bedeni tabuttan çıkarıp beyaz kefenle birlikte mezarın içine atacaklar. Konulacak. Dualar okunacak arkanızdan ve son işlemler yapılacak. Tabii bu arada ellerine kürek alanlar beyaz kefenin içindeki bedenin üzerine toprak atmaya başlayacaklar. Kefenin ağzı açılıp içine de toprak atacaklar. O anda belki ağzınıza, burnunuza topraklar, gözlerinize topraklar da dolacak. Ve topraklar yavaş yavaş kefeni örtecek. Biraz sonra işleri bitecek ve gidecekler. Herkesin işi bittikten sonra, son bir suyu dökerler üzerine örttükten sonra, sevdiklerin belki birkaç damla gözyaşı daha döker. Sonra hadi artık gidelim diyen insanlar olacak. Ve en çok sevdikleriniz, yanından bile ayrılmanın hayalini bile kuramadığınız insanlar, sizi bir sonsuzluğun geleceği güne kadar o ikiye bir ölçülerde olan mezarın içerisine koyacaklar ve gidecekler. Aradan yarım saat sonra hani sevdiklerin?
1: Hiçbiri yok.
0: Mezarlık her zamanki gibi yine derin sessizliğine bürünecek. Gidenler kendi hayatlarına geri dönecekler dostlar, ama gömülen beden için aynı hayatın hiçbir anlamı kalmamış olacak. Çünkü artık bundan sonra ilahi hesap var. Güzel manzara, dünyadaki hiçbir güzellik, hiçbir hani dünyada kullandığın arabaların, binaların, içinde oturduğun, yaşadığın eşyaların, lüksün, sefaletin, yaşadığın o güzellik nerede? Hepsinden ayrıldın artık. Yeni evine alışmakla mükellefsin.

Hele o güzelliğiyle övünenler. İşte Allah-u Teala'nın emri olan, belki de erkekler için değil kadınlar için de söylüyorum, tesettürün içerisine bir türlü kıyıp da koyamadığın o bedenini veya güzelliğiyle veya ölçüleriyle insanlara gösterişler yapan insanların, güzelliğiyle mankenler gibi kendilerini tasvir eden kişilerin, teşbih noktasında söylüyorum, o yeşil mavi gözler veyahut da sarı saçlar, aynaya bakıp da kendini beğenen ve gıpta eden kişilerin o bedenleri, hepsi o mezarın içerisinde, o örtünün içerisinde olacaklar. Ve artık bu güzelliği hiçbir şekilde fayda etmeyecek. Bedeniniz hiçbir dostunuzla artık görüşemeyecek. Beden içinde var olan tek şey artık yalnızca toprak ve onun içindeki bakteri ve kurtlar olacak dostlar. Öldükten sonra bu bedenin toprağa bırakılmasından sonraki olan olaylar,

bedenin hiç ne hale geldiğini düşünen var mı dostlar? Malumunuz biliyorsunuzdur. Kısa bir şekilde oraya da girelim. Hani bu bir seyretmeye doyamadığımız o bedenlerimiz var ya. Zaten gömülmemizle birlikte dostlar, bedenimiz hem içten ve hem dıştan gelen etkilerle hızlı bir şekilde parçalanma sürecine girecek. Vücutta oksijen kalmadığından bir süre sonra mikroplar faaliyete geçerek dostlar bedenin her tarafına yayılacaklar. Karında toplanan gazlar cesedi şişirecek ve bu şişlik vücudun her tarafına yayılarak bedeni tanınmaz hale getirecektir. Bundan sonra bu içerideki bedenin toplanan gazları diyaframa doğru basınç yapacak ve bu basınçtan dolayı da diyor ağızdan ve burundan kanlı köpükler gelmeye başlayacak. Çünkü artık içte çürüme var ve gaz oluşuyor. Çürüme ilerledikçe kıllar, tırnaklar, avuç içleri ve tabanlar yerlerinden ayrılacaklar. Bu dış değişmeyle beraber iç organlarda akciğer, kalp ve karaciğer de çürümeye başlayacak. En korkunç olay ise bu noktada gerçekleşecek. Karın bölgesinde toplanan gazlar deriyi zayıf noktasından patlatacaklar ve bedenden tahammül edilemez derece pis kokular yayılacak. Ölü insan kokusu dünyanın en iğrenç kokusudur dostlar. Bir süre içinde kafadan başlamak üzere adaleler de yerlerinden ayrılacaklar. Cilt ve yumuşak kısımlar tamamen dökülecek ve artık iskelet gözükmeye başlayacak. Beyin tamamen çürüyecek ve kil görünümünü alacak. Kemikler bağlantılardan ayrılacak ve iskelet dağılmaya başlayacak. Bu olay ceset bir toprak ve kemik yığını haline gelene kadar da böyle devam edecektir dostlar. Ben sandığınız bedeniniz böylelikle korkunç ve iğrenç bir şekilde yok olacak. Geride kalanlar sizin için helvalar yapıp yerken topraktaki tüm kurtlar, böcekler ve bakteriler de sizleri helva niyetine yiyecekler dostlar. Ta ki kemiklerinize kadar. Eğer bir kaza sonucunda ölür de gömülemez isek o zaman daha feci bir manzara ortaya çıkacak. Çünkü bedenimiz sıcak havada açıkta kalmış bir et gibi kurtlanacak ve birkaç gün içinde bir kurt yumağı haline dönecek. Sonra kurtlar son et parçasına kadar yiyecekler ve iskeletin kıvrımlarının arasında dolanacaklardır. Böylece en güzel bir biçimde yaratılmış olan insan hayatı olabilecek en korkunç bir biçimle sonlanacaktır. Peki neden? İnsan vücudunun öldükten sonra bu hale getirilmesi Allah'ın dilemesiyledir. Ve bunun çok büyük bir anlamı vardır dostlar. İnsan kendisinin aslında beden olmadığını, bedenin yalnızca kendisine giydirilmiş geçici bir kılıf olduğunu bu korkunç sonu görerek anlamalı, bedeninin ötesinde bir varlığın olduğunu hissetmesi gerekir. Kendini et ve kemikten ibaret sanan insana bunun bir aldanış olduğunu kavratmak için böyle çarpıtıcı ve ibret verici bir sonla sonlandırılmıştır. İnsan bedeninin ölümüne bakmalı insan, bu geçici dünyadaki adetlerine ve zevk-i sefasına sonsuza kadar kalacakmış gibi sahiplenmemesini öğrenmesi gerekir. Ve bütün arzularının boyun eğdiği bedeninin akıbetinin ne hale geldiğini insanoğlu anlamak zorundadır. O beden toprağın altında çürüyecek, kurtlanacak ve iskelete dönüşecektir. Ama bu bedeni sana emanet olarak veren Allahu Teala'nın sende görmek istediği şey senin insanı kamil olabilmendir. Ama Allahu Teala'nın rızasını kazanabilmek için yolunda gecelerini gündüzlerini ibadetler ile, zikrullah ile, muhabbetullah ile, kainatın efendisine olan teslimiyetle, sünnetlerini yaşayarak kendini ona vakfeden ve Allahu Teala'nın yolunda samimi bir mücahit gibi onun yolunda giden insanların bedenlerini Allahu Teala toprağa yemeyi haram kılmıştır. İşte bir müminin sonu da bu şekildedir dostlar. Allah dostlarının bazen bir vesileyle açıldığı zaman bedenlerinin hala yenmemiş ve pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. Onlar Firavun

bunlar gibi haşa, mumyalanmış mı zannedersiniz? Hayır, onun sahibi koruyor. Bu dünyada o kul, o ruhu ona teslim edilmiş olan, Allah'ın yolunda olan samimi insan nasıl kalbinde Allah-u Teala'nın muhabbetini, zikrini, fikrini nasıl koruyor ve ehemmiyetli görüyor ise Allah-u Teala da işte onun bedenini toprakta aynı şekilde korur. Teslimiyet dediği zaman işte bu burada mesele burada dostlar. Allah-u Teala yolundan ayrı koymasın sakın. Allah-u Teala'ya sığınırım. Müjdeleyici olmak lazım. Fazla korkutmak istemiyorum ama hakikaten de hepimizin olacağı bu değil mi dostlar? Şu fani dünyada samimi olmadığımız halde, samimi değil isek, indirdikten bir hafta sonra yavaş yavaş kokmaya başlarsın. Ve ondan sonra her şey leş gibi olur. Ama Allah-u Teala'nın yolunda olursan, yıllarca da olsa, kıyamete kadar da olsa, o bedenine ne bir akrep ne bir çıyan girebilir. Kenarından geçer gider. Uğrayamaz bile onun mezarına. Onların diyor mezarlarına uğradığın zaman miski amber kokuları gelir. Çünkü neden? Onlar bu dünyadayken Allah-u Teala'yı zikretmişler. Onlar bu dünyadayken Allah-u Teala'nın emirlerine sarılmışlar. Onlar bu dünyadayken zinanın, faizin, sıkıntıların, haram olan şeylerden kendilerini uzak tutup Allah'ın emirlerini yaşayarak 3 kuruşluk dünyaya kendilerini satmamışlar. Mesele burada dostlar. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Eğer o kara toprakta, o mezarın içerisinde kurda kuşa meze olmak istemiyor isen, Allah-u Teala'ya bu dünyada kul olmasını bil ki Allah-u Teala da ahirette seni sultan eylesin. Gönül dostları Allah-u Teala'nın aşkıyla yanan, seherlerde gözyaşları döken, kalbi Allah-u Teala'nın zikrinden gafil olmayan insanlara sorduğun zaman bu bedenin derdinde değiller. Onlar daha diyor ya anne karnındayken Hakk'ın taliplisiydim diye. İşte öyle talip olunur ise Allah-u Teala senin Allah-u Teala'ya bu dünyada gösterdiğin kıymete hürmeten Rabbil Alemin de inşallah senin bedenine kurtları kuşları da haram kılar. Kainatın efendisi bize her zaman müjdeler vermiştir dostlar. Biraz hali ruhaniyetimizi değiştirdik. Programımızın son geçişlerinde de inşallah kainatın efendisinin o müjdeleriyle hızlı bir şekilde geçip inşallah noktalayalım. Korkutucu olmamaya gayret gösteriyorum. Birazcık burada fazla gittik ama affınıza sığınıyorum. Çünkü ölüm anılan yerlerde biraz muhabbetler kesilir. Neden? Hiçbir amelimize güvenmiyoruz da ondan. Hele ameli olmayanların hali ne acap? Allah-u Teala'ya sığınırım. Sahabelerden Abdurrahman bin Semure rivayet etmiştir dostlar bu hadisi şerifi. Buyuruluyor ki bir gün Medine'de bir gölgelikteydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı hitaben şöyle buyurdu bizlere. Dün gece diyor alemlerin efendisi bir rüya gördüm diyor. Tabi bizim gördüğümüz gibi rüya adı olması çok daha farklı. Acaba alemlerin efendisine ne halde gösterildi? Kainatın efendisi o şekilde diyor bir rüya gördüm. Gördüm ki diyor ümmetimden bir kimseyi ölüm meleği yakalamıştı. Onun ruhunu almak istiyordu. Bir de o kimsenin ana ve babasına yaptığı iyilikler geldi ve onu diyor orada kurtardı diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden bir kimseyi kabir azabı kaplamıştı. Birden diyor aldığı abdestler gelip onu o azaptan kurtardı diyor. Yine buyuruyor ki gördüm ki ümmetimden bir adam şeytanlar arasında şeytanlar onu kuşatmıştı diyor. Yüce Allah'ı zikretmeleri yetişip etrafındaki şeytanlardan onu uzaklaştırdı diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden bir kimseyi azap melekleri kuşatmıştı. Bir de namazı gelip azap meleklerinin elinden onu kurtardı diyor. Yine diyor ki gördüm ki ümmetimden bir kimse susuzluktan yanıyordu. Su içmek için bir havuza her yaklaştığında su içmesine engel oluyor ve oradan uzaklaştırıyorlardı. Bir de diyor tuttuğu Ramazan oruçları geldi onu o sudan içirdi ve kandıra kandıra içirdi diyor. Yine diyor ki kainatın efendisi gördüm ki ümmetimden diyor biri peygamberlerin ümmetlerini yalanlayıp yanlarını alıp halkalar halinde diyor peygamberlerin ümmetlerini yanlarını alıp halkalar halinde oturduklarını gördüm. O hangi halkaya yaklaştıysa diyor o insanı oradan uzaklaştırdılar. Sonradan diyor ki cünüplükten dolayı

aldığı diyor gusüller gelip onun elinden tuttu, getirip diyor benim yanıma oturttu. Kainatın efendisi yine müjde veriyor. Diyor ki gördüm ki ümmetimden bir kimse karanlıklar içinde kalmıştır. Her tarafını karanlıklar kaplamıştı ve o şaşkın bir haldeydi. Bir de diyor haccı ve ümresi geldi ve onu karanlıklardan çıkartıp diyor aydınlığın içerisine koydu. Yine gördüm ki diyor Allah'ın Resulü ümmetimden bir kimse ateşin sıcaklığından ve diyor kıvılcımlarından elleri ve yüzünü korumaya çalışıyordu. Aniden diyor verdiği sadakalar geldi. Onunla ateş arasına bir gergi ve perde oldu. Aynı zamanda diyor onun başının üzerinde diyor bir gölgelik haline geldi ve onu kurtardılar diyor ateşin içinden. Yine diyor gördüm ki ümmetimden bir kimse müminlerle konuşuyor fakat onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Birden diyor onun akrabalarıyla ilgilenmesi geldi ve şöyle dedi: ey müminler topluluğu, şüphesiz bu adam akrabalık haklarını gözetir, onlarla ilgilenirdi. Siz bununla konuşun. Bu sözden sonra diyor müminler o kimseyle konuştular ve onunla musafaha ettiler ve sonra onlarla beraber oldu diyor. Yine kainatın efendisi diyor ki gördüm ki ümmetimden bir adamı zebaniler kuşatmıştı. O anda onun insanların iyiliklerini emredip kötülüklerden sakındırması geldi diyor. Emri bil maruf nehyi anil münker. Ve diyor onu zebanilerin elinden kurtardı, sonra rahmet meleklerinin aldı yanına götürdü diyor. Kainatın efendisi diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse ilahi huzurda diz çökmüştü. Onunla Cenab-ı Allah arasında bir perde bulunuyordu. Bir de onun güzel ahlakı geldi ve o kişinin elinden tutup onu Allah-u Teala'nın huzuruna iletti. Aynı diyor ayrıca onun amel defteri de diyor sağ tarafından konuldu. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir adamın tartıda sevabı hafif geldi. Hemen o kimsenin diyor küçük iken ölen çocukları gelip tartıdaki sevabı ağır olan tarafa geçtiler ve hesabını kurtardılar diyor. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse cehennemin diyor tam kenarında duruyordu. Neredeyse diyor oraya düşecekti. Bir de o kimsenin diyor Allah'a olan duası geldi, onu oradan kurtardı ve o kimse geçip gitti oradan diyor. Diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir adam ateşin içine düşmüştü. Bir de o kimse senin Allah korkusuyla diyor akıttığı gözyaşları geldi ve o da onu oradan kurtardı diyor. Ve de diyor ki yine gördüm ki ümmetimden bir kimse Sırat köprüsü üzerinde duruyordu fakat korkudan esen rüzgardan yaprağın titrediği gibi titriyordu. O anda o kimsenin Allah'a olan hüsnü zanı yani Rabbim merhametlidir, affedicidir gibi düşüncesi geldi. O kişinin titremesi geçti ve diyor Sırat'tan karşıya diyor hızlı bir şekilde geçti. Yine gördüm ki diyor ümmetimden bir adam cennetin kapılarına kadar ulaştı. Fakat kapılar ona kapatıldı ve o içeri giremedi. O anda o kimsenin Allah birdir, ondan başka ilah yoktur diye şehadet etmesi yani imanı geldi. Onun için diyor cennetin kapılarını açtı ve o mümini diyor cennetine koydu. Diyor ki bu hadisi şerifi diyor hadis hafızlarının çoğu söylemiştir. Sahih bir hadis olduğu açıktır diyor. Şüphesiz hadisin metninde diyor kalp ısınıyor. Yani insanlara birazcık muhabbetullah veriliyor burada. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar gafuru rahim olduğu, bağışlayıcı ve bunların Resulullah Efendimiz tarafından müjdelenmesi. Bunları da duyduktan sonra Allah-u Teala'dan ümidi kesmememiz gerektiği ortaya çıkıyor değil mi dostlar? Allah-u Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Sizi üzdüysem, incittiysem hakkınızı sığınıyorum, affınıza sığınıyorum. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Hakkınızı helal edin inşallah dostlar. Her programı kapatırken Radyo Hedef adına alemlerin efendisi, iki cihanın sultanına aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin ki alemlerin efendisine yazdığı kasidenin son bölümleriyle dostlar bugün de programımızı noktalıyoruz.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Resulullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resulün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Evet dostlar, bugün de inşallah programımıza aktardığımız kitabı size tavsiye ediyorum. Harun Yahya'nın Ölüm, Kıyamet ve Cehennem adlı eserinden inşallah geçişler yaptık. Burada bu kitapta inşallah resimler de var. İmkanı olan kardeşlerimizin almasını tavsiye ediyorum bulabildikleri yerlerden. Ve şu ayette de kapatıyorum inşallah bugünkü programımı. Müminin suresi 115. ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi inananların üzerine olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah, güzel davranışta bulunanları ve affedenleri sever. Allah, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kur'an-ı Kerim.

Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

iyi bir özelliktir. İmam Bukhari sahihinde her hadisi şerifte senette yer alan ravilerin mutlaka birbirlerini görmeleri, birbirlerinden hadisi şerifi aldıklarının sabit olmasını şart koşmaktadır ki bu çeşit bir şart İmam Bukhari'nin itinasını, titizliğini, hassasiyetini ve kitabındaki sahihlik derecesinin gücünü göstermektedir. İşte Üstadı Ali İbni Abdillah el-Meşhur İbnil Medini denilen zat bu. Üstadı Süfyan es-Sevri'den naklediyor. Evet, o Abdullah bin Ebi Bekir'den, o Abbad İbni Temim'den, o da amcası Abdullah bin Zeyd'den naklediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz haracı ilel musalla, Medine dışındaki musallaya, namazgaha çıktı. Namazgah denilen yer geniş, düzlük bir arazi. Çok fazla cemaatin namaz kılabilmesi için bayram namazlarında aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle çıktığı bir yer. Farklı bir ortam, farklı bir manzara, farklı bir cemaat olsun istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Medine dışındaki bu musalla denilen namazgaha çıkıyor ve orada bayram namazını eda ediyordu. Ya bir bayram namazı ya cuma namazı aleyhissalatü vesselam Efendimiz musallaya çıktı. Ya da müstakil olarak festeska yağmur duası yaptı. Festakbelel kıble, kıbleye döndü. Ve kalebe ridaehu, elbisesini ters yüz çevirdi. Yağmur dualarında giydiğimiz elbise ters çevrilerek, imam ve cemaat ters çevirerek o şekilde, yani bulunduğumuz bu hali ya Rabbi sen tersine çevir, hayra tebdil eyle manasında elbisesini ters çevirdi. Ve salla rekateyni, ve iki rekat namaz kıldı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İmam Bukhari'nin bir notu var burada. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah İmam Bukhari'nin künyesidir. Yani ben diyorum ki demiyor da Ebu Abdillah diyor ki diye. Kâne ibn-i Uyeyne'te yekul. Süfyan ibn-i Uyeyne şöyle diyordu. Huve sahibul ezan. Bu hadisi şerifte geçen Abdullah ibn Zeyd hani rüyasında ilk ezanı öğrenen ve sevgili peygamberimize nakleden kişi demektedir Süfyan İbni Uyeyne. وَلَكِنَّهُ وَهَمٌ veya وَهْمٌ, bu bir hatadır. لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ زَيْدِ اِبْنِ عَاصِمْ الْمَازِنِيُّ الْاَنْصَارِ. Çünkü bu yağmur duası hadisini rivayet eden Abdullah İbni Zeyd, ezan hadisini rivayet eden Abdullah İbni Zeyd değildir. Bu Ensardan, Medineli Ensardan Abdullah İbni Zeyd bin Asım farklı bir şahsiyettir diyor. Burada İmam Bukhari adetine aykırı olarak hadis ravisini ifade buyurmaktadır. Hadis-i şeriflerin metnine son derece riayet eden İmam Bukhari, senedine de son derece riayet etmektedir. Ve burada ravinin farklı bir ravi olduğunu ifade buyurmaktadır. Tabi İmam Bukhari'nin bu tespitleri hadis usulü ilminde önemli tespitler olarak yer almaktadır. Babun intikamir Rabbi Azze ve Celle min halkihi bil kahti izen tuhike maharimuhu. İnsanlar Allah'ın çizdiği sınırları, Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği sınırları veya Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyleri çiğnediğinde Cenab-ı Hak kıtlık vererek insanlardan tabiri caizse intikam almaktadır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu emirlerinin çiğnenmesinden,
yasaklarının çiğnenmesinden

dolayı dünyevi olarak bir parça ceza takdir etmektedir. İşte bu ceza kıtlık cezası, yağmursuzluk cezası olabilir. Her musibet ceza değildir. Bazı hastalıklar, bazı musibetler, bazı sıkıntılar bizim için rahmete vesiledir. Derecelerimizin artmasına, günahlarımızın silinmesine vesiledir. Bazı hastalıklar, bazı musibetler, bazı kıtlık, deprem, sel, yangın gibi felaketler Cenab-ı Hak tarafından bir ceza olarak verilebilir. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatının, insanların Allah'ın hükümlerini, Allah'ın kanunlarını çiğnemesinin cezasının bir kısmı olarak dünyada tattırılmaktadır. Anne babaya isyanın cezası kısmen dünyada tattırılır. Yani bazı suçlar, bazı günahlar vardır ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mesela zalimlere karşı susmanın, zalimlerin zulmü karşısında sessiz kalmanın cezası sadece ahirete bırakılmaz. Bir kısmı dünyada tattırılır. Anne babaya isyanın cezası tamamen ahirete bırakılmaz. O cezanın sadece bir kısmını Cenab-ı Hak dünyada tattırır. Bilerek kasten zina, fuhuş, faiz gibi büyük günahlar işlendiğinde, Allah'ın yasakları çiğnendiğinde cezanın bir kısmı dünyada tattırılıyor. Burada İmam Buhari böyle bir bab başlığı vermiş ama bu bab başlığı altında, yani 5. bab başlığı altında herhangi bir hadis-i şerif zikretmemiş. Ya sonradan buraya bir hadis-i şerif kaydedecekti, bir fırsat bulup yazamadı veya kendi şartına uygun sahih bir hadis-i şerif bulamadığı için yazamadı ama kıtlık yağmur duasıyla ilişkili bir konu olduğu için, yani kıtlığın sebebi ne olabilir? Birçok sebepleri olabilir. Sebeplerinden biri Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın nizamının, Allah'ın kanunlarının çiğnenmesi olarak İmam Buhari böyle bir başlık koymaktadır. Daha önce derslerimizde, seminerlerimizde, sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi Fıkhul Buhari'yi fi teracimihi. Buhari'nin fıkıh anlayışı, Buhari'nin içtihadi görüşleri bab başlıklarında kendini göstermektedir. Yani Buhari bu noktada, yani demek ki deprem, sel, yangın, trafik kazası, benzeri felaketler, hastalıklar, musibetler esnasında düşüneceğimiz 3 nokta var. Bu bir nimettir. Bu hastalık, bu felaket bizim için bir nimet olabilir. Derecelerimizin yükselmesine sabrettiğimiz takdirde, Allah'a teslim olduğumuz takdirde derecelerimizin yükselmesine, günahlarımızın silinmesine vesile olabilir. Bu bir imtihan olabilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi bu noktada imtihan etmektedir. Bu dünya zaten baştan sona imtihandır. Bir üçüncü ihtimal, bu bir ceza olabilir. Ancak bir kardeşimizin başına bir felaket geldiği zaman oh olmuş, iyi olmuş diyemeyiz. Bunun adı şemaatedir. Müslüman kardeşinin kötülüğüne, Müslüman kardeşinin başına gelen felakete sevinen değil, üzülen insandır. Ancak o kimse kendisi acaba ben ne hatalar yaptım diye düşünürse elbette bundan bir takım iyi neticeler çıkarabilir. İmam Rabbani diyor ki Cenab-ı Hak bazen cezasını kul eliyle verir. Kul da onu kuldan geldi zanneder. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği bir cezadır. Verdiği cezayı bazen Cenab-ı Hak ilahi sünnet

sünnetullah gibi deprem olan bir takım felaketlerle verdiği, bazen kullar eliyle ceza verir. Bu da kul bunu bilmez, Allah'ın bir cezası olduğunu bilmez de kul eliyle geldiği için ondan zanneder. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından gelmektedir. Hayır ve şer yaratan Allah'tır ve Müslüman bu noktada her türlü olaylar karşısında Rabbisini düşünecek, ona teslim olacaktır. 6. baba geçiyoruz. Babul İstiska fil Mescidil Cami. Cuma kılınan bir camide yağmur duası yapılmış. El Mescid el Cami. El Cami kelimesi cuma kılınan mescitlere verilen isimdir. Ülkemizde camilerin büyük çoğunluğunda cuma kılındığı için mescit yerine cami ismini tercih ediyoruz. Fatih Mescidi demiyoruz, Mescidül Fatih demiyoruz, Camiül Fatih diyoruz, Fatih Camii diyoruz, cuma namazı kılındığı için. Cuma kılınan yerlere El Mescidül Cami, cuma kılınan mescit ismi verilmektedir. Burada da böyle bir ifadeyi görüyoruz. Yani Buhari burada yine bu bab başlığıyla bir işarette bulunuyor. İşarette bulunmasının sebebi şu. Eşara bi zalike ila enel huruc ilel musalla leysa bi şartin fil istiska. Yağmur duası için mutlaka şehir dışına çıkmak şart değil. Cuma namazında yani cemaatin kalabalık olması önemlidir. Çünkü o cemaatin içerisinde duası kabul olunan zatlar inşallah bulunacak diye ümit edilmektedir. Büyük bir cemaatin yaptığı dua elbette Cenab-ı Hakk'ın rızasına daha layık olacaktır. Dolayısıyla burada cuma kılınan bir camide yağmur duası yapılabilir manasında. Yani İmam Buhari böyle bir başlık atmış. Haddesena Muhammed kâle akbarana Ebu Damratem Enes ibn-i İyad'ın kâle haddesena Şerik ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Nemir ennehu semi'a Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh. Yezkuru Enes bin Malik'in şöyle bir olayı anlattığını naklediyor. Enne racülen dekale yevmel cumuati min babin kâne vücâhel minber. Bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de cuma günü hutbe okurken tam minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yahtub. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ayakta hutbe okuyordu. Festekbele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulüne döndü. Kaiben ayakta olduğu halde fakat ya Resulullah heleketil mevâşi. Ya Resulallah bütün davarlar helak oldu. Ve enkata'ati sübül. Yollar kesildi. Fed'ullâhe yugîsünâ. Allah'a dua et bize yağmur, bol yağmur ihsan etsin. Peygamber Efendimiz'den böyle bir talepte bulundu. Kale ravi diyor ki ferafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedeyhi. Allah Resulü bunun üzerine bu kıtlık mevsiminde ellerini kaldırdı. Fekale şöyle dua etti. Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Allah'ım bize yağmur ihsan eyle. Allah'ım bize yağmur yağdır. Allah'ım bize yağmur yağdır. Üç defa. Kale Enes. Enes diyor ki وَلَا وَاللّٰهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ. Allah'a yemin olsun ki o sırada gökyüzünde hiçbir bulut yoktu. وَلَا كَزَعَةٍ وَلَا شَيْئًا. Ne duman, ne bulut, ne bir bulut parçası, hiçbir şey yok. Medine-i Münevvere, sıcak bir iklim, berrak bir gökyüzü var. وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّلْعِنْ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. Bizimle Sel Dağı arasında ne bir ev, ne bir kabile, yani
cami ile

Kale vallahi ma ra'ayne şemse sitten. 6 gün güneş yüzü görmedik. Sağanak yağmurlar. Peygamber Efendimiz sadece bu kadar dua etti. Evet. Sümme dekale reculun min zâlikel bâbi fil cum'atil mukbile. Ertesi cuma. Aynı kapıdan bir adam girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yaktub. Allah Resulü ayakta hutbe okuyordu. Festekbelehu kaimen. Ayakta Peygamber Efendimiz'e doğru döndü. Fekal ya Resulallah heleketil emval. Mal mülk helak oldu. Ve enkataatis sübül. Yağmurlardan yollar kesildi. Fed'ullâhe yumsikha. Allah'a dua et şu yağmuru durdursun. Kale ferafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedeyhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ellerini kaldırdı tekrar. Sümme kal Allahümme havaleyna ve le aleyna. Allah'ım çevreye yağdır. Etrafımıza. Ve le aleyna. Bizim üzerimize değil ya Rabbi. Allahümme alel âkâmi vel cibâli vel âcâmi vel zirâbi vel evdiyeti ve menâbeti şecer. Allah'ım dağlara, tepelere, derelere, bayırlara, vadilere, ağaçlık bölgelere yağdır. Kale fen kat'at, yağmur kesildi. Ve haracna nemşi fişşems, cuma namazına çıkarken güneşte yürüdük. Kale şerik, feseeltü enesen, bu Enes bin Malik Hazretleri'nin talebesi Şerik diyor ki Enes'e sordum. Ehuvar raculul evvel. Bu ikinci adam, o gelen birinci adam mıydı? Yani bu ikinci kişi ilk cuma gelen kişi miydi? Kale la edri, bilmiyorum dedi. Yabancı biri, bilmiyorum cevabını verdi. Açık bir mucize. Bu mucizeye hissi mucize deniyor. Yani herkesin gözleriyle gördüğü, bizzat yaşadığı bir olay. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize göstermesi için mutlaka bir takım sebepler oluyor. Peygamberliğinin alametlerinden biridir mucize. Mucize onun doğru sözlü olduğunu tasdik etmektedir. Mucize ya bir kimsenin Müslüman olması için veya daralan, tıkanan, ümitsizliğe kapılan insanlara ümit vermesi için Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve ikramıdır. Mucize insanın benzerini getirmekten aciz olduğu için. Ellerini kaldırıyor, yağmur yağıyor. Ellerini kaldırıyor, yağmurlar kesiliyor. Açık, bu kadar net. Bütün sahabe-i kiram bunu yaşıyor. Böylece ne oluyor? İmanı artıyor. Peygamberlerden sonra mucize kesiliyor. Hani bazen tıpta mucize, depremde mucize vesaire ifadeleri mecazi ifadedir. Harikulade, benzerine az rastlanan olaylardır. Bunlar benzerine az rastlanan olaylardır. Yoksa mucizeyi sadece peygamberler gösterir. Harikulade olaylar olabilir. İstidraç kabilinden Hint fakirlerinin yoga işleriyle meşgul olanların ortaya koyduğu bazı böyle normal insanların yapamayacağı şeyler olabilir. Belirli vücut hareketlerinden sonra, belirli sistemli çalışmalardan sonra farklı bir takım şeyler de olabilir. Ancak bunlar mucize değildir. Yani mucize sihirden de, büyüden de, her şeyden de farklı bir olay. Mucize aklın durduğu, Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi kanunlar, hani günümüz insanı tabiat kanunu diyor, onların tamamen durduğu, kesintiye uğradığı bir olay olarak anlatılmaktadır. Ve ancak Allah'ın sevgili kullarının gösterdiği bazı olağanüstü hususlar ise bunlar keramet olarak anlatılmaktadır. Keramatül evliyai hakkun. Ehl-i sünnet inancında yer almaktadır. Allah'ın sevgili kullarına verilen

ikramlar haktır. Yani anneniz rahatsız, günlerce onun yanında refakatçi olarak kalıyorsunuz, yaşlı anneniz ve üniversite giriş imtihanı oluyor. İmtihana gitseniz herhalde ben kazanamam diyorsunuz. Bir gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, yüksek bir puan alıyorsunuz. Bunun adı nedir? Allah'ın bir ikramı. Tıkandığınız, daraldığınız, ümitsizliğe uğradığınız bir zamanda Cenab-ı Hak öyle bir imkan veriyor ki bu bir ikram işte. Bu Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Allah'ın böyle sevgili kullarına zaman zaman böyle ikramı olmaktadır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'ı sever, Allah'tan korkar, İslam'ı hassasiyetle yaşamaya gayret ederse Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve ona hiç beklemediği, ummadığı yerden bir rızık, bir imkan, bir iş imkanı, bir bereket Cenab-ı Hak nasip edebilir buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Biz buna inanıyoruz. Ancak tabii bu her Müslümana derecesine göre, iman kalitesine göre Cenab-ı Hakk'ın verdiği ikramdır. Buna keramet diyoruz. Bir keramet var. Peygamberlere verilen mucizedir. Allah'ın sevgili kullarına verilen keramettir. Ama başkalarına verilen olağanüstü özelliklere de istidraç deniyoruz. İstidraç, tabii İslam'da büyü haramdır. Büyüye, büyü araştırmasında yapmak, sihirbazları takip etmek, sihirbazlık yapmak İslam'da haramdır. Dolayısıyla Rabbim bu gibi kötü yollara başvurmaktan da bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından

atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 11. cüz.

0: غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar, salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını, kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed! De ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Yeah.

0: فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: أَوَلَا يَرْضُونَ

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
1: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: يُمْسِكُكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: anittum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَضَاقَتْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: İlla kutibe lehum liyecziyehumullahu ehsene ma kanu ya'melun.
1: Küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
0: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: اَوَلَا يَرَوْنَ

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: anittum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde, azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Elif, lam, ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
0: Ekâne linnâsi aceben en

0: azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kâfirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.
1: İnne rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti eyyamin thumma istawa alel arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyajziyellezine amenu ve amilus salihati bil qist.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

0: imanihim yehdihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtihimul enharu fi cennetin naim.
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ

Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrin massa kadhalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
0: وَلَقَدْ

0: يُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca, bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.

0: قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir," diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kâfirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: مَكْرِنَا قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
0: Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel behri hattâ izâ kuntum fil fulki ve cerayne bihim

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız.
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz, düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

0: la tusrafun.
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?

0: yuhda fema lekum keyfe tahkumun.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu, kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun, alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da, onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْو۪يلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ
0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa, sen mi doğru yola ileteceksin?
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp, doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

0: فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ
1: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

0: Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.
1: ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجَزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
0: Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Elâ inne lillâhi mâ fis semâvâti vel ard.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

0: De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?
1: وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan,

0: Hani odur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

0: seyubtiluh. İnne Allaha la yuslihu amelel mufsidin. Ve yuhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucerimun.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin dedi.

Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar dediler.

0: قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ

0: قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ
1: Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.''

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin.

0: Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ
0: De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında, Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki, sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: أَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهِ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü O kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 11. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma.

Allah'ın. Senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.

Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir.

Günahların bölümleri. Bütün günahlar dört vasıftan meydana gelir. Bunlar 1. Rububiyet, 2. Şeytaniyet, 3. Behimiyet, 4. Sebuiyet. 1. Rububiyet sıfatına insanı yükselten kibir, iftihar, ceberut, övülmeyi, methedilmeyi, ululuğu, zenginliği sevmek, adını ebedileştirmek. Ben sizin âli Rabbinizim diyecek kadar herkese üstün olma arzusudur. Birçok büyük günahlar bu vasıflardan doğar da sahibi bunun farkına bile varamaz. Hatta bunları günah bile saymazlar. Halbuki bunlar birçok günahların anası sayılan büyük tehlikelerdir. 2. Şeytani olan ikinci sıfata gelince, bundan haset, azgınlık, hile, aldatma, kötülük ve bozgunculuğu emretme gibi günahlar doğar. Nifak, bid'at ve sapıklıklara davet de bunların içine girer. 3. Behimi, yani hayvani olan üçüncü sıfattan da aşırılık, köpeklik, yemek ve şehvet düşkünlüğü de bu vasıftan gelir. Zina, livata, hırsızlık, öksüz malı yemek ve şehevi arzular için nifak yapmak da bunlara girer. 4. Sebuî olan vasfa gelince, bundan da gadap, kin, vurup kırmak, öldürmek, sövüp saymak, dövmek gibi kötülükler meydana gelir ki, bütün günahlar bunlardan ileri gelir. İşte günahların ana kaynakları bunlardır. Bütün azalara günahlar bu kaynaklardan akar. Günahların bir kısmı özellikle kalbe iner. Bunlar küfür, bid'at, nifak ve insanların kötülüğünü istemek gibi günahlardır. Bir kısmı göze, bir kısmı da dile, bir kısmı mide ve edep yerlerine, diğer bir kısmı el ve ayaklarına, bir kısmı da bütün azalarına akar ki, bunlar herkes tarafından bilindiği için açıklamalarına lüzum yoktur. Günahların diğer taksimatı şöyledir. 1. Kendisiyle Allah arasında olan günahlar. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar. 1. Kendisiyle Allah arasındaki günahlar şunlardır. Namaz kılmamak, oruç tutmamak. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar da zekat vermemek, gasp etmek, adam öldürmek, hakaret etmek gibi şeylerdir. Başkasının hakkıyla ilgili olanlar canda olur, malda olur, ırz ve namusta olur, borç ve mevkide olur. Din ile ilgili olanı ivalamak, bid'atlara sürüklemek, isyana teşvik etmek, Allah'a isyan edecek sebepleri hazırlamaktır. Nitekim bazı vaizler böyle yaparlar. İnsanın korku ile ümit arasında yaşaması gerekirken, bazı vaizler daima ümit tarafını tercih ederler ve adamı ümit var ederler. Günahların en büyükleri kul haklarıyla ilgili olan günahlardır. Yalnız kul ile Allah arasında kalan günahlar şirk derecesine yükselmezse bunların diğerlerine nispetle affı daha çok umulur. Nitekim haberde divanlar yani yapılan günahlar üçe ayrılır. Bir kısım günahlar var, affı muhtemeldir. Bir kısım günahlar da var ki mağfiret edilmez. Üçüncü bir kısım günah daha vardır ki terk edilmez. Mağfiret umulan günahlar kul ile Allah arasındaki günahlardır. Mağfiret edilmeyen günah ise şirktir. Terk edilmeyen ve cezası verilecek olan günah da kul haklarıdır diye varit olmuştur. Diğer bir taksimata göre günahlar 1-

Küçük günahlar, iki büyük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Zira Allahü Teala Nisa suresi 31. ayetinde mealen eğer siz yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız sizden diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız buyurmuştur. Necm suresi 32. ayeti başında onlar ki küçük günahlar müstesna günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde 5 vakit namaz ve cumalar büyük günahlardan kaçınılırsa aralarındaki küçük günahları yok ederler buyurmuşlardır. Yine Abdullah bin Amr el-As'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere yemindir buyurdular. İbn Abbas, İbn Mesud, İbn Ömer ve diğerlerinin rivayetlerinden elde edilen neticeye göre a. büyük günahların 4'ü kalptedir. 1. Şirk, 2. Masiyette ısrar, 3. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, 4. Allah'ın azabından emin olmak. B. Büyük günahların 4'ü dildedir. 1. Yalan yere şahitlik, 2. Namuslu kadına iftira, 3. Hakkı iptal eden yalan yere yemin. Bu sahibini cehenneme daldırdığı için bu yemine gamus adını vermişlerdir. 4. Sihir. C. Büyük günahların 3'ü midededir. 1. Her çeşit sarhoş edici içki kullanmak. 2. Yetim malı yemek. 3. Faiz yemek. D. Büyük günahların 2'si eldedir. 1. Hırsızlık yapmak, 2. Adam öldürmek. E. Büyük günahların 2'si edep yerindedir. 1. Zina yapmak, 2. Livata yapmak. F. Büyük günahların 1'i de ayaklardadır. 1. Bir kişinin savaşta 2 kişiden kaçmasıdır. Marifet-i ilahiyeyi korumak, kalbin, hayatı korumak, bedenin, serveti korumak da şahısların borcudur. Bütün şeriatların maksadı bunlardır. Bu 3 şeyde hiçbir milletin ihtilafı düşünülemez. Din ve dünyasında halkın ıslahı için Allahü Teala peygamberler göndersin de sonra kendini ve peygamberlerini marifetten yahut kendilerini ve servetlerini korumaktan onları men etsin diye bir şey düşünülemez. Bütün bunlardan büyük günahların 3 mertebe üzere oldukları anlaşılır. 1. Mertebe günahlar. Allah ve Resulünü marifete mani olandır. Bu küfürdür. Küfürden daha büyük günah olamaz. Zira kul ile Allah arasında en büyük perde cehalettir. Kulu Allah'a yaklaştıran yol ise ilim ve marifettir. Kulun Allah'a olan yakınlığı, onun marifeti nispetinde olduğu gibi, uzaklığı da cehaleti nispetindedir. Küfürden sonra gelen cehalet de, Allahü Teala'nın mekrinden emin olmak ve rahmetinden ümidi kesmektir ki, bu da cehaletin ta kendisidir. Allah'ı bilen kimsenin, azabından emin veya rahmetinden ümitsiz olması düşünülemez. Bundan sonra da Allahü Teala'nın zat, sıfat ve ef'ali ile ilgili olan bid'atler gelir. Bunların bazısı bazısından kuvvetlidir. Bunların aralarındaki fark cehalet farkı ve Allahü Teala'nın zat, sıfat, ef'al, şerai, evamir
ve nevahileriyle ilgili olmaları nispetindedir. İkinci mertebe günahlar. Nefisleri korumak sayesinde hayat devam eder ve Allah'ı marifet hasıl olur. Bu bakımdan adam öldürmek, küfürden ehven olmakla beraber, küfürden sonra gelen en büyük günahlardandır. Çünkü küfür, doğrudan doğruya maksadı yok ettiği gibi, öldürmek de maksada vesile olan hayatı yok eder. Zira dünya hayatı, ahiret için istenir. Ahirete de Allah'ı bilmekle ulaşılır. Hayat olmayınca bu marifet de yok olur. Onun için adam öldürmek en büyük günahlardandır. Adamı helâke sevk edecek herhangi bir uzvunu kesmek veya dövmek de öldürmekten sonra gelir. Bunlar da birbirine nispetle farklıdır. Zina ve livatanın yasaklığı da bu mertebededir. Eğer insanlar şehvetlerini yalnız erkeklerle tatmin yoluna sapsalar, nesil kesilir ve tükenirdi. Bir şeyin vücudunu önlemek, mevcudunu yok etmek gibidir. Livatada da hüküm böyledir. Zina, her ne kadar nesli yok etmezse de nesebi karıştırır. İrsiyeti iptal eder. Yardımlaşmayı kaldırır ve bu suretle dünya düzeni bozulur. Değil insanlar, hayvanatta bile düzenin sağlanması için cinsiyet esasına riayet edilir. Bunun için beşeriyetin ıslahını hedef alan dinde zina haramdır. Fakat zina, adam öldürmekten ehvendir. Üçüncü mertebe günahlar. Servet, halkın geçimi içindir. Gelişi güzel, zor, hile veya hırsızlık suretiyle servete sahip olmak caiz değildir. Canlıları yaşatacağı için onun da korunması lazımdır. Yalnız bunun diğerlerinden farkı, geri alınmasının veya tazmin ettirilmesinin mümkün olmasıdır. Bu bakımdan diğerleri kadar önemli değildir. Geri alınması mümkün olmayan ve alınamayan servetleri haksız yere zimmete geçirmek de büyük günahlardandır. Şarap ve içkinin aklı izale ettiği için büyük günahlardan olması meydandadır. Şeriatın şiddetli vaidleri buna delildir. Ayrıca mantık da bunu kabul eder. Zira hayat, arzu edilen bir şey olduğu gibi, akıl da sevilen ve arzu edilen bir şeydir. Belki akılsız hayatın bir değeri yoktur. Bunun için aklı izale büyük günahlardandır. Namusluk adına iffetsizlik isnat etmek, malını elinden almaktan ehvendir. Bu dedikoduların büyüğü, ona zinayı isnat etmektir. Şeriatte bunun hakkında ağır vaidler vardır. Sahabe-i kiram, peşin cezayı gerektiren her günahı büyük günahlardan saymışlardır. Bu itibarla bu günahı 5 vakit namaz gidermez. Sihire gelince, şayet sihirde küfrü mucib bir hal varsa, büyük günahlardandır. Küfrü mucib bir hal yoksa, büyüklüğü insana zararı nispetindedir. Dünyada işlenen sevap ve günaha, ahirette verilecek derece. Dünya, görülen ve bilinen, mülk ve şehadet âlemidir. Ahiret, görünüp bilinmeyen, gayb ve melekût âlemidir. Dünya demekten maksadımız, ölmeden önceki durum, ahiretten maksadımız da, öldükten sonraki hallerdir. Görülen âlemde, görülmeyen âlem, ancak darb-ı mesellerle ifade edilebilir. Nitekim Allahü Teala Ankebut suresi 43. ayetinde hem bu misaller var ya biz onları insanlar için beyan ediyoruz. Bunlara ancak alimler anlar buyurdu. Zira mülk alemi melekût alemine nispetle uyku ve rüya alemi gibidir.
Nitekim Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. Buyurmuştur. Uyanacağın zaman olacak işler, uykuda ancak tabire muhtaç misallerle açıklanabilir. Bunun gibi, dünya uykusunda olanlara, ahiret uyanıklığındaki hayat, ancak tabir ilminden anlayabilecekleri misallerle ifade edilebilir. Aklı başında olanlara şu üç misal yeter. 1. Adamın biri İbn-i Sirin'e gelerek, rüyamda elimdeki bir mühürle erkeklerin ağızlarını ve kadınların da edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Acaba bu nedir? Diye sordu. İbn-i Sirin ona, sen Ramazan'da müezzinlik yaptın ve imsak vakti sabah ezanı okudun mu? Diye sordu. Adam, evet, doğru söylüyorsun. Öyledir, dedi. Yine adamın biri İbn-i Sirin'e, rüyamda zeytinyağını zeytinlerin üzerine döktüğümü gördüm. Acaba bu ne demektir? Diye sordu. İbn-i Sirin, zeytinyağı zeytinden olmadır. Aslına gidiyor. Sen cariyelerini araştır. Belki de bunlardan biri genç yaşta esir edilen annen olabilir, dedi. Adam araştırınca hakikaten cariyesinin annesi olduğunu gördü. Yine bir başkası İbn-i Sirin'e, rüyamda incileri domuzların boynuna astığımı gördüm. Acaba bu ne demektir? Diye sordu. İbn-i Sirin, sen ehli olmayanlara hikmet öğretiyorsundur, dedi. Adam araştırır, böyle olduğunu görür. Bütün bu tabirler, darb-ı mesellerin yolunu gösterirler. Meselden maksat, manayı bir surette eda etmektir. Peygamberler, insanlarla ancak darb-ı mesel şeklinde konuşabilirler. Çünkü onlar, insanlara anlayabilecekleri şekilde hitap etmekle mükelleftirler. Onlar ise, dünya uykusundadırlar. Uykuda olan, ancak darb-ı mesel yoluyla meramlarını ifade edebilir. Ancak öldükleri vakit, bu darb-ı meselin doğru olduğunu anlarlar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin kalbi, Rahman olan Allahü Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır, buyurmuştur. Bu bir misaldir ki, onu ancak alimler anlar. Cahil ancak misalin zahirini anlar. Çünkü o, tevil ve tabirden anlamaz da, Allah'a el ve parmak izafe etmeye kalkışır. İnsanlar kıyamet günü dört kısma ayrılır. Bunlar, Hâlikîn, Muazzebîn, Nâciîn ve Fâizîn. Bir memleketi istila eden bir hükümdar, o memleketin bazı adamlarını öldürür. İşte bunlar Hâlikîn'dir, helak oldular. Bazılarına bir müddet işkence ederse de onları öldürmez. Bunlar da Muazzebîn, yani azap olunan kimselerdir. Diğer bazılarını da hiç işkence etmeden serbest bırakır. Bunlar nacin, yani kurtulmuş, korkudan emin olmuş kimselerdir. Diğer bazılarına da mevki ve servet verir. İşte bunlar da faizin, umduklarını bulmuş olan kimselerdir. Şayet bu memleketi istila eden hükümdar adil ise bu taksimatı hakkaniyete dayanarak yapar. Ancak kendini tanımayıp hükümdarlığını kabul etmeyen ve böylece karşısına dikilen kimseleri öldürür. Serbest bıraktıkları da kendini tanıyıp kabul ettiği halde isyan etmediği gibi barbarlık ve fevkaladelik göstermeyen kimselerdir. Mevki ve rütbe verdikleri de kendisine yardım edip hizmetinde bulunan kimselerdir. Birinci mertebe. Bu, helak olanların mertebesidir. Hâlikîn demekle Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesenleri kastediyoruz. Zira

dünyalıktaki misalde, idam mahkumları dediğimiz, hükümdarın rızasından ümidini kesenler olduğu gibi, misalin manalarını unutma. Bu birinci derece. Ancak Allah ve ahireti inkar eden, yalnız dünya için çalışan münkirlere mahsustur. Zira ahiret saadeti, Allah'a yaklaşmak ve O'nun cemaline nazardadır. Buna da her şeyden önce ancak iman ve tasdik ile erişilebilir. Bunları inkâr edip yalanlayanlar, ebediyen Allah'ın rahmetinden mahrumdurlar. Çünkü bunlar, Allah ve Resulünü yalanlamış kimselerdir. Bunun için onlar da Allah'ın rahmet ve cemalinden ebedi olarak mahrumdurlar. Bu gibilerin vücutlarını cehennem ateşi dağlarken, gönüllerini de hasret ve firak ateşi yakar. Bunun için arifler, bizim korkumuz cehennem, ümidimiz cennet ve huriler değil, korkumuz Allah'ın cemalinden mahrumiyet, ümidimizse O'na ulaşmaktır, derler. Yine bu arifler, cehennemden korkmak, cennet ummak gibi karşılık bekleyerek yapılan ibadet, alçaklıktır. Arif, Allahü Teala'ya yalnız zatı için ibadet eder ve zatını ister, derler. Cennetin nimet ve hurilerine hiç heves etmez ve cehennem ateşinden korkmazlar. Zira gönülleri kaplayan ayrılık ve hasret ateşi, çok kere vücudu saran cehennem ateşinden daha şiddetli olur. Çünkü ayrılık ateşi, gönülleri kaplayan ve Allahü Teala'nın yaktığı bir ateştir. Gönülleri meşgul eder. Cehennem ateşi ise vücudu yakmakla meşguldür. Gönül ateşi karşısında cehennem ateşi pek sönük kalır. Dünyada vecde kapılıp keskin kamış kökleri üzerinde yatanlar, hatta ateş üzerinde yürüyenler olup bunun farkında olmadıkları ve içindeki hasret ateşi galip geldiği için vücutlarındaki elem ve ızdırabı duymadıkları ve bu daha ağır geldiği gibi ahirette de durum aynıdır. Hatta hiddetli bir insan savaş anında aldığı yaralardan haberi bile olmaz. Çünkü kalbinde yanan hiddet ateşi galebe çalar ve acıyı duymaz olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gadap ateşten bir parçadır buyurmuşlardır. Görülüyor ki gönül ateşi cisim ateşinden daha kuvvetlidir. Kuvvetli zayıfı duymayı engeller. Esasen ateş ve kılıcın öldürmesi vücudun parçalarını birbirinden ayırması bakımındandır. Cismin birbirine bağlılığından daha kuvvetli bir bağ ile birbirine bağlı olan sevgilileri ayıran şeyin daha önemli olduğu meydandadır. Evet, basiretsiz ve şuursuz insanlar bu ruhani elemi fark etmeyebilir. Cismin acısını daha önemli görebilirler. Mesela bir çocuk top ve topaçla hükümdarlık mevkiinden mahrum kaldığı vakit o topun elemini çeker. Hükümdarlık elemini aldırmaz. Topu hükümdarlık makamına tercih eder ve hasmıyla karşılıklı top oynamayı, saraylarda köşkler ve kürsüler üzerinde oturmaya tercih eder. Bütün bunlar, mevkiinin sevgisini gerektiren durumun yokluğu ve yemeğin zevkini gerektiren durumun mevcut olması sebebiyledir. Bunun sebebi, hayvani sıfatların bu gibi insanları istila etmesi ve meleki vasıfların bulunmasındandır. Bu gibi insanlar Allahü Teala'dan uzak kalmaktan üzüntü duymadıkları gibi Allah'a yaklaşmaktan da zevk almazlar. Tad alma yalnız dil, duyma yalnız kulak ve görme yalnız göze mahsus olduğu gibi bu sıfatlar da yalnız kalpte bulunur. Gözsüz ve kulaksızın görme ve duyma duygularından mahrum olması gibi, kalbi olmayanlar da bu zevklerden mahrumdurlar. Her insanın kalbi yoktur. Eğer herkesin kalbi olaydı, Allahü Teala

La Kaf suresi 37. ayeti başında şüphesiz ki bunda kalbi olan kimseler için öğüt vardır buyurduğunun sahih olmaması lazım gelirdi. Allahü Teala Kur'an'dan ders almayanı kalpten müflis olarak göstermiştir. Şüphesiz kalp derken göğsün sol tarafında sol memenin altında cismani kalp olan et parçasını murad etmiyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz Allahü Teala'nın emir aleminden yaratıp arşı halik, kürsüsü göğüs, diğer azalar ve bütün bedenin kendi alemi ve memleketi olan ruhani kalptir. Nitekim bu sır hakkında Allahü Teala İsra suresi 85. ayetinde ey Resulüm, bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyurdu. Emir ve hükümdar olan bu kalptir. Zira emir yani maddesiz ve sebepsiz yaratılan şey ile madde ve sebeple yaratılanlar arasında münasebet vardır. Emir alemi halk aleminin hükümdarıdır. O öyle bir gizlilik ve latife-i rabbaniyedir ki o salahta olduğu vakit bütün ceset salahta olur. Onu bilen nefsini, nefsini bilen de Rabbini bilmiş olur. İşte bu vakitte kul Resulullah'ın Allahü Teala Adem'i sureti üzerine yarattı buyurduğunun altında bulunan gizli manaların kokusunu almaya başlar. Bunun zahiri manası üzerinde duranlara ve tevilinde zorluk çekenlere merhamet gözüyle bakar. Çünkü rahmet ve merhamet musibet nispetindedir. İkinci mertebe, azap olacakların mertebesidir. Bunların imanı var, fakat imanlarının icablarını yerine getirmemişlerdir. Zira imanın başı tevhiddir. Tevhid demek yalnız Allahü Teala'ya ibadet etmek demektir. Hevai nefsinin arzuları peşinden gidenlerse gerçekte hevalarını mabut edinmişlerdir. Dillerindeki tevhid gerçek değildir. La ilahe illallah tevhid kelimesinin gerçek manası Allahü Teala'nın En'am suresi 91. ayetinin sonunda ey Resulüm sen Allah o kitabı indirdi de sonra onları bırak batıl dedikodularında oynaya dursunlar buyurduğunun manasıdır. Yani Allah'tan başka her şeyi tamamen terk etmektir. Yine La ilahe illallah tevhid kelimesinin manası Allahü Teala'nın Fussilet suresi 30. ayetinin başında gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra sebat gösterenler buyurduğunun manasıdır. Kendisiyle tevhidin tamam olduğu istikamet ve doğru yol cehennem üzerindeki sırat köprüsü gibi kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu vakit az da olsa bile doğru yoldan ve istikametten ayrılmamak imkansızdır. Zira az da olsa insan nefsinin temayüllerine uyabilir. Nefsin arzularına eğildiği nispette tevhidde kemal mertebesinden düşer. Bu da Allah'a olan yakınlık derecesinde noksanlık meydana getirir. Her noksanlığın da iki ateşi vardır. Birisi, kaybettiği kemalin hasret ateşi. Diğeri, Kur'an-ı Kerim'in cehennem ateşidir. Demek ki, doğru yoldan azıcık sapan kimseye, iki yönden ve iki şekilde azap olunur. Bu azabın ağırlık ve hafifliği, İmanın kuvvet ve zafiyetiyle nefsin arzularına az veya çok uymak bakımından
iki sebebe bağlı.